0: Bir hayatı değiştirmek için mucize gerekmez. Sadece biraz anlayış yeter. Bugün farkına var, yarın da unutma. Engelliler her gün bizimle.
1: Hızlı araba kullanmaktan keyif mi alıyorsunuz? Buyurun sizi pistlere alalım. Trafikte hız sınırını koruyalım. Ben Saffet Üçüncü. Hızlı araç kullanmayalım. Sevdiklerimize güvenle kavuşalım. Trafik seninle güvende. Trafik hayattır.
2: Radyo Radar 91.8.

0: engel bedende değil, bakış açısındadır. Bir adım sen at, hayat engelsiz olsun.
1: Bana bir masal anlat baba, içinde tüm sevdiklerim.
2: Merhaba, ben Oya Küçümen. Kendimizi ve sevdiklerimizi riske atmayalım. Emniyet kemerimizi takalım. Trafik seninle güvende. Trafik hayattır.
3: Radyo Radar 91.8.

0: Merhaba, ben Oya Küçümen. Kendimizi ve sevdiklerimizi riske atmayalım. Emniyet kemerimizi takalım. Trafik seninle güvende. Trafik hayattır.
1: Bir gün değil, her gün yanındayız. Çünkü empati takvimle sınırlanmaz. Engelliler günü bir farkındalık günüdür. Ama insanlık her gün gereklidir.
2: Radyo Radar 91.8.

0: asıl engel kaldırımdaki rampa değil, kalpteki duvardır. Kalbimiz engelsiz olsun. Bir tebessüm, bir anlayış, bir küçük dokunuş. Bazen koca bir hayatın yükünü hafifletir.
1: Hayat ailedir. Aile güvendir. Benim için en önemlisi çocuklarımın güvenliği. Ben Acun Ilıcalı. Çocuklarımızın güvenliği için onları araç içinde çocuk koltuğuna oturtmayı ihmal etmeyelim. Trafik seninle güvende. Trafik hayattır.
2: Radyo Radar 91.8.

0: Bu hafta gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, sıcak gündemin en önemli haberleri ve haftanın en çarpıcı başlıklarıyla Radyo Radar'da haftanın özeti başlıyor.
1: Acaba bu hafta neler oldu diyenler için hazırladığımız haftanın özetiyle birlikteyiz. Ben Merve Sersoy Yıldırım. Pazartesiden Cuma'ya haftanın en önemli anlarını sizler için derledik. Haftaya hızlı ve umut dolu bir başlangıç yaptık. 8 Haziran Pazartesi. Haftaya hem diplomasi trafiğiyle hem hepimizi yakından ilgilendiren büyük bir gümrük kararıyla başladık. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Azerbaycan ve Gürcistan'la kurulan ortak ticaret hattının bölgenin omurgası olduğunu vurguladı. Yurt dışından internetle aldığımız e-ticaret ürünlerinin %81'i laboratuvarda güvensiz çıktı. Bakanlık da haklı olarak bu yüksek risk nedeniyle basitleştirilmiş gümrük uygulamasını durdurdu. Yani internetten sınır ötesi alışveriş yaparken artık iki kez düşüneceğiz. Bu arada Kayseri'de de hareketlilik vardı. AK Parti Milletvekili Şaban Çopuroğlu esnafı ziyaret edip "Her zaman yanınızdayız" mesajı verirken Koca Sinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar da kentsel dönüşüm alanlarında vatandaşın yaşam kalitesini arttıracak sosyal alanların müjdesini verdi.
0: Haftanın özeti.
1: 9 Haziran Salı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Kendi bileğimizin gücü dışında kimseye umut bağlamadık" sözleri Salı gününün en güçlü manşetiydi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ise kadına yönelik şiddete karşı devlet sorumluluğuyla sıfır tolerans mesajını net bir şekilde verdi. Gaziantep'ten Fatma Şahin, bölgedeki ticari fırsatlara dikkat çekip işbirliği çağrısı yaparken Kayseri'de ise gurur verici bir adım atıldı. Şehir hastanesinde kurulan aile okulu projesi tanıtıldı. Vali Gökmen Çiçek, aile yapısını destekleyen bu projenin tüm Türkiye'ye örnek olması gerektiğini söyledi. Günün en neşeli ve tatlı atışması ise AK Parti Milletvekili Dursun Ataş'tan geldi. Kalkınma projesi için kente gelen Afyonkarahisar heyetine esprili bir sucuk göndermesinde bulunarak Kayseri sucuğunun yerini hatırlattı.
0: Haftanın özeti.
1: 10 Haziran Çarşamba. Haftayı ortalarken Çarşamba günü eğitim ve teknoloji ön plandaydı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Ağrı'da hayatını kaybeden öğretmenimiz Irmak Ayşe Kopara'nın vefatı ile ilgili teftiş sürecini başlattıklarını duyurdu ve ihmali olan kim varsa gözünün yaşına bakılmayacak dedi. Kayseri'de ise tam bir gelecek vizyonu vardı. Melik Gazi'de teknoloji atölyesinin açılışı Vali Gökmen Çiçek'in katılımıyla yapıldı. Hemen ardından Sanat Melik Gazi kurslarının bir yıl boyunca el emeği göz nuru dökerek hazırladığı muhteşem yıl sonu sergisi kapılarını açtı. Kentte tam bir üretim ve sanat havası esti.
0: Haftanın özeti.
1: 11 Haziran Perşembe. Tarım arazilerinin hobi bahçelerine dönüştürülüp üretim dışı kalmasını engellemek için yeni bir kural geliyor. Artık sadece tarım amaçlı kooperatifler tarla satın alabilecek. Böylelikle tarımda üretimi korumak adına çok kritik bir adım atıldı. İstanbul'da ise Kayseri rüzgarı esti. Kayseri 2. İl Tanıtım Günleri Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın katılımıyla İstanbul'da görkemli bir şekilde açıldı. Kendi mahallesinde spor yapmak isteyen gençlere müjdeyi ise Koca Sinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar verdi. Şeker Mahallesi sakinleriyle buluşan başkan, gençlerin isteğini kırmadı ve mahalleye hızlıca bir halı saha ve voleybol sahası kazandırılacağını müjdeledi.
0: Haftanın özeti.
1: 12 Haziran Cuma ve işte haftanın finali. Cuma günü küresel gündem oldukça yoğundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan katıldığı programda bölgesel ve küresel çatışmalara dair çok önemli uyarılarda bulunurken, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ise bankacılarla bir araya geldi. Bakan Şimşek, enflasyonu düşürme sürecinin birkaç aylık gecikmeyle de olsa kararlılıkla süreceğini belirtti. Günün en hüzünlü ve düşündürücü ziyareti ise Kahramanmaraş'taydı. Okul saldırılarını araştırma komisyonu o acı olayın yaşandığı ortaokulu ziyaret etti ve durumun vahamiyetine dikkat çekti. Haftayı kapatırken İstanbul'daki Kayseri Tanıtım Günlerinden seslenen AK Parti Milletvekili Ayşe Böhürler de şehrimizin küresel zenginliğini bir kez daha tüm Türkiye'ye gururla anlattı. Siyasetten tarıma, teknolojiden gurur veren yerel müjdelere kadar koskoca bir haftayı böyle devirdik. Kulak verdiğiniz için teşekkür ederiz. Radyo Radar'da kalın, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da haftanın özeti sona erdi.
2: engelleri kaldırırsak hayat kendiliğinden yürür. Empati kurmak en büyük iyiliktir. 3 Aralık bir hatırlatmadır. Asıl görev yılın 365 günü insan kalabilmektir.
3: Merhaba, ben Geveze. Bana geveze dediklerine bakmayın. Nerede konuşup nerede susmam gerektiğini iyi bilirim. Siz de araç kullanırken cep telefonuyla konuşmayın, kulaklık kullanın, güvenle yol alın. Trafik seninle güvende. Trafik hayattır.
0: Radyo Radar 91.8.

0: Bu hafta gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, sıcak gündemin en önemli haberleri ve haftanın en çarpıcı başlıklarıyla Radyo Radar'da haftanın özeti başlıyor.
1: Acaba bu hafta neler oldu diyenler için hazırladığımız haftanın özetiyle birlikteyiz. Ben Merve Sersoy Yıldırım. Pazartesiden Cuma'ya haftanın en önemli anlarını sizler için derledik. Haftaya hızlı ve umut dolu bir başlangıç yaptık. 8 Haziran Pazartesi. Haftaya hem diplomasi trafiğiyle hem hepimizi yakından ilgilendiren büyük bir gümrük kararıyla başladık. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Azerbaycan ve Gürcistan'la kurulan ortak ticaret hattının bölgenin omurgası olduğunu vurguladı. Yurt dışından internetle aldığımız e-ticaret ürünlerinin %81'i laboratuvarda güvensiz çıktı. Bakanlık da haklı olarak bu yüksek risk nedeniyle basitleştirilmiş gümrük uygulamasını durdurdu. Yani internetten sınır ötesi alışveriş yaparken artık iki kez düşüneceğiz. Bu arada Kayseri'de de hareketlilik vardı. AK Parti Milletvekili Şaban Çopuroğlu esnafı ziyaret edip "Her zaman yanınızdayız" mesajı verirken Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar da kentsel dönüşüm alanlarında vatandaşın yaşam kalitesini arttıracak sosyal alanların müjdesini verdi.
0: Haftanın özeti.
1: 9 Haziran Salı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "kendi bileğimizin gücü dışında kimseye umut bağlamadık" sözleri Salı gününün en güçlü manşetiydi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ise kadına yönelik şiddete karşı devlet sorumluluğuyla sıfır tolerans mesajını net bir şekilde verdi. Gaziantep'ten Fatma Şahin, bölgedeki ticari fırsatlara dikkat çekip işbirliği çağrısı yaparken Kayseri'de ise gurur verici bir adım atıldı. Şehir hastanesinde kurulan aile okulu projesi tanıtıldı. Vali Gökmen Çiçek, aile yapısını destekleyen bu projenin tüm Türkiye'ye örnek olması gerektiğini söyledi. Günün en neşeli ve tatlı atışması ise AK Parti Milletvekili Dursun Ataş'tan geldi. Kalkınma projesi için kente gelen Afyonkarahisar heyetine esprili bir sucuk göndermesinde bulunarak Kayseri sucuğunun yerini hatırlattı.
0: Haftanın özeti.
1: 10 Haziran Çarşamba. Haftayı ortalarken Çarşamba günü eğitim ve teknoloji ön plandaydı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Ağrı'da hayatını kaybeden öğretmenimiz Irmak Ayşe Kopara'nın vefatı ile ilgili teftiş sürecini başlattıklarını duyurdu ve ihmali olan kim varsa gözünün yaşına bakılmayacak dedi. Kayseri'de ise tam bir gelecek vizyonu vardı. Melik Gazi'de teknoloji atölyesinin açılışı Vali Gökmen Çiçek'in katılımıyla yapıldı. Hemen ardından Sanat Melik Gazi kurslarının bir yıl boyunca el emeği, göz nuru dökerek hazırladığı muhteşem yıl sonu sergisi kapılarını açtı. Kentte tam bir üretim ve sanat havası esti.
0: Haftanın özeti.
1: 11 Haziran Perşembe. Tarım arazilerinin hobi bahçelerine dönüştürülüp üretim dışı kalmasını engellemek için yeni bir kural geliyor. Artık sadece tarım amaçlı kooperatifler tarla satın alabilecek. Böylelikle tarımda üretimi korumak adına çok kritik bir adım atıldı. İstanbul'da ise Kayseri rüzgarı esti. Kayseri 2. İl Tanıtım Günleri Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın katılımıyla İstanbul'da görkemli bir şekilde açıldı. Kendi mahallesinde spor yapmak isteyen gençlere müjdeyi ise Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar verdi. Şeker Mahallesi sakinleriyle buluşan başkan, gençlerin isteğini kırmadı ve mahalleye hızlıca bir halı saha ve voleybol sahası kazandırılacağını müjdeledi.
0: Haftanın özeti.
1: 12 Haziran Cuma ve işte haftanın finali. Cuma günü küresel gündem oldukça yoğundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan katıldığı programda bölgesel ve küresel çatışmalara dair çok önemli uyarılarda bulunurken, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ise bankacılarla bir araya geldi. Bakan Şimşek, enflasyonu düşürme sürecinin birkaç aylık gecikmeyle de olsa kararlılıkla süreceğini belirtti. Günün en hüzünlü ve düşündürücü ziyareti ise Kahramanmaraş'taydı. Okul saldırılarını araştırma komisyonu o acı olayın yaşandığı ortaokulu ziyaret etti ve durumun vahamiyetine dikkat çekti. Haftayı kapatırken İstanbul'daki Kayseri Tanıtım Günlerinden seslenen AK Parti Milletvekili Ayşe Böhürler de şehrimizin küresel zenginliğini bir kez daha tüm Türkiye'ye gururla anlattı. Siyasetten tarıma, teknolojiden gurur veren yerel müjdelere kadar koskoca bir haftayı böyle devirdik. Kulak verdiğiniz için teşekkür ederiz. Radyo Radar'da kalın, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da haftanın özeti sona erdi. Radyo Radar 91.8.

Reklamları dinlediniz. Markanı doğru mesajla şehrin dört bir yanına duyurmaya hazır mısın? Detaylı bilgi ve reklam fırsatları için bizimle iletişime geçin. 0352 336 25 98 Radyo Radar reklam hattı. İşinizi büyütmenin tam zamanı. Radyo Radar 91.8.

0: Bu hafta gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, sıcak gündemin en önemli haberleri ve haftanın en çarpıcı başlıklarıyla Radyo Radar'da haftanın özeti başlıyor.
1: Acaba bu hafta neler oldu diyenler için hazırladığımız haftanın özetiyle birlikteyiz. Ben Merve Sersoy Yıldırım. Pazartesiden Cuma'ya haftanın en önemli anlarını sizler için derledik. Haftaya hızlı ve umut dolu bir başlangıç yaptık. 8 Haziran Pazartesi. Haftaya hem diplomasi trafiğiyle hem hepimizi yakından ilgilendiren büyük bir gümrük kararıyla başladık. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Azerbaycan ve Gürcistan'la kurulan ortak ticaret hattının bölgenin omurgası olduğunu vurguladı. Yurt dışından internetle aldığımız e-ticaret ürünlerinin %81'i laboratuvarda güvensiz çıktı. Bakanlık da haklı olarak bu yüksek risk nedeniyle basitleştirilmiş gümrük uygulamasını durdurdu. Yani internetten sınır ötesi alışveriş yaparken artık iki kez düşüneceğiz. Bu arada Kayseri'de de hareketlilik vardı. AK Parti Milletvekili Şaban Çopuroğlu esnafı ziyaret edip "Her zaman yanınızdayız" mesajı verirken Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar da kentsel dönüşüm alanlarında vatandaşın yaşam kalitesini arttıracak sosyal alanların müjdesini verdi.
0: Haftanın özeti.
1: 9 Haziran Salı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "kendi bileğimizin gücü dışında kimseye umut bağlamadık" sözleri Salı gününün en güçlü manşetiydi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ise kadına yönelik şiddete karşı devlet sorumluluğuyla sıfır tolerans mesajını net bir şekilde verdi. Gaziantep'ten Fatma Şahin, bölgedeki ticari fırsatlara dikkat çekip işbirliği çağrısı yaparken Kayseri'de ise gurur verici bir adım atıldı. Şehir hastanesinde kurulan aile okulu projesi tanıtıldı. Vali Gökmen Çiçek, aile yapısını destekleyen bu projenin tüm Türkiye'ye örnek olması gerektiğini söyledi. Günün en neşeli ve tatlı atışması ise AK Parti Milletvekili Dursun Ataş'tan geldi. Kalkınma projesi için kente gelen Afyonkarahisar heyetine esprili bir sucuk göndermesinde bulunarak Kayseri sucuğunun yerini hatırlattı.
0: Haftanın özeti.
1: 10 Haziran Çarşamba. Haftayı ortalarken Çarşamba günü eğitim ve teknoloji ön plandaydı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Ağrı'da hayatını kaybeden öğretmenimiz Irmak Ayşe Kopara'nın vefatı ile ilgili teftiş sürecini başlattıklarını duyurdu ve ihmali olan kim varsa gözünün yaşına bakılmayacak dedi. Kayseri'de ise tam bir gelecek vizyonu vardı. Melik Gazi'de teknoloji atölyesinin açılışı Vali Gökmen Çiçek'in katılımıyla yapıldı. Hemen ardından Sanat Melik Gazi kurslarının bir yıl boyunca el emeği, göz nuru dökerek hazırladığı muhteşem yıl sonu sergisi kapılarını açtı. Kentte tam bir üretim ve sanat havası esti.
0: Haftanın özeti.
1: 11 Haziran Perşembe. Tarım arazilerinin hobi bahçelerine dönüştürülüp üretim dışı kalmasını engellemek için yeni bir kural geliyor. Artık sadece tarım amaçlı kooperatifler tarla satın alabilecek. Böylelikle tarımda üretimi korumak adına çok kritik bir adım atıldı. İstanbul'da ise Kayseri rüzgarı esti. Kayseri 2. İl Tanıtım Günleri Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın katılımıyla İstanbul'da görkemli bir şekilde açıldı. Kendi mahallesinde spor yapmak isteyen gençlere müjdeyi ise Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar verdi. Şeker Mahallesi sakinleriyle buluşan başkan, gençlerin isteğini kırmadı ve mahalleye hızlıca bir halı saha ve voleybol sahası kazandırılacağını müjdeledi.
0: Haftanın özeti.
1: 12 Haziran Cuma ve işte haftanın finali. Cuma günü küresel gündem oldukça yoğundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan katıldığı programda bölgesel ve küresel çatışmalara dair çok önemli uyarılarda bulunurken, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ise bankacılarla bir araya geldi. Bakan Şimşek, enflasyonu düşürme sürecinin birkaç aylık gecikmeyle de olsa kararlılıkla süreceğini belirtti. Günün en hüzünlü ve düşündürücü ziyareti ise Kahramanmaraş'taydı. Okul saldırılarını araştırma komisyonu o acı olayın yaşandığı ortaokulu ziyaret etti ve durumun vahamiyetine dikkat çekti. Haftayı kapatırken İstanbul'daki Kayseri Tanıtım Günlerinden seslenen AK Parti Milletvekili Ayşe Böhürler de şehrimizin küresel zenginliğini bir kez daha tüm Türkiye'ye gururla anlattı. Siyasetten tarıma, teknolojiden gurur veren yerel müjdelere kadar koskoca bir haftayı böyle devirdik. Kulak verdiğiniz için teşekkür ederiz. Radyo Radar'da kalın, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da haftanın özeti sona erdi.

91.8 Radyo Radar'dan herkese merhaba. Sanatçılarımızı ağırladığımız programımızda bugün de O Gün Sanlısoy'u ağırlayacağız.

Bugün Sanlısoy 12 Mart 1971 tarihinde Gölcük'te denizci bir subayın oğlu olarak doğdu. Doğduğu gün 12 Mart muhtırası yaşandığı için babası demokrasiye olan inancından dolayı oğlunun adını o gün koydu. Babasının görevi dolayısıyla pek çok farklı bölge ve şehirde geçen ilkokul yıllarından sonra Fenerbahçe Lisesi'nde ortaokul ve liseyi okuyan sanatçı 1988 yılında Mimar Sinan Üniversitesi Endüstri Ürünleri Tasarımı bölümüne girdi ve 92 yılında mezun oldu.

Sanatçının müzikle tanışması, annesi sayesinde 8 yaşındayken Elvis Presley ve Beatles dinleyerek oldu. 10 yaşındayken Barış Manço'nun bir sinema salonunda verdiği konsere katılıp ilk ciddi müzik etkileşimini bu konserle yaşadı. Kendi müziğini yapmaya 17 yaşında elektro gitar çalarak başlayan Sanlısoy, üniversite yıllarında 89 yılında yakın arkadaşı Kubilay Özvardar'la birlikte hazırladığı akustik dinleti onun ilk sahne deneyimi oldu. Daha sonra bu yıllarda Sugar Mice grubuyla çalışmaya başladı ve ilk demo kaydını gerçekleştirdi. Bu süre zarfında çeşitli amatör gruplarda solist olarak da çalıştı.

1992 yılında Türk metal grubu Pentagram ikinci stüdyo albümü hazırlığındayken vokal Bartu Topbaş gruptan ayrılıp yurt dışına taşındı. Grup yeni vokal arayışında Ogün Sanlısoy'a teklif götürdü. Ogün Sanlısoy o yıllarda kariyerini akustik ve soft rock yürüttüğü için bir metal grubuna önce sıcak bakmadı. Grup üyeleri ikinci albümlerinin ilk albümden farklı olacağını, kayıtları dinlemeden karar vermemesini söylediler. Kayıtları dinleyip müzikali beğendikten sonra 92'de Pentagram'a katıldı ve aynı yıl çıkan Trailblazer albümünde vokaliyle yer aldı. Sanatçı Türkiye'de ve yurt dışında Pentagram'la pek çok konserler gerçekleştirdi. 93 ve 94 yıllarında Hıbır ve Rock dergilerinin okuyucuları tarafından yılın en iyi erkek rock sanatçı solisti seçildi.

Sanatçı Pentagram'da 3 yıl vokal görevini üstlenirken yeni üretecek olan parçalarda grupla bir fikir ayrılığına düştü. O gün Sanlısoy, grubun yeni albümünde Türkçe şarkılara yönelmesini isterken diğer elemanlar bu değişime sıcak bakmadı ve bu fikir ayrılığı sonucunda Sanlısoy, solo albüm çalışmaları yapmak istediği için gruptan ayrıldı. Pentagram o gün yerine Murat İlkan'ı kadrosuna kattı. Başka.

Sanatçı 94-95 yıllarında Gürek At'ın kurduğu Klips grubunda solist olarak yer aldı ve bu grupla çeşitli konserler verdi. 95 yılında piyasaya çıkan Özlem Tekin'in Kime Ne adlı ilk albümünde besteci, enstrümantist ve süpervizör olarak çalıştı. 95'te Pentagram'ın eski gitaristi Murat Net'in İngilizce şarkıları Türkçe yorumla projesinden teklif alsa da bu teklifi reddetti.

Pentagram ayrılığı sonrası 4 yıl boyunca farklı projelerde müzik faaliyetlerine katılan Sanlısoy, solo albüm çıkartma kararı aldı. İlk albümü için Pentagram'dan Tarkan Gözübüyük, Hakan Utangaç, elektro gitarda Kurban grubundan Deniz Yılmaz'dan yardımlar aldı. Albüm 99 yılında dönemin popüler plak firması Rax Müzik etiketiyle yayımlandı. Ancak albüm yayımlandıktan sonra Gölcük depremi yaşanınca albüm tanıtımı ve konser verme fırsatı bulamadı. Bundan ötürü albüm ses getiremedi. Bunun üzerine sanatçı 2000 yılında askerlik görevini yerine

Sanatçı 2000 yılında Çanakkale'de askerlik görevindeyken sonradan Hitler'i arasına girecek olan Saydım şarkısının temellerini attı. Askeri ortamdan etkilenerek Saydım şarkısının nakaratını ve temel müziklerini üretti. Askerlik görevi bittikten sonra şarkıyı tamamlayıp kayıt altına aldı ve 4 yıl boyunca albüm üzerinde çalıştı. Bu süreçte kimseden yardım almadan şarkıları tamamlayıp bir CD'ye kaydetti. Albüm yayını için 7 farklı plak şirketine CD'sini bıraktı. Nihayetinde Sony Müzik albümü yayınlamaya karar verdi. Albüm 2004 yılında O Gün adıyla yayınlandı. Albümde ayrıca Ferdi Tayfur'a ait Ben de Özledim cover'ı bulunmaktaydı. Bu albümün kayıtlarında davul ve tefte Timur Kurşunoğlu, elektrik akustik gitar ve e-bow'da Faruk Kavi, bas gitardaysa Umut Arabacı O Gün Sanlısoy'a eşlik etti.

Sanatçı 2006 yılında piyasaya sürdüğü 3 adlı albümünde Pentagram grubundan arkadaşları Metin Türkcan ve Tarık Gözübüyük'le çalıştı. Bu albümle birçok dergi tarafından yılın en iyi rock müzik vokalisti seçildi. 2007 yılında Korkma albümünü 3 parçanın yeni versiyonuyla ve el kamerasıyla albüm kayıtları sırasında yaptığı çekimlerinin DVD'siyle birlikte tekrar çıkardı. Korkma parçasının yeni versiyonunda Hayko Cepkin'le düet yaptı. 2008 yılında rock müzik grubu Almora'nın Kıyamet Senfonisi albümündeki İyiler Siyah Giyer parçasında vokaliyle yer aldı. 2009 yılında Büyüdük Aniden isimli single, daha sonra da Yukarıya Bak isimli single'larını yayınladı.

O gün Sanlısoy 7 Şubat 2011 tarihinde 4. solo albümü Beni piyasaya sürdü. Albümün yapımcılığını Volkan Başaran yaparken albümde Sanlısoy'a gitarda Aytek Akçakaya, bas gitarda Sertan Coşkun, davuldaysa Sertan Soğukpınar eşlik etti. Albümün kayıtları 5 ayrı stüdyoda gerçekleştirildi. Albümde 13 parça bulunmakta ve bu parçaların 12 tanesinin söz ve müziği Sanlısoy'a aitti. Ayrıca söz ve müziği Selahattin Sarıkaya'ya ait olan ve Erkin Koray'ın sesiyle hepimizin aklına kazınmış parçalardan Anma Arkadaş'ın yeni düzenlemesi de bu albümde yer almaktaydı.

2011 yılında Türk rock metal müzik grubu İklim'in Girdap albümündeki Girdap parçasında vokaliyle yer alan sanatçı, aynı yıl içerisinde pop şarkıcısı Nilüfer'in 12 Düet isimli rock albümünde Hey Gidi Günler adlı parçada Nilüfer'le düet yaptı. 2016 yılının Nisan ayında Metin Türkçe'nin solo albümü olan Vakit Geldi albümünde Beynim Çatladı parçasına da vokaliyle yer aldı. 2017 yılında Pentagram'ın 30. yılı adına çıkan akustik albümde yine vokaliyle yer aldı. Akabinde sanatçı Demir Demirkan ve Murat İlkan'la birlikte Pentagram'a yeniden dahil oldu. 2019 yılında yeni albüm hazırlığındayken COVID-19 pandemisi nedeniyle albümü ertelenen Sanlısoy, pandemi dönemini değerlendirmek için 2021 yılında Yaşamaya Devam adında akustik bir albüm çıkardı.

91.8 Radyo Radar'da sanatçılarımızı ağırladığımız programımızda bugün de O Gün Sanlısoy'u konuk ettik. Bir sonraki programımızda bir başka sanatçıyla karşınızda olmak üzere. Hoşçakalın.

0: Fırsat zamanla yarışır. Fırsatın gerisinde kalmayın. İBF İnşaat'ın 12 ayda teslim projeleriyle %40'tan başlayan peşinat, 36 aya varan vade seçenekleri, üstelik faizsiz, kredisiz, sabit fiyat garantisiyle bugün evinizi seçin, yarına güvenle yürüyün. Zamanı da, fırsatı da siz kazanın. İBF İnşaat. Geleceğiniz için iyi bir fikir.
1: Güvenilir Bingöl kalitesi ve cazip fiyatlarla evinizi yenilemenin tam zamanı. Geniş ürün yelpazesi ve her bütçeye uygun çözümler sunan beyaz eşyalar, küçük ev aletleri ve ankastre setler. Bingöl ve Beko güvencesiyle sizlerle. Eşsiz hizmet anlayışımızı deneyimlemek için sizi mağazamıza bekliyoruz. Bingöl farklı bir dünya.
2: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
3: Alzheimer belirtileri nelerdir? Hafıza kaybı, muhakeme etme yetisinin azalması, cisimleri tuhaf yerlere koymak, bilinç bulanıklığı, gerginlik, stres, saldırganlık ve depresyon gibi kişilik değişimleri, olay, zaman ve kişi kavramlarında kafa karışıklığı yaşanması, bilindik görevleri yaparken sıkıntı yaşamak, sürekli kaybolmak, bilindik yerlerde çevreyi tanıyamamak, uyumakta sıkıntı çekmek, konuşmakta, yardım almadan hareket etmede ve kişisel bakım görevlerinde sorun yaşamak, halüsinasyon ve sanrılar yaşamaktır.
2: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.
4: Reklamları dinlediniz. Radyo Radar Pazar Yerleri.
5: Bugünün pazar yerleri: İldam Pazarı, Gün Sazak Bulvarı, Erkilet Pazarı, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi, Belsin Pazarı, Tınaztepe Mahallesi, Toki Pazarı, 8. Etap, Uğur Evler Pazarı, Uğur Evler Mahallesi.
4: Radyo Radar Pazar Yerleri.

0: Bu hafta gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, sıcak gündemin en önemli haberleri ve haftanın en çarpıcı başlıklarıyla Radyo Radar'da haftanın özeti başlıyor.
1: Acaba bu hafta neler oldu diyenler için hazırladığımız haftanın özetiyle birlikteyiz. Ben Merve Sersoy Yıldırım. Pazartesiden Cuma'ya haftanın en önemli anlarını sizler için derledik. Haftaya hızlı ve umut dolu bir başlangıç yaptık. 8 Haziran Pazartesi. Haftaya hem diplomasi trafiğiyle hem hepimizi yakından ilgilendiren büyük bir gümrük kararıyla başladık. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Azerbaycan ve Gürcistan'la kurulan ortak ticaret hattının bölgenin omurgası olduğunu vurguladı. Yurt dışından internetle aldığımız e-ticaret ürünlerinin %81'i laboratuvarda güvensiz çıktı. Bakanlık da haklı olarak bu yüksek risk nedeniyle basitleştirilmiş gümrük uygulamasını durdurdu. Yani internetten sınır ötesi alışveriş yaparken artık iki kez düşüneceğiz. Bu arada Kayseri'de de hareketlilik vardı. AK Parti Milletvekili Şaban Çopuroğlu esnafı ziyaret edip "Her zaman yanınızdayız" mesajı verirken Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar da kentsel dönüşüm alanlarında vatandaşın yaşam kalitesini arttıracak sosyal alanların müjdesini verdi.
0: Haftanın özeti.
1: 9 Haziran Salı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "kendi bileğimizin gücü dışında kimseye umut bağlamadık" sözleri Salı gününün en güçlü manşetiydi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ise kadına yönelik şiddete karşı devlet sorumluluğuyla sıfır tolerans mesajını net bir şekilde verdi. Gaziantep'ten Fatma Şahin, bölgedeki ticari fırsatlara dikkat çekip işbirliği çağrısı yaparken Kayseri'de ise gurur verici bir adım atıldı. Şehir hastanesinde kurulan aile okulu projesi tanıtıldı. Vali Gökmen Çiçek, aile yapısını destekleyen bu projenin tüm Türkiye'ye örnek olması gerektiğini söyledi. Günün en neşeli ve tatlı atışması ise AK Parti Milletvekili Dursun Ataş'tan geldi. Kalkınma projesi için kente gelen Afyonkarahisar heyetine esprili bir sucuk göndermesinde bulunarak Kayseri sucuğunun yerini hatırlattı.
0: Haftanın özeti.
1: 10 Haziran Çarşamba. Haftayı ortalarken Çarşamba günü eğitim ve teknoloji ön plandaydı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Ağrı'da hayatını kaybeden öğretmenimiz Irmak Ayşe Kopara'nın vefatıyla ilgili teftiş sürecini başlattıklarını duyurdu ve ihmali olan kim varsa gözünün yaşına bakılmayacak dedi. Kayseri'de ise tam bir gelecek vizyonu vardı. Melik Gazi'de teknoloji atölyesinin açılışı Vali Gökmen Çiçek'in katılımıyla yapıldı. Hemen ardından Sanat Melik Gazi kurslarının bir yıl boyunca el emeği, göz nuru dökerek hazırladığı muhteşem yıl sonu sergisi kapılarını açtı. Kentte tam bir üretim ve sanat havası esti.
0: Haftanın özeti.
1: 11 Haziran Perşembe. Tarım arazilerinin hobi bahçelerine dönüştürülüp üretim dışı kalmasını engellemek için yeni bir kural geliyor. Artık sadece tarım amaçlı kooperatifler tarla satın alabilecek. Böylelikle tarımda üretimi korumak adına çok kritik bir adım atıldı. İstanbul'da ise Kayseri rüzgarı esti. Kayseri 2. İl Tanıtım Günleri Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın katılımıyla İstanbul'da görkemli bir şekilde açıldı. Kendi mahallesinde spor yapmak isteyen gençlere müjdeyi ise Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar verdi. Şeker Mahallesi sakinleriyle buluşan başkan, gençlerin isteğini kırmadı ve mahalleye hızlıca bir halı saha ve voleybol sahası kazandırılacağını müjdeledi.
0: Haftanın özeti.
1: 12 Haziran Cuma ve işte haftanın finali. Cuma günü küresel gündem oldukça yoğundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan katıldığı programda bölgesel ve küresel çatışmalara dair çok önemli uyarılarda bulunurken, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ise bankacılarla bir araya geldi. Bakan Şimşek, enflasyonu düşürme sürecinin birkaç aylık gecikmeyle de olsa kararlılıkla süreceğini belirtti. Günün en hüzünlü ve düşündürücü ziyareti ise Kahramanmaraş'taydı. Okul saldırılarını araştırma komisyonu o acı olayın yaşandığı ortaokulu ziyaret etti ve durumun vahamiyetine dikkat çekti. Haftayı kapatırken İstanbul'daki Kayseri Tanıtım Günlerinden seslenen AK Parti Milletvekili Ayşe Böhürler de şehrimizin küresel zenginliğini bir kez daha tüm Türkiye'ye gururla anlattı. Siyasetten tarıma, teknolojiden gurur veren yerel müjdelere kadar koskoca bir haftayı böyle devirdik. Kulak verdiğiniz için teşekkür ederiz. Radyo Radar'da kalın, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da haftanın özeti sona erdi.
2: Aracınızda çocuk koltuğu bulundurmak, çocuklarınızın hayatına verdiğiniz değeri gösterir. Hayata yer ver. Trafik hayattır.
3: Bir hayatı değiştirmek için mucize gerekmez. Sadece biraz anlayış yeter. Bugün farkına var, yarın da unutma. Engelliler her gün bizimle.
4: Mirasın izleri.
5: Dünya miraslarını dinliyorsunuz. Ben Selen Kocaman. Dünya kültürel ve doğal mirası, insanlığın ortak hafızası ve gelecek kuşaklara bırakılan paha biçilmez hazineleridir. Bu bilinçle 16 Kasım 1972'de Paris'te kabul edilen Dünya kültürel ve doğal mirasının korunmasına dair sözleşme, miras alanlarının korunmasını ve evrensel değerinin tanınmasını sağlamıştır. Türkiye, sözleşmeye 14 Nisan 1982'de taraf olmuş, resmi onay süreci ve belgelerin sunulmasının ardından 16 Mart 1983'te resmen Dünya Mirası topluluğuna katılmıştır. Bugün UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan 1248 alan, insanlık tarihinin, kültürünün ve doğa mirasının evrensel bir vitrinini sunmaktadır. Türkiye'nin bu miras içindeki alanları, tarih boyunca farklı uygarlıkların izlerini, mimari dehalarını, kültürel çeşitliliğini ve doğal güzelliklerini bir araya getirerek ziyaretçilerine hem görsel hem de ruhsal bir yolculuk vaat eder. Bu programda Bursa ve Cumalı Kızık'tan bahsedeceğiz. Bursa ve çevresi, Osmanlı İmparatorluğu'nun yükselişine tanıklık eden topraklar olarak tarih sahnesinde özel bir yer tutar. 14. yüzyılın başlarından 15. yüzyılın ortalarına kadar uzanan bu dönemde, Osmanlıların ilk başkenti olarak kurduğu şehir ve çevresindeki köyler, yalnızca birer yerleşim alanı değil, ekonomik, sosyal ve kültürel hayatın örneklerini sergileyen birer laboratuvar niteliğindedir. 2014 yılında UNESCO Dünya Mirası listesine dahil edilen bu seri miras alanı, 8 kentsel ve kırsal alanı kapsar. Bursa'daki ticari hanlar bölgesi, Osmanlı şehir yaşamının kalbini oluşturur. Burası, yıllarca ticaretin yürütüldüğü bir merkez değil, aynı zamanda toplumsal etkileşimin ve kültürel hayatın yoğunlaştığı bir alan olarak öne çıkar. Hanlar, esnafın ve tüccarın buluştuğu mekanlar, sokaklar, mimari ve uyum, estetikle örülmüş taş döşeli yollar, Osmanlı şehir planlamasının ustalığını yansıtır. Bursa'nın hemen yakınında, tarih boyunca Osmanlı toplumunun ekonomik ve sosyal yapısına hizmet etmiş Cumalı Kızık Köyü yükselir. Bu köy, Orhan Gazi'nin vakfına bağlı olarak kurulmuş, başkentin ihtiyaçlarını destekleyen bir üretim ve yerleşim alanı olarak işlev görmüştür. Taş ve ahşap evlerin sıra sıra dizildiği, dar sokakların ve avluların mekanı böylesine iyi korunmuş olması, Osmanlı köy hayatının ve kırsal planlamanın değerli bir örneğini sunar. Cumalı Kızık, yalnızca mimarisiyle değil, aynı zamanda ekonomik ve sosyal işlevleriyle de Osmanlı başkentinin temel taşlarından biridir. Bu alanlarda yer alan 5 önemli Osmanlı külliyesi, şehrin kuruluş döneminin sosyal ve kültürel dokusunu gözler önüne serer. Cami, hamam, mutfak ve eğitim kurumları, halkın dini, eğitim ve sosyal yaşamını bir arada örer. Bu külliyeler, Osmanlı toplumunun günlük hayatını şekillendiren ve başkentle köyler arasındaki bağları güçlendiren yapıların birer simgesidir. Seri miras alanının bir diğer önemli unsuru, Osmanlı hanedanının kurucuları Osman Gazi ve Orhan Gazi'nin türbeleridir. Bu yapılar yalnızca birer anıt değil, aynı zamanda Osmanlı devlet geleneğinin, yönetim anlayışının ve kurumsal yapının sembolleridir. Taş işçiliği, mimari detaylar ve türbelerin bulunduğu mekan, ziyaretçilere hem tarihi hem de estetik bir deneyim sunar. Bursa ve Cumalı Kızık'taki bu alanlar, Osmanlı İmparatorluğu'nun ilk dönem kentsel planlamasını, ekonomik ve sosyal organizasyonunu ve kültürel yaşamını eksiksiz bir şekilde yansıtır. UNESCO Dünya Mirası listesine alınmaları, bu mirasın evrensel değerini teyit eder ve insanlığa geçmişle bugün arasında bir köprü kurma fırsatı sunar. Burada yürüyen bir ziyaretçi, taş döşeli sokaklarda adım attığında Osmanlı şehir ve köy yaşamının ritmini hisseder, hanların içindeki ticari hareketliliği, camilerin ve hamamların günlük yaşamın merkezini, türbelerin ise bu hanedan geleneğinin tarihsel ağırlığını temsil ettiğini hisseder. Bursa ve Cumalı Kızık, Osmanlı'nın ilk başkent dönemini ve onun toplumsal, ekonomik ve kültürel dokusunu anlatan, zamana meydan okuyan tarihsel bir kitabıdır.
4: Mirasın izleri.

Radyo Radar 91.8.

0: Bu hafta gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, sıcak gündemin en önemli haberleri ve haftanın en çarpıcı başlıklarıyla Radyo Radar'da haftanın özeti başlıyor.
1: Acaba bu hafta neler oldu diyenler için hazırladığımız haftanın özetiyle birlikteyiz. Ben Merve Sersoy Yıldırım. Pazartesiden Cuma'ya haftanın en önemli anlarını sizler için derledik. Haftaya hızlı ve umut dolu bir başlangıç yaptık. 8 Haziran Pazartesi. Haftaya hem diplomasi trafiğiyle hem hepimizi yakından ilgilendiren büyük bir gümrük kararıyla başladık. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Azerbaycan ve Gürcistan'la kurulan ortak ticaret hattının bölgenin omurgası olduğunu vurguladı. Yurt dışından internetle aldığımız e-ticaret ürünlerinin %81'i laboratuvarda güvensiz çıktı. Bakanlık da haklı olarak bu yüksek risk nedeniyle basitleştirilmiş gümrük uygulamasını durdurdu. Yani internetten sınır ötesi alışveriş yaparken artık iki kez düşüneceğiz. Bu arada Kayseri'de de hareketlilik vardı. AK Parti Milletvekili Şaban Çopuroğlu esnafı ziyaret edip "Her zaman yanınızdayız" mesajı verirken Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar da kentsel dönüşüm alanlarında vatandaşın yaşam kalitesini arttıracak sosyal alanların müjdesini verdi.
0: Haftanın özeti.
1: 9 Haziran Salı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "kendi bileğimizin gücü dışında kimseye umut bağlamadık" sözleri Salı gününün en güçlü manşetiydi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ise kadına yönelik şiddete karşı devlet sorumluluğuyla sıfır tolerans mesajını net bir şekilde verdi. Gaziantep'ten Fatma Şahin, bölgedeki ticari fırsatlara dikkat çekip işbirliği çağrısı yaparken Kayseri'de ise gurur verici bir adım atıldı. Şehir hastanesinde kurulan aile okulu projesi tanıtıldı. Vali Gökmen Çiçek, aile yapısını destekleyen bu projenin tüm Türkiye'ye örnek olması gerektiğini söyledi. Günün en neşeli ve tatlı atışması ise AK Parti Milletvekili Dursun Ataş'tan geldi. Kalkınma projesi için kente gelen Afyonkarahisar heyetine esprili bir sucuk göndermesinde bulunarak Kayseri sucuğunun yerini hatırlattı.
0: Haftanın özeti.
1: 10 Haziran Çarşamba. Haftayı ortalarken Çarşamba günü eğitim ve teknoloji ön plandaydı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Ağrı'da hayatını kaybeden öğretmenimiz Irmak Ayşe Kopara'nın vefatıyla ilgili teftiş sürecini başlattıklarını duyurdu ve ihmali olan kim varsa gözünün yaşına bakılmayacak dedi. Kayseri'de ise tam bir gelecek vizyonu vardı. Melik Gazi'de teknoloji atölyesinin açılışı Vali Gökmen Çiçek'in katılımıyla yapıldı. Hemen ardından Sanat Melik Gazi kurslarının bir yıl boyunca el emeği göz nuru dökerek hazırladığı muhteşem yıl sonu sergisi kapılarını açtı. Kentte tam bir üretim ve sanat havası esti.
0: Haftanın özeti.
1: 11 Haziran Perşembe. Tarım arazilerinin hobi bahçelerine dönüştürülüp üretim dışı kalmasını engellemek için yeni bir kural geliyor. Artık sadece tarım amaçlı kooperatifler tarla satın alabilecek. Böylelikle tarımda üretimi korumak adına çok kritik bir adım atıldı. İstanbul'da ise Kayseri rüzgarı esti. Kayseri 2. İl Tanıtım Günleri Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın katılımıyla İstanbul'da görkemli bir şekilde açıldı. Kendi mahallesinde spor yapmak isteyen gençlere müjdeyi ise Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar verdi. Şeker Mahallesi sakinleriyle buluşan başkan, gençlerin isteğini kırmadı ve mahalleye hızlıca bir halı saha ve voleybol sahası kazandırılacağını müjdeledi.
0: Haftanın özeti.
1: 12 Haziran Cuma ve işte haftanın finali. Cuma günü küresel gündem oldukça yoğundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan katıldığı programda bölgesel ve küresel çatışmalara dair çok önemli uyarılarda bulunurken, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ise bankacılarla bir araya geldi. Bakan Şimşek, enflasyonu düşürme sürecinin birkaç aylık gecikmeyle de olsa kararlılıkla süreceğini belirtti. Günün en hüzünlü ve düşündürücü ziyareti ise Kahramanmaraş'taydı. Okul saldırılarını araştırma komisyonu o acı olayın yaşandığı ortaokulu ziyaret etti ve durumun vahamiyetine dikkat çekti. Haftayı kapatırken İstanbul'daki Kayseri Tanıtım Günlerinden seslenen AK Parti Milletvekili Ayşe Böhürler de şehrimizin küresel zenginliğini bir kez daha tüm Türkiye'ye gururla anlattı. Siyasetten tarıma, teknolojiden gurur veren yerel müjdelere kadar koskoca bir haftayı böyle devirdik. Kulak verdiğiniz için teşekkür ederiz. Radyo Radar'da kalın, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da haftanın özeti sona erdi.
2: Kültür Panorama.
3: Bugün Abdurrahim Karakoç'u dinleyeceksiniz. Ben Uygar Yıldız. Abdurrahim Karakoç, 7 Nisan 1932'de Kahramanmaraş'ın Ekinoz ilçesinde dünyaya geldi. Şiirin evin içinde konuşulduğu bir ailede büyüdü. Dedesi, babası ve kardeşleri de şiirle ilgileniyordu. Bu yüzden şiir onun için sonradan öğrenilen bir şey değil, çocukluktan gelen bir dildi. Genç yaşlarda yazmaya başladı ama kendisiyle kolay barışan bir şair değildi. İlk yazdığı şiirleri beğenmedi. İki kitap olacak kadar metni yaktı. Asıl şiir yolculuğu 1958'den sonra başladı. Bu şiirler daha sonra Hasan'a Mektuplar adıyla yayımlandı. Bu kitapta Anadolu insanının dertleri, memleket hasreti, dostluk ve içten bir sohbet dili öne çıktı. Okuyan bir şair değil de bir tanıdık konuşuyor gibi hissetti. 1958 yılında belediyede memur olarak çalışmaya başladı. Mesul muhasipti. Gündüz devlet işi, gece şiir. 1981 yılında emekli olana kadar bu iki hayatı birlikte yürüttü. Abdurrahim Karakoç'un şiiri yaşadığı dönemin aynasıydı. 27 Mayıs darbesinden sonra yaşanan baskılar, adaletsizlikler ve suskunluk ortamı onun kalemine hiciv olarak yansıdı. Eli Kulakta ve Vur Emre adlı kitaplarında bu sert ve itiraz eden dili açıkça görmek mümkündür. Bu şiirlerde Karakoç korkmadan konuşur, güldürerek düşündürür. Onun en çok bilinen dizelerinden biri şudur: Benim davam adam olmak davası, adam olmayanın yüzüne tükürün. Bu dizeler onun şiir anlayışını özetler. Süs yoktur, dolambaç yoktur, söz nettir. Kan yazısı ve suları ıslatamadım kitaplarındaysa yalnızca öfke değil, kırgınlık da vardır. Memleket sevgisi, İnanç, ahlak ve vicdan temaları bu kitaplarda daha belirgin hale gelir. Karakoç yaklaşık 30 kez mahkemeye verildi. Avukat tutmadı, kendi kendini savundu. Açılan davaların tamamından beraat etti. Hiçbir iktidarla tam anlamıyla barışmadı. Güce değil, söze yaslandı. 1985 yılında gazeteciliğe başladı. Bir dönem siyasete girdi ve Büyük Birlik Partisi'nin kuruluşunda yer aldı. Ancak kısa süre sonra siyasetten ayrıldı. Neden girip neden ayrıldığını tek cümleyle anlattı. Allah rızası için girdim, Allah rızası için ayrıldım. 5. mevsim, Yasaklı Rüyalar, Gerdanlık kitaplarında şiir daha içe döner. Yaşanmışlık, yorgunluk ve hayat muhasebesi öne çıkar. Ama dil yine aynıdır. Açık, yalın ve Anadolu kokan. Şiirlerinin bir bölümü bestelenerek türkü oldu. Sözleri meydanlarda, evlerde, yolculuklarda söylendi. Abdurrahim Karakoç, şiiri raflarda değil, dillerde yaşattı. 2012 yılında yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle bir süre tedavi gördü. 7 Haziran 2012'de Ankara'da hayata veda etti. Bağlum mezarlığına defnedildi. Abdurrahim Karakoç, arkasında yalnızca kitaplar değil, sözü eğmeden söylenmiş, tarafını vicdandan yana koymuş bir şair duruşu bıraktı.
2: Kültür Panorama.
0: Radyo Radar 91.8.

0: Şimdi reklamlar.
1: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde Bade Konakları, 4, 5, 6, Seyrani Yükselen Konutları, Şehir Hastanesi bölgesinde Hastane Konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz, İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon: 0352 220 çift 011 0533 652 çift 045.

0: Fırsat zamanla yarışır. Fırsatın gerisinde kalmayın. İBF İnşaat'ın 12 ayda teslim projeleriyle %40'tan başlayan peşinat, 36 aya varan vade seçenekleri, üstelik faizsiz, kredisiz, sabit fiyat garantisiyle bugün evinizi seçin, yarına güvenle yürüyün. Zamanı da, fırsatı da siz kazanın. İBF İnşaat. Geleceğiniz için iyi bir fikir.
1: Rahatlık onda, şıklık onda, karşında her gün mobil yaklapta değil.
2: Yoğun ilgi gören eskiyi getir, yeniye götür kampanyamız tekrardan sizlerle. Sizlerden eski ürünlerinizi alıyor, yerine yepyeni baza, başlık ve yatak setleriyle değiştiriyoruz. Kampanya bitti mi? Hayır. Üstelik tüm baza, başlık ve yatak set alımlarında Ar Yıldız kahvaltı takımı hediye. Ergün

0: sakın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsmoğlu AVM'de sizleri bekliyor. Kumsmoğlu'na gelmek için bahaneniz çok.
1: Çocuklarınız için teknolojik ürünleri nereden alacağınızı düşünmeye hiç gerek yok. Bilgisayardan akıllı telefona, tabletten kulaklığa, tüm teknolojik ihtiyaçlarınız memleketlin, komşun ya da bir telefon uzağındaki teknolojik mağazan Bingöl'de. Farklı bir dünyayı deneyimlemenin tam zamanı. Geleceğimiz olan yeni nesli mağazamıza bekliyoruz. Hadi durma, gel Bingöl'e.
2: Temizlikte güç, dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilo Kumsmoğlu AVM'de. Profilo Kumsmoğlu AVM'de bulunan Karçır Fabrika Satış Mağazası'nda, basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilo Kumsmoğlu AVM Fabrika Satış Mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karçır ile temizliğinize güç katın.
3: Oh be, Profilo varmış. Oh oh. Oh be, Profilo varmış.
4: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
5: Reflü belirtileri nelerdir? Baharatlı, yağlı gıdalar, çikolata, alkol veya taze sıkılmış meyve suları tüketildiğinde artan şikayetlerdir. Mideden boğaza doğru yayılan ve daha ziyade yemekten sonra oluşan yanma, en sık görülen reflü belirtisidir. Mide içeriğinin ağza gelmesi ve yutma güçlüğü, görülen diğer önemli reflü belirtileri arasında sayılır. Ağrılı yutkunma, geğirti, hıçkırık, bulantı ve kusmaysa daha ender ortaya çıkar. Reflü, yemek borusu mide ve bağırsak sistemi dışındaki sistemlerde de belirtilere yol açabilir. Reflü, öksürüğe, ses kısıklığına, diş çürüklerine ve boğaz ağrısına da neden olabilir.
4: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.
6: Reklamları dinlediniz. Radyo Radar Pazar Yerleri.
7: Bugünün pazar yerleri: İldam Pazarı, Gün Sazak Bulvarı, Erkilet Pazarı, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi, Belsin Pazarı, Tınas Tepe Mahallesi, Toki Pazarı, 8. Etap, Uğur Evler Pazarı, Uğur Evler Mahallesi.
6: Radyo Radar Pazar Yerleri. Radyo Radar 91.8.

0: Bu hafta gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, sıcak gündemin en önemli haberleri ve haftanın en çarpıcı başlıklarıyla Radyo Radar'da haftanın özeti başlıyor.
1: Acaba bu hafta neler oldu diyenler için hazırladığımız haftanın özetiyle birlikteyiz. Ben Merve Sersoy Yıldırım. Pazartesiden Cuma'ya haftanın en önemli anlarını sizler için derledik. Haftaya hızlı ve umut dolu bir başlangıç yaptık. 8 Haziran Pazartesi. Haftaya hem diplomasi trafiğiyle hem hepimizi yakından ilgilendiren büyük bir gümrük kararıyla başladık. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Azerbaycan ve Gürcistan'la kurulan ortak ticaret hattının bölgenin omurgası olduğunu vurguladı. Yurt dışından internetle aldığımız e-ticaret ürünlerinin %81'i laboratuvarda güvensiz çıktı. Bakanlık da haklı olarak bu yüksek risk nedeniyle basitleştirilmiş gümrük uygulamasını durdurdu. Yani internetten sınır ötesi alışveriş yaparken artık iki kez düşüneceğiz. Bu arada Kayseri'de de hareketlilik vardı. AK Parti Milletvekili Şaban Çopuroğlu esnafı ziyaret edip "Her zaman yanınızdayız" mesajı verirken Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar da kentsel dönüşüm alanlarında vatandaşın yaşam kalitesini arttıracak sosyal alanların müjdesini verdi.
0: Haftanın özeti.
1: 9 Haziran Salı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "kendi bileğimizin gücü dışında kimseye umut bağlamadık" sözleri Salı gününün en güçlü manşetiydi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ise kadına yönelik şiddete karşı devlet sorumluluğuyla sıfır tolerans mesajını net bir şekilde verdi. Gaziantep'ten Fatma Şahin, bölgedeki ticari fırsatlara dikkat çekip işbirliği çağrısı yaparken Kayseri'de ise gurur verici bir adım atıldı. Şehir hastanesinde kurulan aile okulu projesi tanıtıldı. Vali Gökmen Çiçek, aile yapısını destekleyen bu projenin tüm Türkiye'ye örnek olması gerektiğini söyledi. Günün en neşeli ve tatlı atışması ise AK Parti Milletvekili Dursun Ataş'tan geldi. Kalkınma projesi için kente gelen Afyonkarahisar heyetine esprili bir sucuk göndermesinde bulunarak Kayseri sucuğunun yerini hatırlattı.
0: Haftanın özeti.
1: 10 Haziran Çarşamba. Haftayı ortalarken Çarşamba günü eğitim ve teknoloji ön plandaydı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Ağrı'da hayatını kaybeden öğretmenimiz Irmak Ayşe Kopara'nın vefatı ile ilgili teftiş sürecini başlattıklarını duyurdu ve ihmali olan kim varsa gözünün yaşına bakılmayacak dedi. Kayseri'de ise tam bir gelecek vizyonu vardı. Melik Gazi'de teknoloji atölyesinin açılışı Vali Gökmen Çiçek'in katılımıyla yapıldı. Hemen ardından Sanat Melik Gazi kurslarının bir yıl boyunca el emeği göz nuru dökerek hazırladığı muhteşem yıl sonu sergisi kapılarını açtı. Kentte tam bir üretim ve sanat havası esti.
0: Haftanın özeti.
1: 11 Haziran Perşembe. Tarım arazilerinin hobi bahçelerine dönüştürülüp üretim dışı kalmasını engellemek için yeni bir kural geliyor. Artık sadece tarım amaçlı kooperatifler tarla satın alabilecek. Böylelikle tarımda üretimi korumak adına çok kritik bir adım atıldı. İstanbul'da ise Kayseri rüzgarı esti. Kayseri 2. İl Tanıtım Günleri Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın katılımıyla İstanbul'da görkemli bir şekilde açıldı. Kendi mahallesinde spor yapmak isteyen gençlere müjdeyi ise Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar verdi. Şeker Mahallesi sakinleriyle buluşan başkan, gençlerin isteğini kırmadı ve mahalleye hızlıca bir halı saha ve voleybol sahası kazandırılacağını müjdeledi.
0: Haftanın özeti.
1: 12 Haziran Cuma ve işte haftanın finali. Cuma günü küresel gündem oldukça yoğundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan katıldığı programda bölgesel ve küresel çatışmalara dair çok önemli uyarılarda bulunurken, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ise bankacılarla bir araya geldi. Bakan Şimşek, enflasyonu düşürme sürecinin birkaç aylık gecikmeyle de olsa kararlılıkla süreceğini belirtti. Günün en hüzünlü ve düşündürücü ziyareti ise Kahramanmaraş'taydı. Okul saldırılarını araştırma komisyonu o acı olayın yaşandığı ortaokulu ziyaret etti ve durumun vahamiyetine dikkat çekti. Haftayı kapatırken İstanbul'daki Kayseri Tanıtım Günlerinden seslenen AK Parti Milletvekili Ayşe Böhürler de şehrimizin küresel zenginliğini bir kez daha tüm Türkiye'ye gururla anlattı. Siyasetten tarıma, teknolojiden gurur veren yerel müjdelere kadar koskoca bir haftayı böyle devirdik. Kulak verdiğiniz için teşekkür ederiz. Radyo Radar'da kalın, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da haftanın özeti sona erdi.
2: Engel bedende değil, bakış açısındadır. Bir adım sen at, hayat engelsiz olsun.
3: Günün önemli olaylarıyla her gün karşınızdayım. Haber alma özgürlüğünüz kısıtlanmadığı müddetçe sesimi duymaya devam edeceksiniz. Ancak şu anda yaptığım anonstan hiçbir şey anlamadığınızı biliyorum. Hayatı duymak istiyorsan elini kornadan çek. Trafik hayattır.
0: Yayın tekrarı.
4: Yeni projeler, yükselen destinasyonlar, değişen rotalar ve sektörün gerçek gündemi bu ekranda. Kayseri'nin turizm potansiyeline yakından bakıyoruz. Gündem Turizm, Mehmet Doğan'ın sunumuyla her cumartesi saat 17'de Kayseri Radar ve Radyo Radar ortak canlı yayınında. Mehmet Doğan'ın hazırlayıp sunduğu Gündem Turizm başlıyor.
5: Radar Kayseri ve Kayseri Radar dinleyici ve izleyicilerimiz, hepiniz hoş geldiniz. Gündem Turizm. Ben Mehmet Doğan. Bugünkü konuğumuz Kayseri İl Kültür ve Turizm Müdürümüz, Erciyes Üniversitesi Öğretim Üyesi Doçent Doktor Şükrü Dursun. Hocam hoş geldiniz.
6: Teşekkür ediyorum. Hoş bulduk. Bizi dinleyenlere buradan selamlarımızı iletiyoruz. Davetiniz için de size ayrıca teşekkür ederim.
5: Rica ederiz. Ayaklarınıza sağlık.
6: Sağ olun.
5: Yakın tarihte bakanımız Kayseri'yi ziyaret etti. İsterseniz oradan başlayalım. Turizm Bakanımız.
6: Evet, şimdi malum biliyorsunuz geçtiğimiz günlerde Kayseri İlhal Kütüphanemizin yeni hizmet binasının açılışı gerçekleştirildi. Öncelikle binadan biraz bahsetmek
5: Millet
6: istiyorum.
5: Millet Bahçesi'nin içerisinde.
6: Evet, Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi içerisinde 6100 metrekare kapalı alana sahip kütüphanemiz, Kültür ve Turizm Bakanlığımız ile Kayseri Büyükşehir Belediye'miz işbirliği içerisinde yapımı tamamlandı ve Sayın Bakanımızın da katılımlarıyla hizmete açıldı. Şehrimize yakışır güzel bir kütüphane oldu. Yaklaşık 124 bin kitabın yer aldığı ve böyle farklı, yani kullanıcılara çok farklı alanları sunduğu, yani nasıl bizim kütüphanecilik hizmetimiz, biliyorsunuz normalde kitap önünü çalıp verme ve orada çalışma alanlarımız var, ama bunun dışında da çok farklı alanlar da bu kütüphanede mevcut. Nasıl mesela? Mesela çocuklar için maker atölyesi dediğimiz atölyeler var. Bu atölyede çeşitli işte bölümler mevcut. Orada çocuklar okullarla beraber veyahut da aileleriyle birlikte geldiklerinde bizim oradaki kütüphane çalışanlarımızla beraber el becerilerini de aslında orada ortaya koydukları alanlar mevcut. Bunun dışında cep sineması, konferans salonu, sessiz sessiz çalışma alanları, işte 0-3 yaş ve bebek bölümü dediğimiz ve 0-3 yaş sonrası çocuk bölümü alanları gibi çok sayıda böyle çalışma alanları mevcut. Modern bir kütüphane oldu. Kullanıcılarımızın beğenip gerçekten çok da tercih edecekleri bir alanlardan diye düşünüyoruz. Burası biraz önce de bahsettiğimiz gibi Sayın Bakanımızın açılışıyla gerçekleştirildi. Gerçekten şehrimize yakışır. Güzel bir kütüphane oldu.
5: Ben burada ellerinize sağlık.
6: Teşekkür ederim. Emeği geçen herkese teşekkür etmek istiyorum.
5: Siz gerçekten çok uğraştınız diye biliyorum. Çünkü aylarca şantiyeye gidip geliyordunuz sürekli.
6: Evet. Çalışma arkadaşlarımızla beraber her aşamasını takip ettik. Burada Büyükşehir Belediye'miz çalışanlarıyla beraber, bakanlığımızın, genel müdürlüğümüz çalışanlarıyla beraber gerçekten büyük bir emek var. Ben gerçekten burada emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Şehrimize de hayırlı olmasını diliyorum. Sadece şunu da belirteyim, o kütüphanemizde kalmayacak. Yakın zamanda yeni kütüphane açılışlarımız da olacak. Bitirilen, şu anda son aşamaya gelmiş yeni binalarımız da mevcut. Burayı da Kocasinan Belediye'miz işbirliğinde yaptığımız kütüphanelerimiz var, iki tane. Yakında da inşallah onların da açılışını gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Ve bunların dışında da tabii yeni kütüphaneler yapılmasına yönelik ilçelerimizde yeni kütüphaneler yapılmasına yönelik çalışmalarımız mevcut. Mevcut olan kütüphanelerin yeniden düzenlemelerinin yapılması, yani çağın gereksinimlerine, ihtiyaçlarına uygun hale getirilmesi için de çalışmalarımız mevcut. İnşallah biz kütüphaneler şehri olarak her alanda kullanıcıya hizmet vermek istiyoruz.
5: Ellerinize sağlık. Ben en son Meryem Ana Kilisesi'ni de gezmiştim.
6: Evet.
5: Orası da kütüphane.
6: Şehir kütüphanesi. Evet.
5: Orasına da çok güzel olmuş. Bayıldım. Oraya evet. Da herkesin ellerine sağlık. Çok
6: evet,
5: güzel olmuş.
6: Orası da Büyükşehir Belediye'mize yapıldı. Gerçekten güzel bir kütüphane.
5: Dünyada da herhalde örneği azdır. Kilise olup da hiç kütüphane olmadı.
6: Evet. Restorasyonu yapıldıktan sonra kütüphane amacıyla kullanılan var bazı örnekler. Ama az sayıdaki örneklerden biri. Çok güzel bir kütüphane. Oraya giden kullanıcıların da biz kütüphane hakkındaki yorumları görüyoruz, dinliyoruz. Gerçekten çok beğenilen, tercih edilen yerlerden bir
5: evet,
6: tanesi.
5: İçerinin çok güzel bir enerjisi, çok güzel bir havası var.
6: Bizim yeni yaptığımız kütüphanelerde de benzer durum. Dedik ya, biz çağın gereksinimlerini, ihtiyaçlarına uygun hale getirmek amacıyla kütüphanelerde birçok nokta düşünüldü. Yani burada mesela kullanıcılarımız gittiği zaman bazı noktalarda doğrudan Milli Kütüphane'deki elektronik kitaplara da ulaşabilecekleri alanlarımız da mevcut. Yani şimdi ben özet geçiyorum ama gerçekten bizi dinleyen herkesi oraya davet etmek istiyorum. Herkes kendi alanıyla ilgili bir şey bulacaktır. Hiçbir şey bulamasa bile bir işte oradan kitap ödünç alışverişi yapıp orada okumayla ilgili de hem direkt kütüphanemizde hem de ödünç almayla devam edebilirler. Ben işte bu vesileyle tekrar bütün işte hemşehrilerimizi kütüphanemize davet etmek istiyorum.
5: Millet Bahçesi içerisindeki İl Halk Kütüphanesi.
6: Evet, Kayseri İl Halk Kütüphanesi. Evet,
5: ellerinize sağlık tekrar.
6: Teşekkür ederim, sağ olun.
5: İsterseniz rot çizelim bir tane.
6: Evet.
5: Bulunduğumuz yerden Soğanlı tarafına doğru gidelim.
6: Evet. Şimdi son dönemde biliyorsunuz Soğanlı aslında... Soğanlı ile başlamadan hani bu güzergahtaki gidecek evet. Alanlarla da göreceğiz ama Valimiz Sayın Gökmen Çiçek ile beraber biliyorsunuz Soğanlı'nın çehresi de değişti ve birçok orada yeni uygulamalar yapıldı ve duyulmaya başladı.
5: Destinasyon haline geldi.
6: Evet, yani Soğanlı çok önemli bir merkez. Oraya gelmeden isterseniz sizin belirttiğiniz o rotada biraz bahsedelim. Şimdi Soğanlı'ya giderken birkaç yol tercih edilebilir ama bunlar içerisinde mesela İncesu üzerinden gittiğiniz zaman şimdi İncesu'da Müze Müdürlüğümüz Başkanlığı'nda yapılan bir kazı çalışması var Örenşehir'de. Orası çok önemli bir yer. Bizans, geç Roma, Bizans, erken Bizans dönemine tarihlendirilen, hatta daha da erken iniyor. Erken dönemi Roma döneminde yapılan izler, kalıntılar orada çalışmalarda ortaya çıkıyor. Örenşehir'de yaklaşık şu anda 3000 metrekare bir alanda yapılan çalışmalarda, kazı çalışmalarında yaklaşık 600 metrekare taban mozaiği bulunan bir dönemin yöneticisinin ait olduğu düşünülen veya villa olarak isimlendirdiğimiz bir bina kalıntıları ortaya çıkarıldı. Oradaki taban mozaikleri böyle daha çok geometrik süslemelerden oluşuyor. Bazı bölümlerde yazı da verilmiş ve çok az da böyle figüre yer verilmiş. Ama işçilik olarak çok üst düzey kaliteli bir işçilikle hazırlanmış o taban mozaikleri. Bir bölümünde Latince, bir bölümünde Grekçe yazıların da olduğunu gördük. Şimdi buradaki çalışmalar daha henüz tamamlanmadı. Bu yılda başladı çalışmalar. Ama kısa zamanda hedefimiz oradaki çalışmalar sonlandıktan sonra orayı ziyaretçiye açık hale getirebileceğimiz bir düzenleme projesini oluşturaraktan, bir düzenleme yerinde mevcut haliyle koruyaraktan, o düzenleme sonrasında da ilk mesela buradan çıkan, tabii ki şehrimiz merkezini anlatacağım, şehir merkezindeki birçok noktamız var, belki onları da konuşuruz ama bu şimdi İncesu üzerinden gittiğinizdeki ilk burak noktalarımızdan bir tanesi Örenşehir bu anlamda olacak.
5: Mozaikleri çok kaliteliymiş, öyle duydum.
6: Evet. Yani,
5: resimleri çok kaliteliymiş.
6: Ve şöyle çoğunluğu bozulmadan yani hani yapıldıktan sonra çok tahrip olmamış böyle yıllar işte aradan
5: savaş görmemiş diye.
6: Yani aslında şey var şöyle o binada yıkılma mevcut çünkü zamanla kullanılmayaraktan farklı belki amaçla da işlevlendirilmiş döneminden sonra ama Mozaikler büyük çoğunluğunu sağlam olarak muhafaza etmiş. Şimdi orada yine mozaikleri rahat görebilecekleri, bir içeride gezi yapabilecekleri noktaların oluşturulup öğren yeri olduktan sonra biz orada ziyaretçilerimizi ağırlamayı istiyoruz. Bu anlamda çok önemli bir yer. Eminim ki ziyaret eden herkesin de çok beğeneceği, çünkü aynen sizin de duyduğunuz gibi o mozaikler o kadar çok güzel, kaliteli ve işçilikle hazırlanmış ki.
5: Birçok yerden çok daha başarılı diye duydum.
6: Yani dönemine göre çok çok iyi işçilikle hazırlanmış. Sonra Örenşehir'den Nisa devam ettikten sonra İncosu, bu merkezde bulunan Merzifonlu Kramislav Paşa Külliyesi var biliyorsunuz.
5: Geçen yıl turizm haftasında birlikte gezmiştik, bize de yerini anlatmıştınız.
6: Evet.
5: Sizden dinlemek ayrı bir keyifli oluyor.
6: Estağfurullah. Şimdi çok önemli bir eser. Aslında şöyle, orada birçok yapıdan oluşuyor. Bu biraz 1670'ler daha şeye baktığımız zaman, ama bunun öncüllerini Mimar Sinan tarafından, hemşehrimiz biliyorsunuz Mimar Sinan. Evet. Menzil Külliyesi ilk Mimar Sinan döneminde yapılmaya başlıyor ve sonrasında da devam ediyor. İşte 1670'lere geldiğimizde de İncesu'da bu Menzil Külliyesi kuruluyor. Burada işte camisi, ondan sonra hanı, arastası, hamamı, ondan sonra hem Sıbyan Mektebi hem de medresesi, fırını varmış ama o maalesef günümüze ulaşamamış gibi birçok bölümüyle günümüze gelen önemli yapılardan bir tanesi. Yapılar topluluğu sonuçta o külliye baktığımız zaman. Şimdi içine girdiğiniz zaman, her bölümünü ayrı ayrı ele aldığınız zaman böyle büyük ölçekli ve her biri tek başına sanat eseri olan aslında yapılar bunlar. Biz hani çoğu zamanda mesela Merzifonlu Kara Mustafa Paşa Kervansarayı olarak bilinir. Evet. En büyük oradaki yapı olduğu için bazen literatürde de işte böyle anlatılırken kervansaraydan bahsedilir. Ama dediğim gibi kervansarayla birlikte, yani hanla birlikte orada birçok yapı mevcut.
5: Hamamı vardı, camisi vardı.
6: Tabii, camisi, medresesi, evet. Hamamı dediğimiz gibi birçok bölümden oluşuyor burası. Şimdi misafirlerimiz işte buradan işte Örenşehir'i gezdikten sonra, ki şu an dediğim gibi henüz çalışmalar bitmediği için Örenşehir'i biz ziyaretçilerimiz inşallah çalışmalar sonrası düzenlemeyle alacağız. Ama bu aşamada tabii ki Örenşehir öncesinde İncesu'da Merzifonlu Kara Mustafa Paşa Külliyesi'ni böyle bir gezdikten sonra, şu anda İncesu'da biliyorsunuz Aziz Estasios Kilisesi'nin restorasyonu bitmek üzere. Orada Büyükşehir Belediye'miz ve Valimiz işbirliğinde güzel bir çalışma yapıldı. Sona gelindi. Şimdi oranın müze olarak işlevlendirilmesi.
5: Önemli bir kilise galiba.
6: Evet. Yani geç dönem kiliselerinden ama yapılan çalışmalarda, o restorasyonlarda özellikle duvar resimleri, yani freslerde güzel bir restorasyon gerçekleştirildi. Yani dokunulmadı. Oradaki sadece patinalar temizlendiğinde zaten orada var olan resimlerin birçoğu görünmeyenler diyelim. Daha doğrusu zamanla, çünkü bu tür yapılarda özellikle duvar resimlerinde zamanla bir kararma patina oluşuyor. Onu da uzmanları bilimsel tekniklerle temizleyerekten açığa çıkardılar ve çok böyle baktığınız zaman sanki gerçekten o ilk dönemde yapılmış gibi ortaya konuluyor. Tabii sadece orası değil, Bulgucu Mahallesi'ni gezebilirler oraya İncesu'ya gittikten sonra. Yani şimdi kilisedeki müzeye yani giderken geçecekleri mahalle Bulgucu Mahallesi. Orayı görebilirler. Burada İncesu'da marinaya gidebilirler. Biliyorsunuz İncesu Belediyesi tarafından oradaki gölet etrafında çok güzel bir düzenleme yapıldı. Hatta zipline de var.
5: Evet.
6: Ondan sonra
5: bütün su sporları var neredeyse galiba.
6: Zipline denemini yapabilirler, evet. Orada. Ondan sonra o göletin işte etrafında hem vakit geçirip hem de orada biliyorsunuz marina, İncesu Belediyesi'nin yeme içme mekanı. Evet. Oraya gidilebilir. Tabii buradan sonra devamında Yeşilsar'a doğru gideceğimizde Erdemli Vadisi'nden bahsetmek gerekiyor.
5: Geçtiğimiz yıl turizm haftasında Erdemli Vadisi'nde yapıp Erdemli'yi basına ve insanlara da tanıtmıştık birlikte.
6: Evet, Sayın Valimizle beraber, evet. Orada güzel bir program olmuştu. O tanıtım şöyle, turizm haftalarında biliyorsunuz böyle farklı lokasyonlar seçip böyle tanınırlığı, bilinirliği arttırmak anlamında, bir nevi de ses getirmesi anlamında böyle farklı alanlar her yıl tercih etmeye çalışıyoruz. Geçtiğimiz yıl Erdem Levantisi'ydi. Bu yıl Bayramacı'da biliyorsunuz evet, beraber yine sağ olun sizlerle beraber işbirliğinde çok güzel programlar gerçekleştirdik. Şimdi Erdemli Vadisi de yani böyle baktığımız zaman vadi içerisinde çok güzel bir doğal doku. O doğal kaya alanlarda oyma ile oluşturulan kaya mekanları mevcut. Burada çok sayıda hatta böyle baktığınız zaman kat kat yükselen biz orada çeşitli yapı türlerini görüyoruz. Şimdi orada saray manastırı olarak adlandırılan bir bina kalıntısı mevcut. Ve bunun dışında da orada yine çok sayıda kilise şapel var. Ve bunun dışında da işte orada gündelik yaşamda o dönemin insanların yaşamlarını sürdürdükleri çeşitli mekanlar da mevcut. Şimdi burası tabii ki bilinen tanınan bir yerdi ama şöyle düzenleme çok yapılmadığı için gidişi zordu. Nasıl? Şimdi vadiye gidiş noktanızda tek bir alan vardı ve orası su akıyor. Su aktığı dönemde sizin yürümeniz çok olanaklı olmuyordu. İşte Sayın Valimiz biliyorsunuz Soğanlı ve Erdem'de çok özellikle incelemelerde bulundu ve buralarda yapılması gerekenlerle ilgili sürekli yerinde istişarelerde bulunduk. İşte orada valimiz öncülüğünde Büyükşehir Belediye'mizle bazı çalışmalar yapıldı. Dostaray Manastırı'nın içerisinde bir temizlik çalışması yapıldı. Yine valimizce yürüyüş yolları, çevre düzenlemesi planlandı. Şimdi orada bir tane mesela havuz vardı belki biliyorsunuzdur. Evet. O havuz mesela orada yaşayan vatandaşlarımız özellikle bahçe sulamada ihtiyaçları olan bir yer. Çok yıllar önce yapılmış. Onu bir defa tarihi dokuya uygun hale getirmek gerekti. Ona yönelik bir çalışma yapıldı. Orada yürüyüş yolları oluşturuldu. O suyun hemen kenarında yine dokuya çok uygun evet. bir şekilde gibi karşılama merkezi şeklinde bir alan yapıldı. Ve en sonunda biliyorsunuzdur bir Erdemli kafe açıldı. Yine valimiz evet. İKOP tarafından yapımı tamamlandı ve oradaki Erdemli'de yaşayan vatandaşımızın işletmesini yaptı. Yani şöyle Erdemli'ye giden bir ziyaretçi şimdi Erdemli Vadisi'ni gezdikten sonra orada yeme içme ihtiyaçlarını karşılayacağı biraz dinlenebileceği bir alan. Bir de vadi güzel bir alan.
5: Evet çok
6: bir
5: güzel. Alan. Yeşillik de aynı zamanda çok evet. güzel bir alan da değil.
6: Erdemli Vadisi çok böyle güzel.
5: Farklı. Su olduğu için mi acaba? Yeşil bilemiyorum ama.
6: Yani gayet o da var. Tabii orada yaşam da var sonuçta. Evet. Yaşayan mahalledeki, Erdemli mahallemizdeki yaşayan vatandaşlarımızın ileride veya da birçok noktada yaptıkları bahçeleri mevcut. O da orayı güzel yeşillendirmişler. O anlamda da evet. hem doğal doku işte hem tarihi dokuyla beraber bir gerçekten giden ziyaretçilerimizin çok beğendikleri noktalardan bir tanesi.
5: Yani bu anlamda ellerinize sağlık demek istiyorum bir kere daha. Sizin açtığınız yerlerde valimizle birlikte insanlar gittiğinde hani sıkılmadan en azından oturabilecekleri, yeri geldiğinde tuvalete çıkabilecekleri, ihtiyaçlarını giderebilecekleri, evet. çoluk çocuk gidip gelebilecekleri şekilde evet. bir kafe ve restoran
6: sonuçta tabii yani gidilen noktada sadece bir alanı şöyle gezin demek de olmuyor. Oranın evet.
5: sosyalleştirmeye de başlıyorsunuz.
6: Evet, ihtiyaçlarını, oraya. İnsanların birçok ihtiyaçlarını gidebileceği yerleri de planlamak gerekiyor. Bu anlamda yapılan bu işlemler aslında ona yönelikti. Ama şuna da çok biz azami dikkat ediyoruz. Yani dokuyu çok şeklini değiştirmeden, mesela yapılan o kafe vadi içerisinde değil, vadinin başlangıç noktasında evet, doku dışında. Evet, yani evet, içeriye doğru. girdiğiniz zaman hiçbir şekilde hiçbir şey yok, doğal evet. dokunun veyahut da o tarihi dokunun görseline bir farklılık katacak bir işlem yapılmadı. Dedim ya sadece orada yapılan insanların rahat ulaşımını sağlayacak biraz daha konforlu gezebilecekleri alanlı. Çünkü sudan geçiş biraz zordu gibi böyle bir bazı çalışmalar yapıldı ve çok güzel oldu orası. Şu an şöyle söyleyeyim eskiden hani biliniyordu dediğim bilinen nasıl şöyle ben hani bir sanat tarihçisi olarak da şöyle söyleyeyim. Sanat tarihindeki birçok çalışan yani okuyan öğrencilerden tutun veyahut da sanat tarihi bölümünde çalışan akademisyenlerimizin de veyahut da bildik sanat tarihi olmasa da yani bu alanda mesela araştırma yapan kişilerin de çok gidip gördüğü ama dedim ya spesifik alanlarda çalışan ve hiçbir akademik çalışma olmayıp da bilen giden kişinin sayısı azdı oraya. Şimdi Erdemli Vadisi'nde bu çalışmalar sonrasında
5: duyuldu,
6: evet, duyuldu turlar gelmeye başladı buraya. Gerek şehrimizden, gerek ülkemizin diğer noktalarından, gerekse uluslararası anlamda yani yurt dışından gelen çok sayıda ziyaretçi oraya başladı. Ama tabii şu anda bizim istediğimiz düzeyde daha da artacak. Bizim istediğimiz düzeyde kastettiğimiz şu, her geçen gün ziyaretçinin artması. O nedenle şu anda iyi bir ivme yakalandı, iyi bir ziyaretçi geliyor ama daha da artması yönünde, tabii ki tanınırlığı yönünde çalışmalarımız olacak. Erdemli Vadisi'nden devam ettiğinizde Soğanlı Vadisi'ne doğru geçtiğimizde aslında orada sadece bunlarla da bitmiyor. Yani o bölgede baktığınız zaman birçok noktada gezilip görülecek noktalar mevcut. Mesela Keşlik ayrı bir güzel, yani oraya gittiğiniz zaman Güzelöz, ondan sonra Başköy, Soğanlı, ki yani saymakla bitmeyecek çok farklı orada yerleşim noktalarımız var. Ama Soğanlı'ya baktığımız zaman hani böyle bir iki aslında birleşim gösteren, yayı biraz anımsatan, çatallaşarak uzanan bir vadi düşünün. Bu vadinin etrafında işte çeşitli kaya oyma mekanları görüyorsunuz. Bunlar mesela sizi daha işte bizim Ören yerine girmeden önce, ki orada zaten Ören yeri içerisinde ama hani mevcutta şu anda meydan dediğimiz noktaya girmeden önce sizi karşılayan güvercinlikler var böyle. Evet. Böyle kat kat ve çok görsel anlamda muhteşemlikler sunan, yani oraya gittiğiniz zaman özellikle bazen şöyle oluyor, araçla giderken orayı göremeyebiliyorlar. Bizim şöyle gitmek isteyen ziyaretçilerimize, bizi dinleyenlere şunu söylemek istiyorum özellikle. Mümkünse tabii biraz mesafe uzun, ya aracınızla ilk başladığı noktada orada durup o güzelliği görmek ya yürüyerek devam etmek. Tabii bu seçenekler tabii ki ziyaretçilerimizin kendi bileceği şeyler ama hani biz en azından bu güzellikleri de görmelerini, kaçırmalarını istemiyoruz. Oraya Soğanlı'ya kadar gittiğinizde ilk başlangıçta o bugünkü yerleşim olan mahalle, Soğanlı Mahallesi'nden hemen sonra başlayan noktada güvercinlikleri böyle görerek devam edersiniz. Orada işte Tokalı Kilise'yi görerek devam ettiğinizde, vadi içerisine geldiğinizde işte özellikle Yılanlı, Karabaş, Kubbeli Kilise, Tahtalı dediğimiz Azize Barbara, Geyikli gibi çok çok daha fazla, bugün burada saymakla bitiremeyeceğim derecede orada yapının yer aldığı, kaya oyma yapıların yer aldığı bir yerleşim noktası. Burası aslında Roma, geç Roma'ya kadar dayanıp işte Romalılar döneminde aslında bazı noktada mezarlık kullanmış. Sonra Bizans döneminde özellikle 9 ve 11. yüzyılda yapılmış birçok kiliseyle biz görüyoruz. Hatta şöyle mesela 9-10. yüzyılda kilise yapıldıktan sonra duvar resimleri mesela o dönemde tahrip olmaya başlayınca, yani zamanla beraber mesela 11-12. yüzyılda tekrar sıvama yapıp ikinci bir katmanda mesela bir duvar resmi daha yapmışlar. Bazı kiliselerde mevcut bu. Onu da görebiliyoruz. Şimdi böyle bir yer, hem vadinin muhteşem bir güzelliği, doğal güzelliği var, hem de oradaki kaya oyma yapıların ayrı güzellikleri var. Şimdi orada neler yapıldı diye gelirsek,
5: Soğan'ın diğer yerlerden bir tık farkı da hem Mardin'i andırıyor, hem yani Nevşehir'den, Ülgüp'ten, Kapadokya'dan değil de böyle daha güzel bir yerde gibisiniz. Bütünleşmiş hepsi bir arada.
6: Evet, şimdi orada dedim ya çok farklı. Şimdi mesela sizin meydanda dediğiniz o sıralı evlerin yükselişi. Evet. Mesela onlar ayrı bir değer. Tabii kaya oyma yapılar keza ayrı değerler. Şimdi bir de onun devamında aslında Soğanlı orada vadisinin devamında da bir de Avla Kanyonu var.
5: Evet.
6: Yani orası da inanılmaz güzellikte bir yer.
5: Bambaşka bir yerde gidiyorsunuz.
6: Evet, içine kanyonun girdiğiniz zaman bazı noktalar mesela çok geniş, bazı yerler çok daralıyor. Çok, evet. O kaya dokunun, hatta üstünüzden işte gökyüzüne baktığınız noktalarda böyle bazen daralıyor, bazen genişliyor. Çok böyle farklı bir atmosfer sunuyor size, öyle söyleyeyim. Ama orası tabii dediğim gibi biraz daha hazırlıklı gidilecek bir yer. Yürüyüş ayakkabılarıyla beraber evet, hazırlıklı gidilmesi lazım.
5: Güzel bir parkur ama.
6: Evet, orası parkur. Yürüyüş parkı olarak evet, çok muhteşem. Biz orayı da çok anlatacağız. Ziyaretçilerimiz özellikle gidip görmesini istediğimiz noktalardan bir tanesi.
5: Avla Kanyonu.
6: Avla, evet, evet, Avla Kanyonu. Şöyle söyleyeyim, bu Yılanlı kiliseden devam ettikten sonra biraz o bölümü geçtikten sonra kanyo arka kısımda başlıyor. Yaklaşık 3.4 yaklaşık 4 kilometreye yakın bir kanyon.
5: Ama düz yolda yürünmüyor. Çok uzun bir yol.
6: Evet yani en farklı yerden kayaların üzerinden geçtiğiniz oluyor falan.
5: Bazı yerlerde gökyüzü gözüküyor.
6: Evet biraz kayalar da çok kayaların çok yaklaştığı için mutlaka gidip görülmesi gereken noktalardan diye düşünüyorum. Şimdi Soğanlı'da biliyorsunuz bu anlattığımız noktalarda özellikle Sayın Valimiz Gökmen Çiçek'in göreve geldiğindeki ilk gittiği noktalardan bir tanesi evet. Biliyorsunuz. Soğanlı'ya da ilk gördüğünde ben birçok çalışmada Sayın Valimizin yanındaydım gördüğünde ve inanılmaz oranın dokusunu gördüm ve böyle çok beğenmişti. Yani, dedim, hemen başlıyoruz diye. Sonra tabii orada Valimiz, Büyükşehir Belediye'miz beraber işbirliğinde çok iş yapıldı. Özellikle
5: ışıklandırmaları çok güzel oldu.
6: Evet, mesela o gece ışıklandırma çok farklı bir şey kattı oraya. Mesela baktığınız zaman, hava karardığı zaman, onlar ışıklar yakıldığı zaman gerçekten sanki böyle masalsı bir diyarda gibisiniz. Çok güzel bir görüntü oluştu. Şimdi orada meydan düzenlemesi çok büyük bir işti. Özellikle Büyükşehir Belediye'mizin ekipleriyle beraber orası meydan düzenlemesi tamamen yapıldı. Onlar ihale ettiler. Tabii valimiz işbirliğinde yapıldı. Sonra Azize Barbara Kilisesi'nin özellikle o biraz önce İnce Usta bahsettiğim gibi orada da duvar resimleri üzerinde oluşan bazı patinalar, kararmalar mevcuttu. Onların temizlikleri yapıldı ve daha önce zor seçtiğimiz o duvar resimleri bir nevi çok net seçilir ortaya çıktı. Sonrasında orada yürüyüş yolları yapıldı. Biliyorsunuz bugün özellikle Yılanlı Kilisenin oradaki alandan başlayıp Kubbeli Kilisenin de önünden geçip meydana çıkan bir alan. Bunun dışında işte Aziz Barbara Kilisesi'nin yan tarafından karşı alana geçmek, orada küçük bir dere vardı. Dereden geçmek bazen zor oluyordu. O bölüm yürüyüş yolu oluşturuldu. Son çalışmalarımızda şu anda projelerimiz devam ediyor. Yine oranın bir çevre düzenlemesine yönelik projeler hazırlandı. Projeler de onaylandı. İnşallah yakın zamanda farklı. Çünkü dedik ki orada çok yapı var. Evet. Bunların her birine zaman ayırmak ve restore etmek
5: kısa sürede bitmeyecek
6: işler. Yani çünkü arkadaşlar
5: çok ince elenip sık dokunuyor. Çok evet. Yavaş yavaş çalışılıyor. Bazı yerlerde çok uzun zaman kaybediliyor.
6: Tam kastettiğim bu aslında. Evet, kastettiğim bu. Çünkü sizin mesela biraz önce dedim ya kararmış bir patinayı o restoratör arkadaşlarımız mesela küçücük alanı
5: fırçalarla
6: şu yani, mikrofon kadar bir alanı mesela günlerce uğraşabiliyorlar bunun temizliğiyle ilgili. Çünkü çok detaylı iş. O yüzden bazen aylar yıllara sarı işler olabiliyor bu işler. Ama mutlaka başladık ve şu anda dediğim gibi projelerimiz de onaylandı. O aşamalarda da çalışma yapmayı düşündüğümüz kısımlar mevcut. Şimdi tabii orada şu da bahsetmek gerekiyor. Özellikle şimdi Sayın Valimizin dediğim gibi çalışmalara verdiği destek, Büyükşehir Belediye Başkanımızın verdiği destek, Yeşilsağ Belediye Başkanımızın, kaymakamlarımızın, yereldeki vatandaşlarımızın. Yani herkes gerçekten oranın tanınması, bilinmesi için çok emek sarf ediyor, gayret ediyor. Özellikle ablalarımızı biliyorsunuz orada soğanlı bebekleri satan ablalarımız. Bir tanesi hatta son dönemde biliyorsunuz ben çok da tanındı böyle.
5: Ben videosunu izledim o teyzenin. Turist geliyor, İngilizce konuşmaya başlıyor. Nerelisin diyor turistlere. Napoliliyim diyor turist. Teyze İtalyanca konuşmaya başlıyor birdenbire.
6: Evet.
5: Muhteşem.
6: Çünkü çocukluklarından beri oradalar ve farklı ülkelerden gelen misafirlerle sürekli bu sohbet ediyorlar. İşte bebek satıyorlar. Onlarla bölgeyi anlatıyorlar. Yani gerçekten
5: tam bir turizm elçisi gibi çalışıyorlar.
6: Yani gerçekten öyleler.
5: Çok iyi ev sahipliği yapıyorlar. Giden
6: öyleler. Insanlar. Yani işleri rast gelsin gerçekten biz onları diyoruz yani bizim oradaki Soğanlı'da bizim hani biraz önce anlattığımız birçok işte tarihi doku, doğal dokudan bahsettik. Aslında işte onların yaptıkları bebek de bizim coğrafi işareti tescilli bir ürünümüz.
5: Evet.
6: Yani bu anlamda da çok önemli. Güzel işler yapıyorlar. İnşallah daha da gelen ziyaretçimizin artmasıyla onların da işleri artacak. İşte hedefimiz de o yönde. Bölgenin kalkınması, şehrimizin kalkınması, buradan herkesin işte turizmden gerekli payı alması. Düşüncemiz o yönde.
5: Kayserili vatandaşlarımızı da gezmeye davet ediyoruz. Her hafta bir yere gitmelerini rica ediyorum ben pazar günü. Bunu her hafta söylüyorum. Ben çocuklarımı alıp her hafta bir yere gidiyorum.
6: Evet, yani aslında şöyle, hani bu tür yerler dillendirildikçe, paylaşıldıkça, yani sizinle konuştukça, burada işte bizi dinleyenlere bunları anlattığımız gibi, işte sosyal medyada olsun birçok noktada paylaşımda bulunmamız bu bölgelerin tanımlılığı anlamında önemli. Mesela turizm haftaları, biz turizm haftalarında işte aslında bir nevi turizmde farkındalığı oluşturmak ama hedeflerimizin bir tanesi de şehrimizin önemli değerlerini de
5: ortaya çıkarmak.
6: Yani daha çok tanımak. Sonuçta biliniyor, dedim ya, Soğanlı da biliniyordu, Erdem'i de biliniyor, Bayramacı da biliniyor ama...
5: Ben hiç gitmemiştim.
6: Soğanlı'ya.
5: Bunlar yapılana kadar.
6: Evet.
5: Bunlar yapılana kadar.
6: Evet, yani sizin gibi aynı şeyi, aynı görüşte olan çok kişiyi biz duyduk, dinledik. Hani nereymiş merak ettik, biz de gidelim görelim diyen çok vatandaşımızla işte sohbet ettik. İnşallah dediğim gibi daha çok noktamız var. Yani şehrimizin biliyorsunuz her bir yere medeniyetlerin farklı izlerini taşıyor. Şimdi hani sadece orada Soğan'ı da bitirmeyeceğim. Buradan gelen ziyaretçilerimiz devam edeceklerinden hani bugünlere sari bir eğer tura dönüştüreceklerse hemen oradan Soğanlı'dan devamında Sultan Sazlığı'na geçerler. 301 farklı kuş türünün bulunduğu muhteşem doğasıyla bir milli parkımız, orayı da işte görebilirler. Devamında işte Yahyalı'ya gittiklerinde şelaleler diyarı Yahyalı. Evet. Her bir yerinde farklı güzel yerimiz var.
5: Yolları harika oldu, onu da belirtelim.
6: Evet.
5: Eskisi gibi eziyetli bir yol yok. Yahyalı'ya otoban gibi git gel.
6: Sağ olsun, evet, Büyükşehir Belediye'miz, Valimiz bu konuda çok adım attı. Yani Yahyalı Belediye'miz de olmak üzere çok adımlar attılar, çok orada düzenlemeler yapıldılar. Vatandaşlarımızın konforlu bir şekilde oraya ulaşması için çok çeşitli çalışmalar yapıldı. Sadece onlarla değil, mesela gittiğiniz zaman Sallanan Köprü'yü belki biliyorsunuzdur.
5: Evet.
6: Valimiz Yukop tarafından o yenilendi. Ondan sonra Kapuzbaşı Şelalesi'nin etrafında çevre düzenlemeleri. Mesela orada biraz otopark sıkıntısı vardı. Onu çözmek adına şelaleleri biraz geçtikten sonra bir alan otopark alanı olarak düzenlendi. Burada dokuya hiçbir şekilde zarar vermedi. Düz alanlar tercih edildi. Gibi orada da çalışmalar yapıldı. Yani Kapuzbaşı Şelaleleri şöyle. Ya Mehmet Bey, ben bazen şu vardır. Biz hani fotoğraflarını görüyoruz, videolarını izliyoruz. Bazen gitmediğimiz, görmediğimiz alanlar olabiliyor. Bunların işte fotoğrafını görünce diyoruz ki güzel. Ancak şu da var. Gittiğiniz zaman o fotoğraftakinden daha ihtişamlı,
5: evet,
6: daha büyüleyici olduğunu da görebiliyorsunuz.
5: Şelaleler için bunları söylemek çok kolay, doğru bence.
6: Yani evet. Kapuzbaşı için evet, kesinlikle böyle. Fotoğraflarda görsel muhteşem ama yani oraya gittiğiniz zaman hissettiğiniz etki
5: evet,
6: belki o fotoğrafta hissettiğinizin kat kat üstünde.
5: Çok farklı.
6: Ben o yüzden gerçekten orada görülmesi gereken yerlerde birinci sırada, ikinci sırada yani alacak noktalardan birisi.
5: Kayaların içinden sular fışkırıyor.
6: Evet. Allah'ın hikmeti çok yani güzel. Allah'ın hikmeti evet, gerçekten oradan bir bakıyorsunuz yüksekten o kayaların içerisinden bir de ve akış hızı falan böyle çok yüksek bir
5: Dedesi
6: şekilde açıyor.
5: Yüksek.
6: Evet. Yani tam anlamıyla Yeşilköy mesela burada biraz da bahsetmek gerekiyor. Şimdi Kapuzbaşı'nın o muhteşemliği var.
5: Yeşilköy'ün de... Kartpostallık kaman.
6: Evet. Yeşilköy sanki yani gerçekten böyle bir filmin bir sahnesinden doğal dokunun o kadar güzel ki yani baktığınız zaman o doğal güzellik, yeşillik, suların bir yerden akması arkada. Yani orada işte valimizi biliyorsunuz yapılan çalışmalarca yine İstihbarat Belediye'mizle beraber çok güzel orada iniş noktası ve orada giden ziyaretçilerimizin görebileceği bir platform oluşturuldu. Ve tanınır bilinir hale geldi.
5: Evet.
6: İşte böyle yani şimdi değerlerimiz var. Burada bu değerlerde çalışma yapıp tanıtırsınız. Onlar gün geçtikçe daha çok. Mesela dediğiniz gibi şu soruyu bazen duyuyoruz. Yani sizin gibi. Böyle bir yer mi vardı? Biz bilmiyorduk. Evet, Kayseri'de böyle yerler çok inşallah her birinin tanınıp bilinmesi için çalışmalar mevcut. Zaten biliyorsunuz Sayın Valimiz Gökmen Çiçek'in turizme olan gerçekten verdiği değer... turizme olan ilgisi de çok biliyorsunuz malum.
5: Evet.
6: birçok zaman yoğunluğu olmasına rağmen bu bölgelerin tanınması için çok oralara gidiyor, uğraşıyor.
5: Fikirlere değer vererek yaklaşıyor.
6: Evet, yani bu anlamda iyi bir ilme kazanıldı. İnşallah devamında tabii birçok lak var. Oradan çıktınız.
5: Rafting diyebiliriz. Yahyalı'ya gitmişken zamanın evet. Devamında her zaman olmuyor. Suyun debisine göre değişiyor.
6: Evet. Şimdi orada zamansızda biliyorsunuz bir acentemiz tarafından başvuruldu. Bütün çalışmalar yapıldı. Ben burada özellikle Gençlik Spor İl Müdürlüğümüzün de çalışmaları için teşekkür etmek
5: evet,
6: istiyorum.
5: Evet. Ondan da eline sağlık.
6: Yani onlarla beraber işbirliği içerisinde yaptığımız özellikle rafting ve kanoda beraber adım attık. Tabii valimiz öncülüğünde, Sayın Valimizin gerçekten bizzat bütün aşamaları takibiyle beraber yerinde incelememizle bu işler gerçekleştirildi. Gençlik Spor İl Müdürlüğümüz ilk mesela o parkı inceledikleri zaman federasyondan da mesela uzmanlar gelerekten hangi noktadan başlanıp hangi noktada bitirilmesi yönünde federasyon raporlarını alaraktan bazı düzenlemelerde beraber çalışmalar. Orada Yahyalı Kaymakamımıza da keza teşekkür etmek istiyoruz. O da çok emek verdi.
5: Islah çalışmaları yapıldı.
6: Evet, evet.
5: 9 bütün... kilometre yapıldı diye hatırlıyorum ben.
6: Efendim?
5: Yanlış olabilir ama 9 kilometre diye hatırlıyorum yaklaşık.
6: Yani farklı. 8 nokta küsür ama hepsini bu yani doğru hatırlıyorsunuz. Ama hepsini tabii gitmeyeniz mümkün olmayabilir. Parkur alanının uzunluğu anlamında da Türkiye'deki uzun parkurlardan evet. Bir tanesi.
5: Hocam bir de şöyle bir şey dikkatimi çekti. Şimdi giderken botta bir taraf kaya, kayaların üzerinde keçiler var. Evet. Keçiler görüyorsunuz. Biraz ilerliyorsunuz, sağ tarafta böyle geyik görebiliyorsunuz, sincaplar görebiliyorsunuz. Bir taraf kaya orman, bir taraf
6: zaten
5: saf orman.
6: Güzel bir
5: çok
6: ormanın,
5: güzel bir evet. Havası var oranında.
6: Orası zaten şelaleler ayrı bir değer katıyor hem de ağaç işte ormanın
5: orman
6: olması o doku ayrı bir güzellik katıyor. Şimdi kanoda çok böyle detaylı incelemeler yapıldıktan sonra biz ilgili kurum görüşlerini de aldıktan sonra tabii bunu yapacak kişi her başvuran bunu yapamıyor. Bunun da özel şartları var. Yani bir defa kullandığı ekipmanların bu uygunluğu denetleniyor. Uygun mudur değil midir onlara bakılıyor. Ve ayrıca olmazsa olmaz şartlardan bir tanesi burada bot rehberinin bulunması. Bot rehberi hem yönlendirici hem can kurtaran gibi orada insanlara işte gittiği zaman bunu yaparken aslında yönlendirici olmasının anlamında önemli. Bunu sağlayan işte bize acentalar başvurularını yapıyor, değerlendirmeler yapılıyor. Bütün bu kriterler uygunluğu varsa ona göre izin veriliyor. Şu anda yapılıyor. Dediğiniz gibi bazen su orada baraj olduğu için su mevsimlere göre değişiklik gösterebiliyor. Ama şu an çalışmalar yapılıyor. Geçen gün orada işi yapan acenta bize yetkilimiz fotoğrafları göndermiş. Şu an yapılıyor diye. Bunun dışında da kano mesela.
5: Tomarzo kano diyebiliriz.
6: Evet. Şimdi kano biraz daha hani raftinge göre durgun su.
5: Çocuklarla daha rahat yapılabiliyor.
6: Yani orada da yaş sınırlaması evet bir var yaş sınırlaması mevcut. Şöyle. Tomarza'da da Böke ve Şıhbarak'ta yine zaman tırnağının durgun, böyle güzel durgun aktığı bir noktada ağaçlarla çevrili noktalarından çok yine harika bir doğal güzellik var. Burada yine bahsettiğim gibi aynı Yahyalı'da olduğu gibi Gençlik Spor İl Müdürlüğümüz bir bu alanla ilgili ıslah çalışması yaptı. Sonrasında Tomarza'da özellikle kaymakamımız da çok özellikle burada bir çalışmalar yaptı. Ve valimiz öncülüğünde buranın ıslahı için Büyükşehir Belediye'miz şimdi orada farklı tesisler yani gidenlerin ihtiyaçları dedik yani turizmde evet. Bir yere giden vatandaşımızın orada çeşitli ihtiyaçlarını karşılaması da gerekiyor. Yeme, içme, birçok ihtiyaç gibi onları da yapıyorlar. Son aşamaya gelildi.
5: Yani kahvaltıya da gidebilirler buradan.
6: Tabii yani onu ben söyleyelim. Size şöyle söyleyeyim. Bu kamu park buralarını ilan etmeye gittiğimiz yani çalışmaların yapıldığı dönemlerde birçok vatandaşımızın oraya kendi böyle masasını alıp kurup sandalyesini yani, kurup dokuya
5: gidebilirler.
6: Evet. Dokuya hatta bir vatandaşımızı gördüm. Masasını kurmuş, kahvesini almış böyle termosta getirmiş. Güzel orada oturuyor. Doğanın güzelliğini, tadını çıkarmaya geldim diyor. Ya bunun gibi sadece illaki oraya yani kano elbette ki bizim oradaki faaliyet anlamında ama biraz dinlenmeye, vakit geçirmeye giden, yani ailenizle birlikte vakit geçirmek için önemli güzel noktalardan bir tanesi. Buraya da gittiğiniz zaman tabii ki ilk başta doğal tamam güzellik var ama ihtiyaçları karşılayacağınız noktalar var mı? Orada dokuya yine çok dokunmadan yine hızlı ve pratik şekilde ihtiyaçları gidecek noktaların oluşturuldu. Ve şu an orada 3 ajanta bu işi yapıyor, başvurdu. Başvuran işte dediğim gibi kriterleri sağlayan ajantalar başvuru yapıp bu işi yapabiliyor. Bunlar yetkilendirilmiş. Normal ajantaların, bizim ajanta belgesi alanların dışında da saydığımız bütün kriterleri sağlaması lazım. Yani ekipmanlarının uygunluğu kontrol ediliyor. Burada gençlik sporda uzman bir arkadaşımız var bu konularda. Onlar tek tek inceleniyor bu ekipmanlar. Sonra dediğim gibi bot rehberi çalışan olarak bildirilmesi gerekiyor gibi birçok faktör var. Yani şu an iyi gidiyor, iyi de tanındı.
5: Evet, evet, çok iyi gidiyor. Yani yorumlar da çok iyi, giden insanlar çok mutlu ayrılıyorlar.
6: Şehrimiz turizminde yeni bir destinasyon
5: oldu, evet, diyebiliriz.
6: Evet, oldu.
5: Ben şimdi

0: çalışmalarda ve oranın ilan edilmesinde yer aldı. Mesela Hava Sporları Federasyonu'ndan Adem hocamız keza orada çok emek harcayanlardan. Sonunda orada da işte park alanının ilan edilmesi için çalışmalar gerçekleştirildi. Güvenli, bizim her şeyde istediğimiz yapılan faaliyetlerin tabii kurallara uygun yapılması ve olmazsa olmazımız güvenlik. Evet. Burada bütün güvenlik tedbirlerinin alınması bizim asla taviz vermeyeceğimiz noktalarımızdan bir tanesi. Bunun için de denetimler yapılıyor ve burada işte zaten bu ajantalara yetki verilirken bunları sağlıyor mu? Yine orada da paraşütle ilgili gerekli belgeleri sahip mi, değil mi? Bunlar kontrol ediliyor ve ona göre belge veriliyor.
1: Hocam Kayseri'yi Bozkır zanneder dışarıdan bakan insanlar ve her yerimizden sular geçiyor, nehirler geçiyor. Bir de son olarak da Tomarza'dan gelmeden öz vatan diyelim. Öz vatanla ilgili de sizden bir müjde duyalım.
0: Öz vatanda da bir yine çalışma yapılıyor. Sayın Valimiz geçenlerde ziyaret ettiler biliyorsunuz. Geçenlerde dedim birkaç ay oldu o noktayı. Şimdi Özvatan'da da Kızılırmak Nehri üzerinde bir alanda sona doğru gelindi. Evet. Yakında orası da inşallah bir kano park alanı olarak faaliyet göstermeye başlayacak. Yani henüz orada faaliyetler başlamadı ama bir alan belirlendi, sona gelindi. İnşallah valimizle beraber o alanın tanısımı
1: i̇nşallah
0: yapılacak.
1: Orayı da turizme açarız kısa sürede.
0: Evet, olacak inşallah olacak. Orada da bütün işlemlerde neredeyse sona geldik gibi. Evet.
1: Hocam zamanımız azaldı bayağı sizinle. Bugün çok hızlı geçti. Birazcık da Kültepe'den bahsedelim. Evet. İsterseniz daha sonra ben sizi tekrar ağırlamak isterim. Biz hiçbir şey konuşamadık gibi geldi çünkü doyamadık size.
0: Teşekkür ederim öncelikle. Tabii dedim ya şehrimizin her bir noktası. Yani burada niye şunu konuşamadık?
1: Evet daha bir sürü konumuz vardı.
0: Evet
1: gibi konuşamadık.
0: Olacaktır. Mazur görsünler çünkü vaktimiz de biliyorum kısıtlı olduğu için. Kültepe'den bahsedeceğim ama biraz ya uygun görürseniz önce biraz şehir merkezindeki bizim bir kültür yolundan da kısaca bahsedelim. Erciyes'imizden biraz bahsedip sonra kısa tutacağım tabii buralarda. Çünkü olmazsa olmaz anlatmamız gereken noktalar diye düşünüyorum ve Kültepe'den de sonrasında bahsedeyim. Şimdi mesela şehir merkezinde biz çok farklı medeniyetlerin izlerini görüyoruz burada. İşte baktığımız zaman o Roma, Bizans, işte Danişmentler, Selçuklular, Osmanlılar gibi. Tabii arada beylikler var, daha farklı devletler de var. Burada ben kısaca hızlı geçmek anlamında söyleyeyim. Bu medeniyetlerin de birçok izi şehri merkezinde mevcut. İzinden kastım yaptığı eserlerle burada izlerini, damgalarını vurmuşlar. Şimdi siz bakıyorsunuz, şimdi şehri merkezinde gezeceğiniz her bir noktada aslında meydana gidiyorsunuz. Cumhuriyet Meydanımıza baktığınız zaman şöyle...
1: Her yer eser dolu.
0: Etrafı şöyle bir izlediğiniz zaman bir tarafta Cumhuriyet dönemi eseri, bir tarafta Osmanlı eseri, bir tarafta Bizans dönemi eseri, bir tarafta Roma görebilirsiniz. Selçuklu dönemi eseri mesela. Ben karşınızda bir yerdanlık gibi Sahabiye Medresesi, Sahibiye veyahut da diğer ismiyle Sahip Atı Fahrettin Ali'nin alıyor ismini. Yaptırdığı eseri görebiliyorsunuz. Şimdi bizim kültür yolunda da Gevher Nesibe Medresesi ve Dar-ı Şifası'ndan başlamak üzere şu anda Selçuklu Uygarlığı Müzesi ve Tıp Tarih Müzesi. Bunun dışında daha önceden Hacı Kılıç'tan da, Hacı Kılıç Cami ve Medresesi'nden başlayaraktan siz Gevher Nesibe sonrasında işte orada Roma Anıt Mezarı'nı görerekten evet. Sahabiye Medresesi, devamında Cumhuriyet Meydanı'nda işte...
1: Bir de Kurşunlu Cami var.
0: O tarafta Mimar Sinan, şehrimizin evet. en büyük değerlerinden evet. bir tanesi yani şöyle dünyaca tanınan bir mimar ve dünyanın önde gelen mimarlarından. Şehrimizden de gerçekten adını duyuran çünkü birçok noktada artık yurt dışında bakıyorsunuz Ağrı Naslı Mimar Sinan, Kayıkseyir Mimar Sinan bu anlamda önemli. Kurşunlu Camisi'ni görüyorsunuz. Oradan geçip işte kaleyi görürsünüz. Karşıda Hunat Külliyesi'ni görürsünüz. Orada yan tarafta Zeynel Abidin. Yani birçok eserimiz var. Bu kültür yolu önemli. Çünkü kültür yolunun başlangıcında işte Selçuklu Uygarlığı Müzesi'ni görüp sonrasında bizim kaledeki Arkeoloji Müzesi'nde de şunları görebilirsiniz. Neden diye özellikle kaledeki müzemiz. Kayseri tarihindeki uygarlıklara ait günümüze ulaşan taşınır kültür varlıklarını görebileceğiniz bir noktamız. Ondan sonra devam ettiğinizde...
1: Tablet var mı?
0: Var.
1: Müzemizde... İzleyicilerimize evet. gezebilirler kale içindeki müzeyi.
0: Müzemizde dediğim gibi şehrimizin tarihine ait...

0: her alandan eser mevcut. Sonrasında mesela Atatürk Evi Müzemizi, Gogol Konağı Müzemizi, işte Selçuklu, özür diliyorum, Milli Mücadele Müzemizi gibi birçok noktayı görebilirler. Burada tabii gelen ziyaretçilerimizin biraz vakti ve buna vakit ayırmasını. Şöyle söyleyeyim, Kayseri'ye gelen ziyaretçilerimiz bir veya birden fazla gün merkeze ayırmalıdır diye
1: Evet,
0: düşünüyorum. Yani
1: bence
0: en asgari. Yani çünkü şehir merkezini dolu dolu gezecekseniz yani size birkaç gün bile yetmeyecektir. Mesela Kayseri Mahallesi gibi, ondan sonra birçok noktada söylediğiniz Meremen'in kilisesi,
1: kilisesi.
0: yani buradaki şehir kütüphanesi olarak hizmet veriyor. Şehrin birçok noktasında bizim eserin, tarihi eserimiz mevcut. Buraları da görebilirler. Devamında Talas'a gidip Talas'taki yani Ali Said Paşa sokağındaki, Osmanlı Sokağı olarak söylediğimiz Harman'da, Harman Meydanı'ndaki birçok eserimizi, Talas da başlı başına yani bir kaç gün ayrılacak noktalardan bir tanesi. Şehir merkezinin dışında yani Erciyes'ten aslında şöyle kısaca da bahsetmek gerekiyor. Şimdi Erciyes biliyorsunuz bizim turizmde amiral gemimiz.
1: Evet.
0: Yani buraya artık tamam kışın ön plana çıkıyor ama bu 12 aya dağılmış bir faaliyetlerle Erciyes artık turizmde 12 ayda özellikle sportif faaliyetlerde
1: Evet.
0: aktif tanınan bilinen noktalardan bir tanesi. Özellikle kayak mevsiminde yani malum biliyorsunuz siz de işletmeci olarak o süreçte çok sayıda ziyaretçi gerek yurt dışına olsun gerek charter seferlerle olsun gerek ülkemizden olsun yani misafirimiz geliyor burada kayak yapıyorlar. Ondan sonra şehrin birçok noktasını gidip görebiliyorlar, geziyorlar. Bu anlamda Erciyes şehrimizin turizminde çok önemli bir noktaya getirdi. Ve her yılda artarak büyüyor. Malum biliyorsunuz orada şu anda kayak merkezinde yapılan yeni tesisler de mevcut. Onların bazıları bitme aşamasına geldi, bazıları temel atılıyor gibi. Her geçen gün büyüyerek
1: Atletizm pistinin temeli atılıyor.
0: yani
1: Tenis
0: birçok şey
1: kortlarımız
0: var.
1: hazır.
0: Evet, orada biliyorsunuz yüksek irtifa kamp merkezi gibi. Özellikle dedim ya sportif alanlarla ilgili birçok nokta var. Kamp karavancılık gibi faaliyette çadır orada gitmek isteyen özellikle Tekirdağ'daki kısımda tercih edilebilecek noktalardan. Zaten mekanik tesisleri biliyorsunuz dünyaca ünlü son sistem
1: Evet.
0: ve pist uzunlukları zaten ayrıca önem arz ediyor. Bu yıl da iyi bir sezon geçti.
1: Çok iyi geçti bu
0: Yani
1: sene, evet.
0: evet
1: Kar
0: güzel.
1: çok güzeldi.
0: Evet, sezon gerçekten güzeldi. Ziyaretçilerimiz de sayılarımız da iyi. Zaten Büyükşehir Belediyesi turnike sayılarını açıkladı biliyorsunuz. Orada da geçtiğimiz yılların rekorları
1: Evet.
0: kırıldı. Bu anlamda Erciyes'imiz direkt şehre doğrudan tek başına turist çektiği gibi Erciyes'e gelen ziyaretçilerimiz şehrin birçok turizm noktasında görmeye zaman da ayırıyorlar. Bu anlamda çok önem arz ediyor. Ben orada emeği geçen herkese çok teşekkür etmek istiyorum. Özellikle Büyükşehir Belediye'miz, başkanlarımız, Murat Cahit Cingül vekilimiz çok
1: Çok
0: biliyorsunuz.
1: uğraştı
0: Evet,
1: herkes.
0: Erciyes AŞ Başkanlığı döneminde inanılmaz tanıtımlar ve organizasyonlara ev sahipliği yaptı. Yine keza Büyükşehir Belediye'miz hala çok çeşitli etkinlikler gerçekleştiriyor ve yeni alanlar açıyor. Bu anlamda emeği geçenlere de burada ayrı ayrı teşekkür etmek gerekiyor. Ellerine sağlık diyelim. Ve Kültepe'ye gelirsek, Kültepe şehrimizde yer aldığı herkesin çokça duyduğu, bildiği, ismini duyduğu yer. Ama belki az gidip görülen noktalardan birisi.
1: Evet.
0: Evet, ismini duyduk ama biz Kültepe'ye gitmedik. Yani bizi dinleyen çok burada kişi vardır diye düşünüyorum. İnşallah yakın zamanda çok çok daha gidip görebilecekleri noktalardan biri olacak. Neden dersiniz? Şimdi Kültepe zaten biliyorsunuz yapılan kazılarda şehrimizin tarihine yönelik en eski verilere ulaşılan noktalardan bir tanesi. Şimdi Fikri Kulakoğlu hocamız, Profesör Doktor Fikri Kulakoğlu hocamız tarafından kazılar gerçekleştiriliyor ve her yılda yeni farklı bilmediğimiz şeyler de çıkabiliyor. Şimdi orada iki noktada özellikle yoğunlukta yapılıyor. O höyük dediğimiz nokta ve bir de aşağıda Kağrım'daki ticaret noktasında bu tür çalışmalar yapılıyor. Özellikle tabletlerin çıktığı nokta o Kağrım ticaret noktası. Şimdi yakın zamanda hocamla da görüştük. Bakanlığımızla da istişare yaptık. Orada işte Asur Mahallesi'nde özellikle bir bölümün restorasyonu ile ilgili çalışmalarımız mevcut. İnşallah kısa zamanda orayı planlayıp ziyaretçilerimizin aslında dönemine ait evler nasıldı, orada nasıldı, orada yine dokuya uygun bir şekilde bir çalışma gerçekleştireceğiz. Bunun için gerekli izinlerimizi ve projelerimizi yapacağız. Orada bir Asur Mahallesi kuruldu biliyorsunuz. Evet. Valimiz ve Büyükşehir Belediye'miz işbirliğinde. Yakında oranın da şu anda şu aşamada tefrişatı yani içinin kısmının düzenlemeleriyle ilgili çalışmalar yapılıyor. Bakanlığımız onaya gitti. Büyükşehir Belediyesi tarafına yapılan projeler. Yakında onlar da tamamlandığında, oraya açıldığında çok kişinin gidip görebileceği. Biliyorsunuz Kültepe'ye varmadan önce bugün bir oradaki kaya mekanının müze yapılma durumu var. Büyükşehir Belediyesi'nce tamamlandı. Özellikle o Sivas yolu üzerindeki hemen yol kenarında yer alan bir alan. Burası tamamen düzenlemesi, kaya oyması yapıldı. Şu anda oranın da içerisinin düzenlemesine yönelik Büyükşehir Belediyesi'nde çalışma yapılıyor. Bittiğinde yine bakanlığımız işbirliğinde o müzenin hayata geçmesi planlanıyor. Çünkü içerisinde Kültepe'ye ait dair eserler olacak. İnşallah ona yönelik resmi çalışmalarımız, prosedürlerimiz tamamlandığında o eserlerin hangi eserler olacağı ki bayağı bir çalışma yapıldı. Orada da sona doğru yaklaşıldı. O da tamamlandığında şöyle özetle şunu dersek, Kültepe'ye giden vatandaşlarımız Kültepe'nin kazısı yapılan o arkeolojik alanlarını görmekle beraber ilk Kültepe'de hayat nasıldı? Asur Mahallesi'nde onu görecekler. Ve Kültepe'den çıkan eserler nelerdi? Müzelerde de bunları görecekler. Ve tabii bunlar kısaca anlatacağım şeyler. Kültepe'de daha çok şey inşallah planlanacak. Yine orada giden vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılayacak alanlar da oluşturularaktan hizmete alındığında şehrimiz turizm destinasyonları içerisinde önemli bir nokta haline gelecek diye.
1: Asur Çarşısı tamamlanmaya yakın, biraz da gidip bir günde gidip orada program yapabiliriz isterseniz.
0: İnşallah gittiği zamanlar olabilir. Tabii neden olmasın. İnşallah planlarız. Dedim ya, şehrin her noktasında farklı değer var. Felahiye gidersiniz, Roma arasını görürsünüz, Napınar'ı görürsünüz. İşte atıyorum.
1: Develi'de de çok güzel yerler var. Tabii. Geçen hafta da Soysal'da gittik çocuklarla.
0: Soysal'da Böyle'ye. Orası
1: da çok güzeldi.
0: O yine Sultan Sazı kenarındaki o
1: bilim merkezi, hayvanat bahçemiz, o arka taraflar, oralar da çok güzel. Her yerimiz güzelleşiyor.
0: Elbette gibi. Yani şehirde çok doku var. Mesela bir başlık söyleyip vaktimiz de kısıtı. Çok yer vardı. Koramaz Vadimizde özellikle evet. de Ağırnas Mimar Sinan Evi. Buna yönelik Mimar Sinan Evi ile ilgili de biliyorsunuz Sayın Bakanımızın ziyaretlerinde ve sonrasında orayla ilgili bakanlığımız işbirliği içerisinde çalışmalar olacağı da belirtildi. Ve şu anda en çok tanınır bilinir yerlerden biri olacak diyebiliyoruz. Çünkü niye dersiniz, Mimar Sinan gibi biraz önce de bahsettim. Şehrimizi yetiştirdiği önde gelen tanınan bilinen, dünyaca tanınan bilinen şahsiyetlerden bir tanesi. Osmanlı İmparatorluğu'nun en altın çağını yaşadığı dönemdeki yaptığı eserleriyle bugün hala konuşulan, bilinen, nasıl yaptı sorularının çok sorulduğu.
1: Yıllarca zaman geçmiş, defalarca deprem geçirmiş ama evet, hala taş gibi.
0: Yani öyle duran, nasıl yapıldı sorusunu çok sordunuz. Yani bu Mimar Sinan'ı anlatmak burada tabii ki ne vaktimiz yeter ne de bizim ona yönelik bilgimiz de yeter diyorum. Çünkü Mimar Sinan hala şöyle yaptığı çalışmalarla keşfedilmeyi, anlamayı yani öğrenmeyi gerektiren bir mimar. Çünkü hala diyoruz ya nasıl yaptı sorusunu sorduğumuz bir kişi. Onun da işte yaşadığı 21-22 yaşına kadar yaşadığı Ağırnas'ı, özellikle evini, özellikle o bölgeyi restorasyonunu yapıp hayatını anlatır şekilde getirdiğimiz zaman çok güzeldi. Ziyaretçimiz oraya gittiğinde Kültepe'ye de çok yakın biliyorsunuz.
1: Evet.
0: Ziyaret edecekleri noktalardandır. Şehrimizde dediğim gibi çok değerimiz var. Bu gerek tarihi gerek doğal olsun. İnşallah hepsine elimizden geldiği kadar yetişmeye çalışıyoruz. Hepsinin tanınlığı birliği için çalışmalarımız olacaktır. Ben teşekkür ediyorum.
1: Geldiğiniz için teşekkür ederiz Sayın Hocam, Sayın Müdürüm.
0: Biz teşekkür ederiz.
1: Haftaya tekrar görüşmek üzere. Sayın izleyicilerimiz ve dinleyicilerimiz. Gündem Turizm'de bugün İl Kültür ve Turizm Müdürümüz, Erciyes Üniversitesi Doçent Doktor Şükrü Bursun vardı. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın.
2: Yeni projeler, yükselen destinasyonlar, değişen rotalar ve sektörün gerçek gündemi bu ekranda. Kayseri'nin turizm potansiyeline yakından bakıyoruz. Gündem Turizm, Mehmet Doğan'ın sunumuyla her cumartesi saat 17'de Kayseri Radar ve Radyo Radar ortak canlı yayınında.
3: Yayın tekrarı. Şimdi reklamlar.
4: Evlilik hazırlığı yapanlar, evini ofisini yenileyenler, Kumsumoğlu uğramadan sakın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsumoğlu AVM'de sizleri bekliyor. Kumsumoğlu'na gelmek için bahaneniz çok.
5: Temizlikte güç, dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilo Kumsmol AVM'de. Profilo Kumsmol AVM'de bulunan Karçır fabrika satış mağazasında basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilo Kumsmol AVM fabrika satış mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karşır ile temizliğinize güç katın.
6: Oh be, Profilo varmış. Oh oh, oh be, Profilo varmış.
7: Rahatlık onda, şıklık onda, karşında Ergül Mobil yaklapta değil.
8: Yoğun ilgi gören eskiyi getir, yeniyi götür kampanyamız tekrardan sizlerle. Sizlerden eski ürünlerinizi alıyor, yerine yepyeni baza, başlık ve yatak setleriyle değiştiriyoruz. Kampanya bitti mi? Hayır. Üstelik tüm baza, başlık ve yatak set alımlarında Ar Yıldız kahvaltı takımı hediye. Ergün

Bingöl'den alınır. Geniş ürün yelpazemizle ihtiyacınıza uygun şık ve kullanışlı çeyiz paketleri Bingöl güvencesiyle sizlerle. Buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, fırın, ocak, televizyon ve küçük ev aletleri Bingöl'de, mutfağınız ise Emin Eller'de. Şimdi tüm Kayseri'yi mağazamıza bir kahve içmeye davet ediyoruz.

0: Fırsat zamanla yarışır. Fırsatın gerisinde kalmayın. İBF İnşaat'ın 12 ayda teslim projeleriyle %40'tan başlayan peşinat, 36 aya varan vade seçenekleri, üstelik faizsiz, kredisiz, sabit fiyat garantisiyle bugün evinizi seçin, yarına güvenle yürüyün. Zamanı da, fırsatı da siz kazanın. İBF İnşaat. Geleceğiniz için iyi bir fikir.
1: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
2: Öksürük, vücudun solunum yollarındaki salgı ve yabancı cisimleri temizlemeye yarayan bir savunma mekanizmasıdır. Sigara ve diğer tahriş edici maddeler öksürüğe neden olabilirken, üst solunum yolu ya da akciğer enfeksiyonları, akciğer ve solunum yolları tümörleri, reflü, hatta kalp yetersizliği bile öksürüğe yol açabilmektedir.
1: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.
3: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde bade konakları, 4, 5, 6, Seyrani yükselen konutları, şehir hastanesi bölgesinde hastane konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon 0352-220-0011, 0533-652-0045.
4: Reklamları dinlediniz. Radyo Radar Pazar Yerleri.
5: Bugünün pazar yerleri: İldam Pazarı, Gün Sazak Bulvarı, Erkilet Pazarı, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi, Belsin Pazarı, Tınaztepe Mahallesi, Toki Pazarı, 8. etap, Uğur Evler Pazarı, Uğur Evler Mahallesi.
4: Radyo Radar Pazar Yerleri. Bu hafta gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, sıcak gündemin en önemli haberleri ve haftanın en çarpıcı başlıklarıyla Radyo Radar'da haftanın özeti başlıyor.
5: Acaba bu hafta neler oldu diyenler için hazırladığımız haftanın özetiyle birlikteyiz. Ben Merve Sersoy Yıldırım. Pazartesiden Cuma'ya haftanın en önemli anlarını sizler için derledik. Haftaya hızlı ve umut dolu bir başlangıç yaptık. 8 Haziran Pazartesi. Haftaya hem diplomasi trafiğiyle hem hepimizi yakından ilgilendiren büyük bir gümrük kararıyla başladık. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Azerbaycan ve Gürcistan'la kurulan ortak ticaret hattının bölgenin omurgası olduğunu vurguladı. Yurt dışından internetle aldığımız e-ticaret ürünlerinin %81'i laboratuvarda güvensiz çıktı. Bakanlık da haklı olarak bu yüksek risk nedeniyle basitleştirilmiş gümrük uygulamasını durdurdu. Yani internetten sınır ötesi alışveriş yaparken artık iki kez düşüneceğiz. Bu arada Kayseri'de de hareketlilik vardı. AK Parti Milletvekili Şaban Çopuroğlu esnafı ziyaret edip "Her zaman yanınızdayız" mesajı verirken, Koca Sinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar da kentsel dönüşüm alanlarında vatandaşın yaşam kalitesini arttıracak sosyal alanların müjdesini verdi.
4: Haftanın özeti.
5: 9 Haziran Salı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "kendi bileğimizin gücü dışında kimseye umut bağlamadık" sözleri Salı gününün en güçlü manşetiydi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ise kadına yönelik şiddete karşı devlet sorumluluğuyla sıfır tolerans mesajını net bir şekilde verdi. Gaziantep'ten Fatma Şahin, bölgedeki ticari fırsatlara dikkat çekip işbirliği çağrısı yaparken Kayseri'de ise gurur verici bir adım atıldı. Şehir hastanesinde kurulan aile okulu projesi tanıtıldı. Vali Gökmen Çiçek, aile yapısını destekleyen bu projenin tüm Türkiye'ye örnek olması gerektiğini söyledi. Günün en neşeli ve tatlı atışması ise AK Parti Milletvekili Dursun Ataş'tan geldi. Kalkınma projesi için kente gelen Afyonkarahisar heyetine esprili bir sucuk göndermesinde bulunarak Kayseri sucuğunun yerini hatırlattı.
4: Haftanın özeti.
5: 10 Haziran Çarşamba. Haftayı ortalarken Çarşamba günü eğitim ve teknoloji ön plandaydı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Ağrı'da hayatını kaybeden öğretmenimiz Irmak Ayşe Kopara'nın vefatıyla ilgili teftiş sürecini başlattıklarını duyurdu ve ihmali olan kim varsa gözünün yaşına bakılmayacak dedi. Kayseri'de ise tam bir gelecek vizyonu vardı. Melik Gazi'de teknoloji atölyesinin açılışı Vali Gökmen Çiçek'in katılımıyla yapıldı. Hemen ardından Sanat Melik Gazi kurslarının bir yıl boyunca el emeği göz nuru dökerek hazırladığı muhteşem yıl sonu sergisi kapılarını açtı. Kentte tam bir üretim ve sanat havası esti.
4: Haftanın özeti.
5: 11 Haziran Perşembe. Tarım arazilerinin hobi bahçelerine dönüştürülüp üretim dışı kalmasını engellemek için yeni bir kural geliyor. Artık sadece tarım amaçlı kooperatifler tarla satın alabilecek. Böylelikle tarımda üretimi korumak adına çok kritik bir adım atıldı. İstanbul'da ise Kayseri rüzgarı esti. Kayseri 2. İl Tanıtım Günleri Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın katılımıyla İstanbul'da görkemli bir şekilde açıldı. Kendi mahallesinde spor yapmak isteyen gençlere müjdeyi ise Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar verdi. Şeker Mahallesi sakinleriyle buluşan başkan, gençlerin isteğini kırmadı ve mahalleye hızlıca bir halı saha ve voleybol sahası kazandırılacağını müjdeledi.
4: Haftanın özeti.
5: 12 Haziran Cuma ve işte haftanın finali. Cuma günü küresel gündem oldukça yoğundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan katıldığı programda bölgesel ve küresel çatışmalara dair çok önemli uyarılarda bulunurken, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ise bankacılarla bir araya geldi. Bakan Şimşek, enflasyonu düşürme sürecinin birkaç aylık gecikmeyle de olsa kararlılıkla süreceğini belirtti. Günün en hüzünlü ve düşündürücü ziyareti ise Kahramanmaraş'taydı. Okul saldırılarını araştırma komisyonu o acı olayın yaşandığı ortaokulu ziyaret etti ve durumun vahamiyetine dikkat çekti. Haftayı kapatırken İstanbul'daki Kayseri Tanıtım Günlerinden seslenen AK Parti Milletvekili Ayşe Böhürler de şehrimizin küresel zenginliğini bir kez daha tüm Türkiye'ye gururla anlattı. Siyasetten tarıma, teknolojiden gurur veren yerel müjdelere kadar koskoca bir haftayı böyle devirdik. Kulak verdiğiniz için teşekkür ederiz. Radyo Radar'da kalın, hoşça kalın.
4: Radyo Radar'da haftanın özeti sona erdi.
6: Dikkat! Hayat çıkabilir. Seyir halindeyken aracınızın dışında da bir hayat olduğunu unutmayın. Yaya geçitlerinde ve okul önlerinde çok daha dikkatli olun ve yayalara öncelik tanıyın. Trafik hayattır.
1: Bir gün değil, her gün yanındayız. Çünkü empati takvimle sınırlanmaz. Engelliler günü bir farkındalık günüdür. Ama insanlık her gün gereklidir.
7: Bu frekansta her cuma saat 21'de Alper Erdoğan'ın sunumuyla geçmişin izlerini sürmeye hazır olun. Yıllara Sari programıyla unutulmaz anıları, eskimeyen şarkıları ve o eşsiz zamanın atmosferini burada bulacaksınız.
8: Son bakışın, bana son gülüşün, hiç aklımdan çıkmıyor. Başkasında bulur muyum derken her şey bir anda darmadağın oluyor.

91.8 Radyo Radar'dan herkese merhaba. Geçmişe doğru gidip o yıl yaşanan gelişmeleri sizlere aktardığımız ve o yıl piyasaya çıkan şarkıları da birlikte dinlediğimiz programımızda bugün 2023 yılına gideceğiz.

2 Ocak 2023. Danıştay'ın oy çokluğuyla aldığı kararla Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme kararı hukuken kesinleşti. 3 Ocak 2023. Türkiye ile Bulgaristan arasında doğal gaz alanında işbirliği anlaşması imzalandı. 5 Ocak 2023. Anayasa Mahkemesi, HDP'nin hazine yardımı hesabının bloke edilmesine karar verdi. 2 Şubat 2023. Hollanda, Almanya, İngiltere, Fransa, Belçika, İsveç, İtalya ve İsviçre, İstanbul Başkonsolosluklarını güvenlik nedeniyle kapatmıştı.

6 Şubat 2023. Kahramanmaraş'ta 04.17'de merkez üssü Pazarcık ilçesi olan 7.7 büyüklüğünde ve bu ana şoktan yaklaşık 9 saat sonra 13.24'te merkez üssü Ekinözü ilçesi olan 7.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Bu depremlerden sonra bölgede en büyüğü 6.7 olmak üzere 34.000 artçı deprem meydana geldi. Depremlerde Türkiye'de yaklaşık 50.500 kişi hayatını kaybetti ve yaklaşık 107.204 kişi ise yaralandı. 7 Şubat 2023. Türkiye'de 10 ilde, Kahramanmaraş'ta yaşanan depremlerden dolayı 3 ay olağanüstü hal ilan edildi. 20 Şubat 2023. Saat 20.04'te Hatay'ın Defne ilçesinde 6.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 3 dakika sonra 20.07'de Hatay'ın Samandağ ilçesinde 5.8 şiddetinde bir artçı deprem daha meydana geldi. 27 Şubat 2023. Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde meydana gelen 5.6 büyüklüğündeki depremde bir kişi hayatını kaybetti, 110 kişi de yaralandı. AFAD, 29 binanın yıkıldığını bildirdi.

5 Mart 2023. Millet İttifakı üyesi Meral Akşener, Cumhurbaşkanı adayı olarak Kemal Kılıçdaroğlu'nun belirlenmesine tepki olarak ittifaktan ayrıldı. Ancak bir gün sonra bu kararından vazgeçerek Kılıçdaroğlu'nun adaylığını kabul etti. 7 Mart 2023. 6 siyasi partinin ittifakıyla kurulan, kamuoyunda altılı masa olarak bilinen Millet İttifakı, yapılacak seçimde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu Cumhurbaşkanı adayı olarak belirlediğini açıkladı. 10 Mart 2023. Pınar Gültekin cinayeti sanığı Cemal Metin Avcı'ya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. 15 Mart 2023. Adıyaman Şanlıurfa sel felaketinde Şanlıurfa'da 17, Adıyaman'da 4, toplamda 21 kişi hayatını kaybetti.

0: alışırım.
1: 30 Mart 2023 Türkiye Büyük Millet Meclisi, Finlandiya'nın NATO üyeliğini onaylama kararı aldı. 1 Nisan 2023, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Finlandiya'nın NATO'ya başvurusu kararını imzaladı ve onayladı. 10 Nisan 2023, dünyanın ilk siyah gemisi olan TCG Anadolu, Türk Deniz Kuvvetleri'ne teslim edildi. 17 Nisan 2023, İstanbul Finans Merkezi hizmete açıldı. 20 Nisan 2023, Karadeniz'den yaklaşık 170 kilometre açıkta keşfedilen 710 milyar metreküp doğalgaz karaya ulaştırmaya başlandı.

26 Haziran 2023. Ankara-Sivas yüksek hızlı tren hattı hizmete girdi. 26 Nisan 2023. Akkuyu Nükleer Güç Santrali'ne nükleer yakıt getirilerek santral nükleer tesis statüsüne kavuştu. 2 Mayıs 2023. Avrupa ve Türkiye'nin en büyük güneş enerji santrali Karapınar GES hizmete açıldı. 3 Mayıs 2023. 14.476 metre uzunluğuyla dünyanın 3. Avrupa ve Türkiye'nin en uzun tüneli Zigana Tüneli hizmete açıldı. 6 Mayıs 2023. Hatay'ın Belen ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan kamyonun asker uğurlayan kalabalığın arasına dalması sonucu 13 kişi hayatını kaybetti, 30 kişi de yaralandı.

14 Mayıs 2023. Cumhurbaşkanlığı seçimi birinci turu ve genel seçimler gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanlığı seçiminde hiçbir aday %50'lik oranı geçemeyince seçim ikinci tura kaldı. 28 Mayıs 2023. Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci turu gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçerli oyların %52.18'ini alarak yeniden Cumhurbaşkanı seçildi. 3 Haziran 2023. 28 Mayıs'taki seçimlerden sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yemin töreni gerçekleştirildi ve akşam saatlerinde de yeni Cumhurbaşkanlığı kabinesi açıklandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy hariç bütün bakanlar değiştirildi. 10 Haziran 2023. Ankara'nın Elmadağ ilçesinde bulunan makine ve kimya endüstrisi fabrikasında meydana gelen patlamada 5 işçi hayatını kaybetti.

17 Temmuz 2023. Türkiye Kadın Milli Voleybol Takımı, ABD'nin Texas eyaletindeki Arlington kentinde oynanan 2023 Voleybol Kadınlar Milletler Ligi'nin finalinde Çin'i 3-1 yenerek tarihinde ilk kez Voleybol Kadınlar Milletler Ligi şampiyonu oldu. 7 Ağustos 2023. Kocaeli'nin Derince ilçesinde Toprak Mahsulleri Ofisi silosunda patlama meydana geldi. Patlamada bir kişi hayatını kaybetti, 3'ü ağır, 12 kişi de yaralandı. 22 Ağustos 2023. Çanakkale'de başlayan bir orman yangını rüzgarla birlikte büyüdü. Çan-Çanakkale yolu trafiğe kapatıldı, 9 yerleşim yeri tahliye edildi. Şehir merkezine yaklaşan yangın sebebiyle Çanakkale Boğazı da trafiğe kapatıldı.

1 Ekim 2023. Ankara Emniyet Genel Müdürlüğü girişinde HPG tarafından canlı bomba eylemi düzenlendi. Olayda 2 polis yaralandı. 5 Kasım 2023. 38. Cumhuriyet Halk Partisi olağan kurultayı sonucunda Özgür Özel partinin yeni genel başkanı seçildi. 28 Aralık 2023. Kuzey Marmara Otoyolu'nun Sakarya kesiminde meydana gelen trafik kazasında 10 kişi hayatını kaybetti, 61

0: Şimdi reklamlar.
1: Evlilik hazırlığı yapanlar, evini ofisini yenileyenler, Kumsumoğlu uğramadan sakın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsumoğlu AVM'de sizleri bekliyor. Kumsumoğlu'na gelmek için bahaneniz çok.
2: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde bade konakları, 4, 5, 6, Seyrani yükselen konutları, şehir hastanesi bölgesinde hastane konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz, İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon: 0352 220 çift 011, 0533 652 çift 045.
3: Rahatlık onda, şıklık onda, karşında her gün mobilya.
4: Yoğun ilgi gören eskiyi getir, yeniyi götür kampanyamız tekrardan sizlerle. Sizlerden eski ürünlerinizi alıyor, yerine yepyeni baza, başlık ve yatak setleriyle değiştiriyoruz. Kampanya bitti mi? Hayır. Üstelik tüm baza, başlık ve yatak set alımlarında Ar Yıldız kahvaltı takımı hediye. Ergün

0: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
1: Halsizlik en çok şikayet edilen konuların başında gelmektedir. Genellikle stres, depresyon, kalitesiz uyku, duygu durum bozuklukları gibi nedenlere bağlıdır. Ancak dinlenmeye rağmen birkaç gün geçmeyen yorgunluk hissinin altında kronik akciğer, kalp, böbrek hastalıkları veya demir, vitamin eksikliği yatabilmektedir. Kansızlığa bağlı halsizlik hissinin altında kansızlığa neden olan kanser hastalığı bulunabilmektedir.
0: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.
2: Temizlikte güç, dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilo Kumsmol AVM'de. Profilo Kumsmol AVM'de bulunan Karçır Fabrika Satış Mağazası'nda, basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilo Kumsmol AVM Fabrika Satış Mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karçır ile temizliğinize güç katın.
3: Oh be, Profilo varmış. Oh oh, oh be, Profilo varmış.
4: Fırsat zamanla yarışır. Fırsatın gerisinde kalmayın. İBF İnşaat'ın 12 ayda teslim projeleriyle %40'tan başlayan peşinat, 36 aya varan vade seçenekleri, üstelik faizsiz, kredisiz, sabit fiyat garantisiyle bugün evinizi seçin, yarına güvenle yürüyün. Zamanı da, fırsatı da siz kazanın. İBF İnşaat, geleceğiniz için iyi bir fikir.
5: İş dünyası hızla değişiyor. Rekabetçi kalmak için doğru çözümleri bulmak her zamankinden daha önemli.

Bingöl kurumsal çözümler olarak işletmenizin ihtiyaçlarına yönelik yenilikçi stratejiler sunuyoruz. Uzman kadromuz, güneş panelleri, elektrikli araç şarj istasyonları, ödeme ve klima sistemleri, ankastre setler ve su arıtma cihazları gibi en son trendleri sizlerin hizmetine sunmaktadır. Verimliliği arttıran, maliyetleri düşüren ve süreçleri optimize eden çözümlerimizle işinizi bir üst seviyeye 70 yıllık Koç ve Bingöl güvencesiyle taşıyoruz. Sizin başarınız bizim önceliğimizdir. Gelin kurumsal çözümlerimizle geleceği birlikte şekillendirelim. Başarıya giden yol doğru çözümlerle başlar. Daha fazla bilgi için bizimle iletişime geçin. Bingöl Kurumsal Çözümler.

0: Reklamları dinlediniz. Radyo Radar Pazar Yerleri.
1: Bugünün pazar yerleri: İldam Pazarı, Gün Sazak Bulvarı, Erkilet Pazarı, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi, Belsin Pazarı, Tınaztepe Mahallesi, Toki Pazarı, 8. etap, Uğur Evler Pazarı, Uğur Evler Mahallesi.
0: Radyo Radar Pazar Yerleri. Radyo Radar 91.8.

0: Dikkat! Hayat çıkabilir. Seyir halindeyken aracınızın dışında da bir hayat olduğunu unutmayın. Yaya geçitlerinde ve okul önlerinde çok daha dikkatli olun ve yayalara öncelik tanıyın. Trafik hayattır.
1: Asıl engel kaldırımdaki rampa değil, kalpteki duvardır. Kalbimiz engelsiz olsun. Bir tebessüm, bir anlayış, bir küçük dokunuş. Bazen koca bir hayatın yükünü hafifletir.
2: Yayın tekrarı.
3: Cesur adımlar atan, yenilikçi fikirlerle dünyayı değiştiren kadınların hikayeleri bu programda. Hayallerini gerçeğe dönüştüren girişimci kadınlar, başarıya giden yolda karşılaştıkları zorlukları, elde ettikleri başarıları sizlerle paylaşıyor. İşte Kadın, Gülcan Özdemir'in sunumuyla her salı saat 14'te Kayseri Radar ve Radyo Radar ortak canlı yayınında. Gülcan Özdemir'in hazırlayıp sunduğu İşte Kadın başlıyor.

0: Herkese merhabalar efendim, ben Gülcan Özdemir. İşte Kadın programıyla bu hafta da karşınızdayız. Bizleri Kayser Radar Instagram sayfamızdan canlı canlı izleyebilir, Radyo Radar 91.8'den canlı canlı dinleyebilirsiniz. Şimdi yazın geldiği bu zamanlarda çok ihtiyacımız olan, yaz öncesi, tatil öncesi, tatil sonrası kendimizi emanet etmemiz gereken bazı alanlar var. Cildimizdi, saçımızdı, kulunç ağrılarımızdı, migrenimizdi, bel fıtığımızdı, neler neler konuşacağız bugün. Çok keyifli bir bölüm bizi bekliyor. Sevgili Zümrüt adı güzel bizlerle. Kendisi mesleki eğitim uzmanı.
1: Evet.
0: Evet, böyle gizemli bir ünvan koymuşsun. Çünkü altını bir doldurmamız lazım. Mesleki eğitim uzmanı ama acaba ne diye. Aynen. Öncelikle bir hoş geldin diyeyim sana. Hoş geldin, nasılsın?
1: İyiyim, teşekkür ederim. Hoş bulduk. Şöyle bahsedeyim. Her şeyden önce güzellik uzmanı deyince aklımıza direkt mesleki eğitim uzmanı deyince tabii ki güzellik uzmanı, kuaför, erkek berberliği birçok alanı kapsıyor. Hı hı. Bizim bu noktada her şeyden önce iyi bir anne, iyi bir eş, aynı zamanda evrensel bir kadınım. Yani birçok bilgiye, birçok donanıma sahibim. Hı hı. Ve bunları paylaşmayı çok seviyorum. Yani bilgi paylaştıkça gelişir, insanlara faydası o zaman tabii ki daha çok fazla dokunur. Aşağı yukarı 18 yıllık sektördeyim. Hı hı. Sektörde birçok alanda eksiğimizin olduğunu gözlemledim. Bundan dolayı eğitime daha çok önem vermeye, insanları bilgiyle donatmaya daha fazla önem verdim. Aşırı tutku ve özlem içeriyor. Mesela mesleğini gerçekten severek yapan insanların kat ettiği yollar çok fazla. Bunu severek yapan insanları gözlemlediğimde gerçekten çok iyi yerlerde olduklarını da görüyoruz. Onun haricinde en güzel şey sanatımızı konuşturmak. Yani ben ellerimizin çok kıymetli olduğuna inanıyorum. Hani tüm herkesin gerçekten mesleğini, sanatını konuşmasını istiyorum. Güzel yerlerde olmalarını her zaman talep ediyorum, öngörüyorum.
0: Harika, çok
1: ve bu
0: güzel.
1: Konuda da birçok alanda yetiştirdiğim uzmanlarımın geri dönüşü, onların o hayallerini gerçekleştiriyor olmak aşırı derecede keyif veriyor.
0: Aslında tüm program boyunca konuşacaklarımızın çok genel tatlı bir özetini yapmış oldu.
1: Evet.
0: Şimdi neden bu mesleği tercih ettin demek istiyorum seni yakından tanımadan önce. Hani diyorsun ya, ellerini insanlar çok iyi kullanmalı, yatkınlığı olan insanlar vesaire diye söyledin. Neden bu mesleği tercih ettin?
1: Aslında,
0: seni ne itti?
1: Şöyle, güzellik sektöründe sadece eğitim değil, insanların birçok başarılı hikayeleri var. Ben 2018 yılında kendi alanımda, kendi iş yerimi açtığım dönemlerde COSGAP'ten kadın girişimcilik unvanı ile açtım. Hani evet. Aslında programımıza da çok yakın oldu.
0: Bir proje üretmen gerekiyor orada. Geçecek, onaylanacak
1: ve
0: bir
1: aynen,
0: var.
1: İlk aldığımız onay, yine buradan Reyhan hocama da sevgilerimi gönderiyorum. Kendisi de şu an izliyordur. Projemiz ilk sunumda gerçekleşti ve ben 2 yıl boyunca devlet desteğiyle ilk dükkanımı açtım. Yani insanlar hayallerinin peşinden koşmaktan vazgeçmemeli. Birçok insan bazı şeyleri hayal ediyor ama gerçekleştiremiyor. Çünkü çevre baskısı çok fazla. Bizim Türk milleti olarak da baskı olayı çok detaylı oluyor.
0: Yazımsızlık durumumuz var zaten. Özellikle bir kadının iş hayatına atılmasıyla
1: kesinlikle
0: alakalı kanayan yaralarımızdan bir tanesi herhalde. 3 yıldır tüm konuklarımızla konuştuğumuz, değil mi, ortak durumlar bunlar.
1: Evet.
0: Özellikle mesleğe adım atmak istediklerinde maddi problemler zaten ciddi bir sıkıntıyken, bir de çevreden aman ne yapacaksın, evde çocuğunu büyüt, yemeğini yap,
1: kesinlikle,
0: vesaire gibi şeylerle motive etmek yerine demotive etmeyi tercih ediyor insanlar.
1: İşte bu noktada ben hep şuna diyorum. İnanıyorsan gerçekten doğru bir eğitim, doğru bir donanım seni istediğin seviyeye getirebiliyor. Ama bu şu demek değil. Ben bunu aldım, tamam, ama çok kısa bir şekilde keseyim, bitsin, yeterli değil. Mesela sürekli teknoloji, sürekli bir şeyler çıkıyor. Her çıkan yeniliği takip etmek durumundayız.
0: Şimdi bir doktorun bile sürekli eğitimlerle kendi bilgilerini güncellemesi gereken bir ortamda kesinlikle güzellik, ki acayip noktalara geldi yani. Ameliyatsız bir sürü işlemler, yüz germeden falan bahsettin. Gerçekten çok çok heyecanlandım ki dün bir program yapmış kadar konuşmuşuz. Bir
1: aynen,
0: saate yakın
1: aynen,
0: falan
1: aynen
0: konuşmuşuz.
1: Evet.
0: Çok keyifli. Hanımlar kadar beyler de çok ilgi gösteriyor artık bunlara.
1: Kesinlikle.
0: Ki iş yerinizde eşinle birlikte çalışıyorsunuz. Şu anda da yalnız bırakmadı.
1: Evet, yani evet.
0: Stüdyomuzda destek miydi ilk başlarda? Eşin
1: Bey,
0: duymadan
1: evet,
0: söyle.
1: Evet, evet. Görkem Bey her zaman tam destekti. Yine beraber birçok şeyin üzerinden geldik. Erkek olması bizim için çok büyük bir avantaj. Her yerde herkes bu elemanı bulamayabiliyor. Ama biz beraber yaptığımız için Görkem Bey'in yapmış olduğu hizmetler de mesela bizim her zaman artı. Mesela dışarıdan gelen insanların ulaşıp yapamadığı birçok şeyi biz onunla beraber başardık. Yine kendisine de çok teşekkür ediyorum desteğinden ötürü. Her zaman hep birlikte daha iyiye, daha donanımlı bir şekilde ilerlemeyi hedefliyoruz. Birlikte büyüyoruz.
0: Vallahi harika. Çalışan bir kadına eşinin destek oluyor olması harika bir şey ama hem evde hem iş yerinde hakikaten iyi oluyor mu? Şey var ya yine Şevket'in örneği var. Evde eşin, iş yerinde orada eşin, ben yatıyorsun yine eşin falan falan şeklinde. O dengeyi nasıl sağlıyorsunuz?
1: Orada şöyle yapıyoruz. Hepimiz, onun da kendisi, benim de kendimize ayırdığımız zamanlarımız var. O zaman dilimine girmiyoruz yani.
0: Saygı duydunuz. Tabii. Özel alanlarınız
1: kesinlikle
0: var.
1: Kesinlikle. Mesela kendisinin ilgi alanları farklı olduğunda ben mesela neden bu demiyorum. Çünkü boğmamak adına. Hani onu da biraz kendi haline bırakmak gerekiyor.
0: Aslında,
1: aynen öyle. Aslında o kişilerin, partnerlerin kendi aralarında, eşlerin kendi aralarında birbirlerine olan saygısıyla yol alabilecekleri bir durum oluşuyor. Biz de çok şükür bunu aştık. Gayet de güzel gidiyoruz.
0: Harika.
1: Tüm arkadaşlarıma da tavsiye ediyorum evlensinler.
0: Şey var ya, kimse bizden daha mutlu olamaz, herkes evlenmeli şeklinde. Gerçekten çok çok güzel. Ya şimdi senin eğitim alanında daha fazla uzmanlaşıyor olman. Şimdi çok özel cihazların var.
1: Evet.
0: İş yerinde. Ki Türkiye'de 3 cihazlar ve 3'ü de ben de dedim.
1: Aynen, evet.
0: Allah
1: evet.
0: Allah dedim ben
1: evet.
0: De. Çok güzel. Cihazlarla mı başlayalım, eğitimlerle mi başlayalım?
1: Hangisiniz?
0: Eğitimlerle başlayalım o zaman.
1: Aynen, eğitim.
0: Bu eğitim alanına kayma durumunuz sana nasıl oluştu? Ne gördün de bu sektör içerisinde? Ben böyle bir akademi kurup eğitim vermem gerekiyor dedim.
1: Evet, burada şimdi talep oldukça bizler de bazen, şimdi gözlemlemeyi çok seviyorum ben. Bazı yerlerde birçok eksiğin olduğunu fark ettik.
0: Başarının anahtarı aslında, biliyor musun? Bulunduğun mesleğin içerisinde gözlem yeteneğinin olması.
1: Kesinlikle.
0: Müşterinin istekleri, sektörde çalışan kişilerin sıkıntıları, bunları dinleyip bunlara çözüm üretip sonrasında güzel bir şeye dönüştürmek çok akıl işi bir şey.
1: Aynen. Orada biz şunu gördük. Mesela birçok yerde insanlar belli yerlerde eğitim almak istedi ama çok açık vardı. Üstün körü. Güzel, tam detaylı öğrenim yok. Bizde birebir olduğu için kişiyle birebir ilgileniyorsun. Hemen eğitimini alıyor. Akabinde yine kendisini geliştireceği şekilde belgelendirmelerini yapıyoruz. Hem güzellik alanında, hem kuaför alanında, hem erkek berberliği alanında büyük bir açık vardı. Biz bunun altını tamamen eğitim ve donanımlarıyla kişinin kendini geliştirmesini aladığımız için çıkan insanlar, bizden mezun olan insanlar gerçekten o özgüvenle gidiyor.
0: Şey, peki bu işlemleri yapmak mı? Yani birebir eğitimini verdiğin işlemleri yapmak mı? Eğitim verme kısmı mı daha sana iyi geldi?
1: Aslında öğretmek. Yani insanlara bir şeyler aşılamak. Onlarda kendimi görüyorum. Mesela benim yaptığım işi onlara birebir naklettiğim zaman kendileri de bu işi yaptığında onu sevgiyle, tutkuyla birebir, yani hatta hiç unutmuyorum, bir öğrencimin eşi demiş, hocan ne öğretiyor, kitabına bir bakayım.
0: Hı hı.
1: Bakmış kitabı, demiş ki ya sen, demiş, kimya dersi mi alıyorsun?
0: O kadar detaylı.
1: O kadar detaylı yazdırıyoruz. Alacağı ürünün malzemesine kadar ben detay veriyorum. Bunları da karşı tarafta görmek çok mutlu ediyor beni.
0: Bence olması gereken bu, biliyor musun? Eğitim verip onu hani yeni doğmuş bir kuş gibi piyasaya atmaktansa, değil mi? Hangi ürünlerden alacağın çok kıymetli.
1: Kesinlikle.
0: Şimdi sen şu ürünle o eğitimi verdiğinde B ürünüyle bu işlemi yaptığında aynı, aynen, sonucu alamayacak. Ve diyecek ki nasıl eğitim verdin Zümrüt'cüm diyecek. Arkandan,
1: kesinlikle,
0: güzel sözler söyleyecek.
1: Kesinlikle.
0: Ama senin işaretleri, ürünleri de işaret ediyor olman bence çok kıymetli bir şey. Ben deterji insanların kesinlikle eğitim vermesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü onun fırını atıyorum, kendi pastacılık alanında söylüyorum. Ben de eğitmenlik yaptığım dönemlerde mesela kendisinin fırını da yapmak istemiştim mesela. Hı hı. Ya da bak bu ürünleri kullanıyorum, şu toptancıdan alıyorum, şunu yapıyorum şeklinde. Evet. Çünkü benim verdiğim eğitimle gittiğinde kendi alanında aynı ürünü aynı şekilde çıkarabilmeli. Çıkaramıyorsa kesinlikle, bu yine eğitmenin eksikliğiyle alakalı bir durumdur diye düşünüyorum ben. Ve her durumda eğitim sonrası o insanlara destek oluyor olman lazım. Yapıyor musun bunu?
1: Aynen, onu çok yapıyoruz haddinden fazla. Ve benim telefonum 7/24 her zaman açıktır. Hiçbir zaman kısıtlama yapmıyorum. Çünkü gerçekten hani biz bunun fırınından geldiğimiz için, pişip geldiğimiz için.
0: Bir alaylı tarafın da var eğitimin yanı sıra.
1: Aynen,
0: değil mi?
1: Aynen öyle.
0: Kaç senelik bir geçmişten bahsediyoruz?
1: Ben aşağı yukarı 18 bitirmek üzereyiz.
0: Kaç yaşındasın?
1: Yaşı da söylemesem şimdi.
0: Ay söyle canım. Kim söylesen, aa var ya onun gibi aynen, bir şey. Çok güzel. 18 senedir sektörün içerisindesin.
1: Aynen.
0: Sonrasında eğitimlerini aldın, tamamladın ki güzellik alanı da, hani benim takipçilerim bilir, çok severim bu cümleyi, çok mıcırıklı bir sektör ne yazık ki.
1: Evet.
0: Bunun da eğitimleri kaç kalemdir? Al bitecek bir şey değil. Yeni ürünler, yeni cihazlar, yeni uygulamalar,
1: kesinlikle,
0: yeni teknikler. Nasıl buna ayak uydurulur ki?
1: Şöyle, önce kişi güzellik uzmanı mı olmak istiyor? Yahut kuaförlükte mi ilerlemek istiyor da erkek berberliğinde mi? Güzellik uzmanı eğer olmak istiyorsa zaten bunun altında protez tırnak, kalıcı makyaj, ipek kirpik, normal profesyonel makyaj, birçok dal var. Bunların hepsini tamamen aldığı zaman bölgesel zayıflama, bölgesel sıkılaşma, birçok detay var. Tabii ki herkes her şeyi öğrenir ama herkesin ilgi alanı çok farklıdır.
0: Ha, bir alanda uzmanlaşma gibi bir şey oluyor. Doktorluk gibi bakabilir miyiz olaya aslında? Hani bir temel eğitim alıyorsun, sonrasında kimi kadın doğum seçiyor, kimi çocuk doktorluğu seçiyor,
1: aynen,
0: genel cerrahi seçiyor,
1: evet,
0: gibi.
1: Evet,
0: onun
1: evet,
0: gibi bazı alanları seçip orada uzmanlaşmayı tercih ediyor insanlar.
1: Kesinlikle öyle. Yani
0: en popüler kriterler hangileri?
1: Burada protez tırnak, ipek kirpik, kalıcı makyaj. Şu an çok güzel, çok revanşta. Eğitimler de çok güzel geçiyor, gidiyor. Arkadaşlarımızın tercih ettiği alanlara göre yönlendirmesini biz zaten özellikle istediği hangisi ise ona daha yoğun zaman ayırıyoruz.
0: Peki hangisinde, şimdi birazcık duygusal konulardan konuşalım. Şu alana yönelirsem burada daha hızlı bir tüketim durumu var. Şu an bu alan daha popüler diyebileceğin, atıyorum protez tırnak bir hopladı gitti. Herkes protez tırnaklar yapıyor. Hı. Takması bir ücret, çıkarması bir ücret vesaire. Evet. Hangisi daha popüler şu an? Hangisinde daha iyi kazanç var diyecek olursak? Tabii çevresel faktörlere göre değişir.
1: Kesinlikle öyle. Gözlemlediğim kadarıyla tabii ki kalıcı makyaj. Mesela kalıcı makyajda çok fazla detaylar var. Kalıcı makyajda kalıcı eyeliner yapıyorsun, microblading yapıyorsun, pudralama yapıyorsun, dudak renklendirme yapıyorsun. Bunlar da kendi arasında mesela çok güzel detayları var. Sonrasında benim gözümde protez tırnak, daha sonra ipek kirpik geliyor. Ama şurada ayrı bir detaya dikkat çekmek istiyorum. Evet, herkes güzellik uzmanı olabiliyor. Ama altta bir zeminin de olması gerekiyor. Yani bir kuaförlük durumunun da olmasını insanlar arıyor. Yani nasıl bahsedeyim? Şimdi gidiyorsun, evet güzellik işlemlerini yaptırıyorsun ama orada bir saç boyama işin de olsun. İşte bir fönümü de çektireyim, bir kaşımı da aldırayım olayını da eklediğin zaman.
0: Sen paket program bir
1: evet,
0: işten bahsediyorsun.
1: Evet,
0: hepsini
1: evet,
0: yapsın. O kişi evet, o kadar
1: evet,
0: nitelikli olsun istiyorsun.
1: Yapacağı işlerde de tam donanımlı olursa, en azından giren bir insan, yani bizler gibi çalışan bir insanlar, ben bir yere gittiğim zaman şunu gözlemlerim. Derim ki hani bir fönümü çektireyim, evet kaşımı da aldırabileyim ama aynı zamanda cilt bakımını da aynı yerde yaptırabileyim. Bu çok güzel bir nitelik oluyor. Hani kişi kendini böyle yetiştirirse birçok dalda daha başarılı oluyorlar.
0: Aslında hani, ne oluyor? Viral olan işlemler var ya, dudak renklendirme çok viral oldu.
1: Evet.
0: Sen zaten eğitimini aldın, hali hazırda var. Yeni sistem ya da işlemlerle, iğneyle yapılanı var değil mi?
1: Tabii.
0: Hani, enjeksiyon yöntemiyle de yapılıyor herhalde. Bir de bu basınçlı cihazlar falan da var.
1: Aynen. Yalnız biz burada şuna çok dikkat ediyoruz. İlgi kolay alanımız...
0: Kolay şekilde adapte olunabilir yani.
1: Evet evet, bunlara olunabiliyor. Burada yetki alanının dışına çıkmamak da çok önemli. Ben burada özellikle öğrencilerime de ilk söylediğim şey, yetkimiz neyse onunla hareket
0: yetkimiz
1: edelim.
0: Yetkimiz ne sizin? Ortalık neden karıştı? Mesela, bana bir anlatsana ufaktan.
1: Burada... Şimdi bazı durumlarda yasak olan durumlar var. Mesela işte bir botokslu, bir dolguydu gibi gibi. Bunlar doktorun yapması gereken ve bundan dolayı birçok muzdarip olmuş insanlar var. Hı hı. O yüzden yetkimiz dışına çıkmadığımız zaman, herkes bilginin kendi alanına saygı duyduğunda daha güzel ilerliyorsun. Dışarıdan bakıldığında evet, kalıcı makyaj bizde herhangi bir sıkıntı yaratmıyor. Ama iğneli enjeksiyon işlerine girdiğin zaman tabii ki bir doktorun olması lazım. Bir doktor uzmanına danışman gerekiyor. Hı hı. Ve bir doktorun bünyesinde olman gerekiyor. Bu sınırı koruduğumuz zaman herkes çok güzel şekilde ilerleyebiliyor. Hani bu merdiven altı dediğimiz olaylar var. Bunlara girilmediğinde daha iyi, daha güzel bir şekilde yol alabilirler.
0: Doğru söylüyorsun. O botoksu alıp işte 3 kişiye yapayım, eline o enjeksiyonu alan herkes bırt oraya bırt buraya vesaire o işlemleri yaptığı zaman ister istemez sıkıntılar çıkıyor. Sizlerin bu denetlemesinin sıklaşması, ismi lazım değillerin bir evet, güzellik merkezi adı altında yapılan şeylerden sonra galiba sizin işler birazcık sıkıntıya girdi diye tahmin ediyorum. Evet. Ya da ak koyun kara koyun ortaya çıktı olarak da mı değerlendirebiliriz
1: kesinlikle
0: meseleyi?
1: Evet evet. Daha doğrusu aynen. Ak
0: güzellik
1: koyun, kara
0: salonu
1: koyun
0: mu diyeceğiz?
1: Güzellik
0: salonu. Şu an
1: salonu
0: senin vermiş tabii, olduğun tabii eğitimlerin bütününü alıp
1: tabii.
0: Bir işletme açacak olan kişi güzellik salonu mu açıyor?
1: Kesinlikle.
0: Güzellik
1: aynen
0: merkezi kelimesi yok.
1: Merkezi aynen kullanamıyorsun.
0: Güzellik salonu tabii olarak tabii bu eğitim alanlar yazıyor. Bana mesajlar geldi mesela. Atıyorum 30 küsür yaşındayım. Şimdiye kadar hiç bu güzellik alanında bir eğitim bir şey almadım. Ben bu eğitimleri alarak bir güzellik salonu açabilir miyim diye bir soru vardı. Herkes yapabilir mi bu işi?
1: Yani herkes yapabilir, şöyle yapabilir. Gerçekten.
0: Ve 30 küsur yaşlar geç bir yaş mı sence?
1: Aslında değil. Benim tanıdığım 42 yaşında annesi kızı için dükkan açma uğruna birçok şeylere katlanıp yeri açtı mesela.
0: Aa.
1: Yani bunlara, bu tür şeylere şahit oluruz. Hiçbir şey geç değil. Yeter ki insanın içindeki o tutkuyu ortaya çıkarsın. Gerçekten istemek de önemli. Evet, bir yerde çok güzel para kazancı var deniliyor ama gerçekten bu yolda ilerleyebilecek mi? Bu da çok önemli.
0: Bundan önceki bir önemli adım da bence o tutku vesaire, o istek içerisinde olacak ama biz eğitim alacağımız akademiyi hangi kriterlere göre seçeceğiz? Yani ben bir akademiden eğitim alacaksam eğitmende ve o akademinin konu içeriğinde neyi aramalıyım? Olmazsa olmazı ne? Şimdi burada Kayseri'de sen varsın. Senden yetkin bir isim olarak insanlar gelip rahatça eğitimlerini alabilirler.
1: Evet.
0: Tüm belgelerin tam olduğu için. Ama genel anlamda söyleyecek olursak bu eğitimi almadan önce arayacağımız kriterler neler olmalı?
1: Yani burada özellikle şuna dikkat etmeleri gerekiyor. Gerçekten verdiği eğitimin donanımı nasıl? Hı hı. Hani bu eğitimi ne kadar bir sürede, zaman içerisinde veriyor?
0: İdeal süre nedir?
1: En az 6 ay ya da en fazla 8 ay diyoruz.
0: Hı hı.
1: Ama tabii ki bilen kişiler varsa ayrı bir olayda tutuyorsun. Ama en az 8 ayı devirmek gerekiyor bir tam bir donanımlı sahip olabilmek için.
0: O zaman bu konuşmandan şunu anlıyorum. Sıfırdan öğrenmek isteyenler 6 ila 8 aylık bir
1: kesinlikle
0: eğitimle belli bir seviyeye gelip işlem alır noktaya gelebiliyorlar,
1: evet,
0: aşağı yukarı.
1: Evet, evet.
0: Ama alaylıysam ve bu belgelere sahip değilsem, ki bu bilgileri zaten bünyemde taşıyor ve yapabiliyorsam, bana da ayrı bir kırılımla sen bu yetkinlik belgesini verebiliyorsun.
1: Kesinlikle.
0: Ne kadar bir süreden bahsediyoruz?
1: O da aşağı yukarı 2 hafta. Yani 1 hafta kritik adım çalışmamız olur. 1 hafta sonra sınavını
0: kritik
1: açarız.
0: Kritik adım çalışması. Aha, havalı aynen isimleri var eğitimlerin.
1: Kritik adım çalışmasını yaparız. Sonrasında belgelendirmesi, sınavını gerçekleştiririz. Bilen insanın işi daha kolay oluyor tabii. Ama bilmeyene de çok güzel bir şekilde, donanımlı bir şekilde verebileceği eğitimleri neler sunuyor? Bunlara çok iyi araştırmaları gerekiyor. Biz sertifika vermiyoruz. Yani resmi, uluslararası geçerli, e-devlet onaylı. iş yeri açabilecek, mesul müdür olarak çalışabilecek bir belge veriyoruz.
0: Sertifikayı zaten her yerde peynir ekmek gibi dağıtıyorlar. Yani parasını vermen yeterli. Benim bir arkadaşım vardı hatta. Ya arkadaş dediğim sosyal medyadan gördüğüm kişi. Ayda bir mesela profilinde, akışında ismi değişiyordu. Yoga uzmanı, bilmem ne uzmanı. Alakasız yerlerde yetkinliğiyle alakalı profilindeki içeriği değişiyordu. Yani peynir ekmek gibi cebinde paran varsa sertifika alabiliyorsun. Ama sertifikanın geçerliliği iş yeri açma ve yetkinlik anlamında ya da eğitim içeriğinin doyuruculuğu anlamında çok yeterli olmalı. Bu anlamda da akademi kelimesi bence çok ağırlığı olan bir kelime ve altını doldurulacak eğitim ve finalinde alacağın belgeyle iş yeri açabiliyor musun? Sonrasında kalfalık, ustalık, çıraklık bu 6-8 aylık eğitim içerisinde süreç nasıl işliyor? Bu soru da sorulmuş. Eğitim içerisinde direkt ben yetkinlik belgesini mi alıyorum yoksa çıraklıkla mı başlayacağım? Kalfalık ne olacak, ne olacak? Azıcık süreçten bahsedelim mi?
1: Aynen. Orada şöyle bahsedeyim. Direkt biz aslında okul olayını ortadan kaldırıyoruz. Normalde meslek okullarına gitmeleri gerekiyor. Belli bir dirsek çürütmeleri gerekiyor. Ama orada biz...
0: Meslek okullarında süre 4-5 yıldan falan 4-5 bahsediyoruz.
1: 4-5 yılı rahat buluyor. Biz burada kısa yoldan eğitimlerini verip direkt mesleki yeterlilik, ustalığa denklik belgesini veriyoruz. Ustalığa denklik belgesi bizden almış olduğu...
0: Belgelerde ne kadar zor ulaşılabilir belgeler?
1: Ve o kadar çok zor ki gerçekten çok detaylı bir şekilde öğrenmeleri gerekiyor. Çok önem vermeleri lazım. O kamera karşısında ne yapacağını, sınav esnasında neler yapacağını mesela çok karıştırmamaları gerekiyor.
0: Bu yüzden, bunun için nasıl bir teknikle ilerliyorsun? Sıfırcı bir hoca mısın merak
1: ben,
0: ediyorum mesela.
1: Ben biraz esnasında. Öyleyim. Aynen biraz öyleyim. Eğitimi tamamladıktan sonra her şey resmiyete uygun olsun. Çünkü mezun olup gittiğinde şunu demeli. Evet ben buradan bir eğitim aldım ama gerçekten donanımlıyım. Eksik olan noktalarını zaten kendisi sonraki eğitimlerde tamamlayacağını dile getiriyor.
0: Çok güzel. Peki bunu bu görüyor. Eğitim verip mezun ettiğin öğrencilere sonrasında yeni sistemlerde, tekniklerde yeni bir işlem çıktı. Onlara bilgilendirme verip arkadaşlar böyle böyle bir eğitimimiz açıldı. Bununla alakalı yeni eğitimler var diye devamlılık içeren bir eğitim sürecinin içerisinde misin aynı zamanda?
1: Genelde paylaşımlarımızı yapıyoruz aynen. Takip eden, görüştüğüm öğrencilerimle de olabilen her türlü yenilikleri bahsediyoruz. Yine her şekilde geldikleri zaman zaten o akademi bünyesinde olduğu için o eğitimi de direkt alabiliyor.
0: Harika, hani... çok güzel. Duyurularımı yapmaya devam ediyorum diyorsun. Peki aynen. Bu eğitimleri almak isteyenler sana hangi kanalla ulaşacaklar? Instagram sayfanı paylaşırsan.
1: Aynen. Salon Zümrüt Doruk Güzellik, Salon Zümrüt Doruk Akademi iki sayfamız var. Her iki sayfadan da direkt DM'den zaten iletişim numaralarımız da var. Dönüşlerimiz direkt oluyor.
0: Aynen. Konu bilgileri falan konum da var. İsterlerse gelebilirler. Var.
1: Evet evet aynen direkt.
0: Instagram'dan da yazabilirler. Harika, çok güzel. Şimdi sen dün hangi alanlarda eğitim veriyorsun vesaire diye sorduğumda erkek berberliği diye bir şey söyledin. Şöyle bir kırılımları böyle sayacak olursak aşağı yukarı şöyle bir gözden geçirelim mi? Güzellik uzmanlığı dedin, kadın kuaförlüğü, erkek berberliği.
1: Evet, evet.
0: Erkek berberliği ne alaka?
1: Aslında
0: erkek... Bana mı garip geliyor Merveciğim, ne diyorsun? Ne alaka değil mi?
1: Erkek berberliği aslında...
0: Bayağı ustura falan kullanıyor musun? Ne yapıyorsun? Sadece saç tıraşından mı bahsediyoruz?
1: Saç tıraşı. Yine aynı şekilde usturaya çok fazla tabii ki yaptırdığımız hocalarımız var. Bizler de onlardan eğitimini alıyoruz ama...
0: Erkek omuz atıyordur herhalde böyle durumlarda
1: aynen,
0: değil mi?
1: O durumda Görkem hocam sağ olsun destekçi. Erkek berberliğinde de bilen insan, bilmeyen insan sınıfını ayırıyorsun.
0: Evet.
1: Yine aynı şekilde saç kesiminden normal tıraşına varana kadar tüm detaylarıyla öğretebiliyoruz. Onlarda da süre eğer sıfırdan başlıyorsa 3 ay kadar bir zaman ayırmalarını istiyoruz. Burada en önemli detaylardan bir tanesi de kendi malzemeleriyle mesela direkt ellerine verip işi kendilerinin yapmasını sağlıyoruz.
0: Aa.
1: Yani çünkü bakarak evet gözlemleyerek yapan var ama eline alıp yapmak çok
0: pratik
1: farklı.
0: Pratik yapılması gerekiyor.
1: Evet. Bu şekilde olduğu zaman tam kişiye verdiğinde kendi işini kendi yapmaya başladığı zaman tabii ki pratiğini gösteriyorsun ama sonrası onda olduğunda daha rahat bir şekilde hareket ettiğini ve çok rahat bir şekilde verileni aldığını gördük.
0: Aslında bu özel akademilerin de artısı şu galiba, birebir eğitim verdiğin için böyle nasıl diyeyim, bir VIP eğitim alıyormuşum gibi bir durum var. Yani evet. Ve ben öyle bir eğitime gittiğimde danışanımın hata yapmasından korkmamasını söylerim mesela. Evet. Ne kadar çok hata yaparsa o hatayı nasıl telafi edeceğine dair senden daha çok bilgi alabilir.
1: Evet, evet.
0: Bu birebir eğitim fikri çok çok cazip ve güzel.
1: Aynen.
0: Özellikle alaylı olup bu belgeye sahip olmayacak olan olmayan insanların da bu belgeye sahip olması için kısa süre içerisinde bir eğitimle
1: tabii
0: belgeye
1: ki
0: sahip olmaları çok çok güzel bir şey.
1: Evet evet, kesinlikle öyle. Belgesi olmayıp birçok işi yapan birçok yerler var. Ama dönüp dolaşıp geldiklerinde kısa sürede bildiği iş olduğu için sadece hı-hı, kritik adımları geçip direkt belgesini alabiliyor. Ondan yana sıkıntı yok.
0: Harika, çok güzel. En çok bana yazılan şey mesela, ben şimdi gittim, o 8 aylık eğitimini aldım.
1: Evet.
0: O eğitimi aldıktan sonra benim kazanacağım nitelikler neler? O 8 aylık süreçte öğrendiğim bilgilerin yanı sıra. Yani belgesel anlamda diyorum. İş yeri açabiliyor muyum? Benim unvanım ne oluyor?
1: Şimdi şöyle, direkt verdiğimiz belgede güzellik uzmanı olarak belgesini alır. Hı-hı. Yine aynı şekilde iş yerini açabilir. Onun haricinde direkt ustalık okullarına, çıraklık okullarına gidip başvurusunu yapıp ustalık sınavlarına girer. Bir hafta ya da iki hafta zaman dilimi içerisinde de usta öğreticilik belgesini alır ve tamamen belgesi süresiz halde ömür boyu kullanım olur.
0: Bu çok güzel bir meslek
1: kesinlikle
0: fırsatı değil mi?
1: Ve insanların bunu bu şekilde belgelendirdikten sonra kendi yerinde açtığında o tutkuyu görmen o kadar mutlu ediyor ki seni.
0: Ya bir de eğitim verdiğim bir kişinin kendi ayakları üstünde bir işletme açıyor olması, belki onun da bir süre sonra o uzmanlığa sahip olup güzel başarılarını duymak gerçekten seni de çok motive ediyordur.
1: Kesinlikle.
0: Bu yüzden eğitim tarafını daha çok seviyormuşsun gibi geliyor bana.
1: Kesinlikle öyle. Her yeni öğrencide hep aynı heyecan. O heyecan hiç bitmiyor. Ve onların o hayallerine dokunabilmek, bu çok güzel bir şey. Hani ben her zaman bunu tasarlıyordum. Her zaman hayallerimin içerisindeydim ama hayal kurmaktan insanlarımız artık o kadar korkmaya başladı ki. Aslında kimse hayalinden vazgeçmemeli. Özellikle hanımlar, evet evde çocuk var. Tabii ki birçok sorumluluk üzerimizde. Hı hı. Ama kadın isterse gerçekten yapamayacağı hiçbir şey yok.
0: Yani tebrik
1: hani
0: ediyorum.
1: Çok güzel bir şekilde kendini eğitimlerine verip güzel bir donanıma sahip olduğunda çocuğuna da bakar, evinin yemeğini de yapar.
0: Her şeyden önce mutlu bir kadın olarak evin içerisinde dolaşır
1: kesinlikle,
0: ki
1: aynen.
0: Aklı başında her aile bireyi bence bir kadını desteklemeli, mutlu etmeli ki mutlu olsun.
1: Kesinlikle
0: yani.
1: Kesinlikle öyle.
0: Bu konudan çok uzaklaşmadan bir merak edilen soruyu da istiyorum. Bir rakam telaffuz etmeni beklemiyorum tabii ki burada. Bu eğitimler ulaşılabilir rakamlarda mı?
1: Yani tabii ki. Biz kişinin özellikle ben eğitim konusuna gelip geldiklerinde ön görüşmede her zaman ne kadar biliyoruz? Neyi ne kadar yapabiliyoruz? Sıfırdan mı öğreneceğiz? Temel seviyeyi mi istiyoruz yoksa VIP bir eğitim mi istiyoruz? Evet işi biliyorum ama ben bu işin nirvanasını öğrenmek istiyorum.
0: Hı hı.
1: Bir de bu durumlar var. Ulaşılır bir nitelikteler. Yani çok da yüksek fiyatlar tutmuyoruz. Neden? Çünkü herkesin belli bütçesi var. Çok da aşağılara da düşmüyoruz. Her şeyin bir bedeli var.
0: Tabii ki
1: özellikle
0: o kalitesine göre sonuçta bir şeyler gerçekleşir ama bence bu eğitimlere insanların şöyle bakması lazım. Ya en ufak bir butik açacağın zaman bile cebinde kalavi bir para olması gerekiyor ki ürün alacaksın, rafını alacaksın, askısını alacaksın vesaire. Sen burada bir altın bilezik, yani 4-5 yılda eğitimi verilen bir sistemin hap program haline getirilmiş,
1: evet,
0: 7-8
1: evet,
0: aylık süreçte bu bilgileri böyle nasıl diyeyim dolu dolu alıyorsun. Belki bir haftada işlenecek bir konu var, sen bir saatte işliyorsun orada. O 4-5 yıl diğer türlü 8 aya nasıl düşecek? O hap bilgiler haline gelecek, nitelikli haline geleceksin ve o altın bilezikle birlikte bir meslek sahibi olacaksın. Bir işletme açacaksın. Bu eğitimlerde sizlere diklere edilen ücretleri duyunca "Aa, bu kadar olur mu?" falan diyebileceğiniz rakamlar olursa bence işin bu tarafını düşünün. Meslek öğreniyorsunuz her şeyden önce. Ki bu meslek sadece saç kesmek, fön çekmek artık böyle bir şey değil. Kırılımlar bildiğin şöyle bir ağ ağaç yani dallanmış, budaklanmış, her yerinden bir şey çıkıyor. Ki acayip cihazlardan bahsettim. Çok da heyecanlıyım oraya geçmek adına. Evet. En sevdiğin cihazın hangisi? Hepsi bebeklerin gibidir eminim de.
1: Kesinlikle öyle. Şu an göz bebeğimiz iki tane, hatta üç tane diyelim. Şu an ikisini kurulumunu yaptık. Bölgesel sıkılaşma, bölgesel zayıflama, noksa dokunuş dediğimiz bir cihazımız var. Bunlarda da yine aynı şekilde biz diğer hizmetlerimizi veriyoruz. Hı hı. Hani zayıflamak isteyen, kendini şımartmak isteyen herkesi bekliyoruz. Kesinlikle deneyimlemeleri lazım. O rahatlığı bir yaşamaları lazım.
0: Zümrüt, bak aramızda konuşuyoruz. Şimdi birbirimize karşı dürüst olalım. Biz kadınlar öyle irdeleriz ederiz ama böyle zayıflaşma, sıkılaşma falan filan deyince bir kulak kabartıp denemek isteriz.
1: Evet, evet.
0: Hakikaten işe yarıyor mu ya?
1: Kesinlikle düzenli kullanıldığında seansını...
0: Yani yağlamayı yiyip gelmeyelim tabii ki. Öyle de ya bir durum var ama.
1: Onu da yaşamayalım. Evet, evet. Orada şuna söylüyorum ben.
0: Olayı ne o cihazın? Ne yapıyor da bizim sıkılaştırıyor, yağlarımı parçalıyor? Ne yapıyor
1: aslında
0: yani?
1: Aslında vücuttaki bütün toksitleri atabiliyorsun. Yani sadece bir 25 dakikanı ayırman yeterli oluyor.
0: Terleme usulü olarak mı?
1: Aslında bitki özleriyle çok böyle saunadaki gibi pis bir terleme değil. Bitki özleriyle sana vücudundaki tüm zehirli toksitleri attırıyor. Ve sen cihaza girip çıktığın an çok farklı olduğunu hissediyorsun. Yani böyle gerçekten bulutların üzerindeymiş gibi hissediyorsun. Burada tabii ki dikkat edilmesi gereken şey şu. Her işlemden sonra biz en az 1,5 ya da 2 litre su içmelerini istiyoruz. Hı hı. Çünkü aşırı derecede su kaybı oluyor. Ve her gün alamıyoruz, spor mantığı. Gün aşırı gelmelerini tavsiye ediyoruz. Bir gün durup bir gün gelecek. Çünkü vücudu bir anda yormak da gerekmiyor. Dikkat ettiği zaman ve de diyetisyen destekli de eğer buna devam ederse çok güzel bir şekilde zayıfladığını görüyorsun, gözlemliyorsun.
0: Vade duydun mu Merveciğim? Bayağı bitkisel kürlerle, bir şeylerle zayıflamayı vaat ediyorsun.
1: Kesinlikle.
0: Yani şey var ya, bir ayda şu kadar santim. Bir ayda şöyle gözle görülür etki.
1: Aslında deneyim...
0: İddialısın değil mi ya? Cihazlarına çok güveniyorsun. Dün anlatırken ben böyle büyülenmiş gibi dinledim. Bir saat falan. Biz dün programı yaptık zaten.
1: Aslında yaptık,
0: dün,
1: evet, evet.
0: Bir özetini geçiyoruz size şimdi. Ben bunların hepsini dinledim ve gerçekten etkilendim. Evet, artık diyetisyenlerin de merkezlerinde bu türev cihazlar var vesaire ama senin söylediğin şey çok başka bir şey yani. Yani
1: evet, çok diye şu an piyasada olmamış durumu bizde olduğu için çok daha rahatız. Mesela şu an
0: Türkiye'de hiçbir yerde olmayan Türkiye'de bir cihazın var senin.
1: Türkiye'de yok, evet. Ondan dolayı da bir gün...
0: Farkı ne diğer cihazlardan? Bu bahsettiğim bitkisel durum mu?
1: Bitki özleri, evet, aynen. Bitki özleriyle seni rahatlatıyor. Bitki özleriyle toksin atmanı sağlıyor. Tabii ki herkesin kullanılacağı durumlar, farklı pozisyonlar olabiliyor. İstedikleri duruma göre de...
0: Noksa dokunuşu.
1: Aynen.
0: Dediğimiz
1: kesinlikle.
0: Cihaz.
1: Evet, evet.
0: Valla sihirli bir cihaz resmen. Ben Meridian'ı da çok merak ediyorum. Ve bu Moxa dediğin şey bence sadece tabii ki zayıflamak çok çok kıymetli. Özellikle biz kadınlar için gerçekten ekstra ekstra önem taşıyor. Lakin vücuttan bu toksinleri atmak, iyileşmek, sağlıklı bir dolaşıma sahip olmak, kesinlikle, iyi bir cilde sahip olmak, bunların ilk adımı değil mi?
1: Aynen. Aslında insanlar şunun farkında değil. Evet, hepimiz çalışan insanlarız. Belli yorgunluklarımız var. Her şeyi zaman ayırırız. Ama çalışan anneler, çalışan bayanlar, çalışan beyler her zaman kendini erteler. Neden? Çocuklar, işte belli hayat şartları. Bunların içerisinden sıyrılıp böyle bir 25 dakika kendine bir ödül ver ya arkadaşım. Yani kendine bir güzellik yap, kendini bir şımart.
0: Ay, doktorun yazdığı ilacı bile şuradan alıp yutmuyorum ben ya. Kendimize yani, evet, bir şeyler yapmamız lazım.
1: Yapmamız gerekiyor. Burada ben hep bunu diyorum. Ya bir gel, bir kendini bir rahatlat, bir relax. Yani böyle bir vücudunun o rahatladığını gör, bu akışı bir gör. Gerçekten insan dengeye geldiği zaman mutlu oluyor,
0: sen
1: huzurlu oluyor.
0: Sen çok da güzel yoga yaptırırsın biliyor musun?
1: Değil mi?
0: Ses tonunla.
1: Canım.
0: Gel gerçekten. Bir kendine zaman ayır. 25 dakika. Bak
1: çok
0: o ses
1: değil.
0: Tonunla. Düşünsene o cihazın içerisindeyken arkadan sen telkinler veriyorsun. Evet Merve Hanımcığım, evet şimdi gözlerimizi kapatıyoruz. Cihazda bakın şimdi bunları şu kürleri verdim size. Kan dolaşımını hissediyor musunuz? Evet bakın rahatlamaya başladınız. Arkadan telkinler, altta güzel bir müzik. Yani acayip bir şeye dönüşüyor. Şimdi kendimize ne kadar vakit ayırdığımızı şöyle anlatayım. 3 yıldır gelen konuklarımızdan, bize gelen davetlerden biz bir tanesine gitmeyi başardık. Merve ile birlikte bir cilt bakımı yaptırdık. Ya. Ona da geç kaldık zaten. 45 dakikalık işlemi yarım saat yaptırdık, şaka, çıktırdık. Şimdi bize öyle bir şey söylemen lazım ki böyle. Ki söylediğin, vaat ettiğin şeyler gerçekten 25 dakika çok ütopik şeyler. Diyorum ya, sihirli değnek vurmak gibi bir şey. Yani değişikliği hissedeceksin. Ki o meridyende miydi bilmiyorum. Baş ağrısından bahsettin. Bel fıtığından bahsettin.
1: Evet evet.
0: Anlatabiliyor muyum? Yani söylediğin şeyler herkes, ya iki kişiyle konuş, ikisinde de var. Bel fıtığı var. Bu telefon bağımlılığından ötürü duruş bozukluğumuz var. Herkes de baş ağrısı var, migren var. Kesinlikle. Anlatabiliyor muyum? Sen bu cihazlarla çözüm bulabileceğini iddia ediyorsun.
1: Evet.
0: Çok da güveniyorsun. Yaparım çünkü, diyorsun yani.
1: Kesinlikle. Deneyimleyip bizzat kendim de yaşadığım için ben sonuç aldığım her şeyi insanlara dokunmak isterim. Kendim
0: kaç
1: sonuç
0: önce yaşadın bu bel fıtığı olayını?
1: Aslında şu an 11 yıl önce.
0: Benim yürüyemeyen arkadaşlarım var. Evet. Çılgın bitişi biliyor musun? Necmi dede gibi yürüyordu. Gerçekten. Benim gencecik arkadaşım.
1: Aynen öyle.
0: Bak, çok net
1: evet,
0: söylüyorum.
1: Evet, evet. Ben de yaşadım o durumları. Bel fıtığından dolayı ayakkabı giyemediğimi, bayağı ayağımın şiştiğini, artık o da dayanılmayacak dereceye geldiğini ve ameliyat olmam gerektiği durumlara da gidebiliyordu.
0: Bu cihazla nasıl tanıştın? Bu sıkıntın mı seni bir arayışa itti?
1: Evet evet, zaten masaj olayı bizim hepimizin sevdiği bir kültürdür. Hacamat keza sevdiğimiz bir kültürdür.
0: Ben de çok seviyorum hacamat.
1: Ama ameliyattan hep korktuğumuz için, çünkü yıllar önce yapılan ameliyat operasyonlarda vesairelerde yaşanılan sıkıntıları herkes biliyor. Çok bir tedirgin oluyorsun. Tabii ki spor, yani önce yürüyüşle. Aslında herkes bel fıtığında normal yürüyüş zanneder ama bel fıtığında tam tersine ters yürümek gerekiyor.
0: Aa.
1: Tabii ki. Biz bunu ilk bununla başladım ben. Sonrasında bu cihazlarla tanışıyor olmam, bunları kullanıp kendimde faydasını gördüğüm için.
0: Sıkıntıyı yaşayınca bir şey bulmam lazım diyorsun,
1: bu ya,
0: değil mi?
1: Arıyorsun, çünkü o arayışa giriyorsun. Yani orada bir ihtiyaç doğuyor. O hı-hı, ihtiyaç doğduğu zaman sen bunun peşine düşüyorsun. Ve öne açık bir sektörün içerisinde olduğumuz için.
0: Kesin bir şey vardır diyorsun.
1: Bunlarda da muhakkak
0: doğru
1: var ve yaşayan insanlar
0: olan
1: var. Muhatap oluyorsun, görüşüyorsun. Bunlarla beraber o çözüm yolunu zaten buluyorsun. Ve ben gerçekten sonuç aldığım için canı gönülden tüm arkadaşlarımın, herkesin daha doğrusu gelmelerini talep ediyorum yani. Neden? Bu rahatlamayı bir görsün. Çünkü
0: ya
1: gidemiyorsun.
0: Sen, hani şey var ya, attan düşenin halini attan düşen bilir diye.
1: Kesinlikle.
0: Şimdi sen böyle bir sıkıntının içerisinde ciddi bir süreçte ayakkabıyı bile bağlayamayacak durumda olduğunu söylüyorsun.
1: Evet.
0: Sonrasında sen bireysel çabanla birlikte bir cihaza, bir sisteme, bir durumun içerisine araştırarak bulmuşsun. Tabii. Ve şifalanmışsın. Bununla alakalı diyorsun ki ya, orada yürüyemeyen bir insan var bel fıtığından ötürü. Ya kardeşim bak, burada bir şey var, gel. Gel yaptır bak, rahatlayacaksın.
1: Evet, evet.
0: Kendin şifalandığın için insanlar da bu sıkıntıyı yaşasın istemiyorsun. Gelsinler bir denesinler diyorsun.
1: Kesinlikle.
0: Ve ne kadar sürede bir gözle görülür? Hani biz severiz ya. Böyle senelerce yeriz 35 kiloyu üstümüzde biriktirip bir ayda bırakmak isteriz o senin cihazın için o kiloları.
1: Mesela böyle durumlarla karşılaştığım zaman diyorum ki şu an kaç yaşındasın? Atıyorum 25 yaşında. Bu sıkıntı sende 25 yılda oluştu. Yani bizden ne bekliyorsun?
0: Bak, bize mantıklı mantıklı konuşma. Bize kısa sürede çözüm önerileri
1: i̇şte
0: getir.
1: Bunu diyorum. Yani evet, belli bir yaşta belli bir seviyede oluşuyor ama ilk girdiğin anda rahatlıyorsun. O 25 dakikaya girdiğin ve çıktığın anda hissediyorsun. Gözle görülür.
0: Bu hatun bunları söyledikten sonra bak, girerim dedim. Girerim o 25 dakikada o rahatlamayı isterim.
1: İsterim.
0: Gir dedi ya, gir.
1: Kesinlikle.
0: Yani kendime güveniyorum ben.
1: Kesinlikle
0: ya, dilini değiştireceksin,
1: öyle.
0: Değiştireceksin. Ya bir de bir şey söyledin. Bu ben Moksa'yla Meridyen aynı şey değil herhalde, değil mi?
1: Aslında değil.
0: Amca oğlu gibi falan mı?
1: Yakınlar birbirlerine. Yakınlar.
0: Ha, hangisi hangisine şey bilmiyorum da, hani sürekli ilaçlar kullanarak baş ağrıları, kronik gripler vesaire yaşıyoruz ya, bunları da iyileştirdiğinden bahsettim. Bak, sihir gibi şeyler söylüyorsun.
1: Çok güzel detaylarımız var. Burada ben şunu söylüyorum. İlaç, evet, hemen bir başımız ağrıdığında o çocukken bile hemen ya bir okuma olurdu ya bir şey olurdu. Bu da aslında, bu kültürü yaşıyoruz biz. Yani bu İbn-i Sina'nın kültürü dediğimiz kültürler var. Daha çok bu tür alanlara yönlendiğin zaman şifalanmayı da öncelikle kendinde istiyorsun. Tabii ki hani bunu istemek de önemli. Yıllarca bu rahatsızlığı yaşamış insanlar yahut bel rahatsızlığı, migren rahatsızlığı gibi durumları yaşayan insanlar bunun artık bir mucize olduğuna inanmıyor ki. Ve piyasada bu kadar, o kadar çok fazla bu tür söylemler var ki.
0: Geçebileceğine bunu, olan inancımızı kaybettik.
1: İnancımızı
0: çünkü
1: çok güzel, evet, bir şekilde kaybettik. Ama hayat bir şekilde devam ediyor. Yenilik, yeni yer açmış insanlar, yeniliklere ulaşmış insanlara bence dokunmaları lazım.
0: Migreni geçiriyorum mu diyorsun?
1: Migren aşağı yukarı 10 dakikada vesaire rahat bir şekilde kesiyorsun ağrıyı. Rahat bir şekilde 10 dakika yeterli oluyor.
0: 10 dakikada migrene çözüm diyorsun.
1: Aynen. Yani diyorum ya, istemek lazım, gelmeleri
0: senin
1: lazım.
0: Senin tevekkül tarafını da seviyorum. Bak, altyapısıyla, içten doğal haliyle. Ben hacamatı da bu sebeple seviyorum.
1: Evet.
0: Sevgili Gülafer Hanımcığım, selamlar olsun. Hacamat yaptırmadan önce duasını eder, o niyeti aldırır. Anlatabiliyor muyum? Yani bunlar yapılırken gerçekten niyet çok kıymetli. Dün ne konuştuk? Suya, aynen, bile dua ettiğin zaman onun molekül yapısı değişiyor. Sana olan ekstra su, aynen, okumak diye bir kültürümüz var. Okumuş su diye.
1: Evet,
0: şimdi
1: evet,
0: bunları bu sistemlerle birleştirdiğin zaman şifalanmamak mümkün değil. Ama senin söylediğin migrenin 10 dakikada bu cihazla gerçekten rahatlama sağlanıyor olması
1: mükemmel bir şey.
0: Kapıda çevirirler yolunu. İyi ki gelmişsin eşinle.
1: Hemen kabul ederiz.
0: Bak, migren diyorsun, bel fıtığı diyorsun. Başka spesifik rahatsızlıklar söyler misin? Herkes de ya, aşağı yukarı
1: bir
0: olan.
1: Bir kere insanlar mutlu değil. Şimdi şurada yürüyelim. 9 kişiden 9'u da yüzleri asık, enerjileri düşük. Ya bir enerji olayımız var. Yani nasıl diyoruz? İyi düşünelim, güzel olsun, pozitif olsun. Hı hı. Bu enerji akışı içerisinde insanların mutsuz olmaları, mesela bu mutsuzluk durumu, herkes her şeyden etkilenebiliyor. Direkt bu cihazları kullandığın zaman vücudun o akışa geliyor. Enerjin dengeleniyor. Bu kötü enerji, negatif enerjiden kurtuluyorsun.
0: Meridyen noktaları dedin. Bize böyle halk dilinde bir anlatım yapar mısın? Bu meridyen cihazı vücudumuzda bozulan neyi düzeltiyor da bu kadar şiddetli bir baş ağrısı, migrenden bahsediyoruz. 10 dakikada yoluna girebiliyor diyorsun.
1: Evet, evet.
0: Ne oluyor? Neyi burada bozuyoruz biz?
1: Burada şunu anlatayım.
0: Belli. Kardeşim de ekrana şu an o cihazı veriyor herhalde. Bu hangi cihazı?
1: Evet, evet. Bu
0: Meridyenle
1: yatağımızın kombini. Noksa'nın dokunuşu. Evet, ikisinin kombini. Zaten birbirini tamamladığı zaman sonuç daha güzel, daha net bir şekilde ortaya çıkıyor. Burada
0: kombin bir program mı bu?
1: Kombin yapılırsa daha güzel sonuç alıyorsun.
0: Hmm.
1: Yani daha detaylı bir şekilde sonuç veriyor. Burada ben şunu söylüyorum arkadaşlarıma. İkisini de bir gir, bir gör. Çünkü hepsinin farklı noktaları var. İnsan bir enerjiyle, bütüncül güzellik dediğimiz güzellikle vücudunu tanıması gerekiyor.
0: Hı hı.
1: Belli bir noktadan sonra sen bazı şeyleri artık taşıyamıyorsun ve bu belli noktalarda sende hasar şeklinde ortaya çıkıyor. Yani kendini dinlendireceksin, ruhunu dinlendireceksin, bedenini dinlendireceksin.

0: böyle kesinlikle. Bir ya böyle bir hayat dolu haydi gibi çıkıyorlar mı?
1: Kesinlikle öyle. Zaten bu rahatlamayı görünce
0: bakın çok ciddi bir şey iddia ediyoruz burada. Vallahi yapın.
1: Kesinlikle. Aynen. Bu enerji.
0: Bak kapına dayanırız bak. Bak acayip şeylerden bahsediyorsun. Sen bunları hani işin içerisinde olduğun için bunlar senin için normalin. Ya enerjisi düşük bir insan bunun içerisine girdiğinde şöyle. Arkadaşım hepimizin problemi iş hayatında, evimizde anlatabiliyor muyum?
1: Evet, evet.
0: Hayatımızın her alanında bu insanlar bizim enerjimizi eme gerçekten bizi de böyle simsiyah bir vücutla eve gönderiyorlar. Şimdi sen bu vaat ettiğin sistemle buna çözüm diyorsun. Migrene çözüm diyorsun. Bel fıtığına çözüm diyorsun.
1: Evet.
0: Bununla atlattım diyorsun.
1: Evet,
0: şu an
1: evet.
0: Sen her türlü fiziksel aktiviteyi yapabiliyor musun? Bu işlemleri hali hazırda yapmaya devam ediyorsun.
1: Tabii ki. Şöyle deneyimleyeyim. Normalde eğitim verirken belli noktalarda belli işlemleri göstermen gerekiyor. O aralarda böyle kaçamak yapıp oturduğum zamanlar hatırlıyorum. Ağrıdan duramıyordum mesela. Bu tedavidir kendimde bu işlemleri yapmadan önce.
0: Hı hı.
1: Ama şu an mesela bunu yaşamıyorum. Çok rahat bir şekilde yapabiliyorum.
0: Ya bir de de bahsettim, çok özür diliyorum lafını böldüm. Çünkü nasıl oldu anlamıyorum. Saat 14.59 böyle hızlı bir şekilde gidiyor.
1: Evet, evet.
0: Merve'cim sen diğer konukları kapıyı kapatarak tutmak suretiyle biraz daha vaktimiz var bizim. Şimdi duruş bozukluğuna dahi çözüm evet. olabileceğinden bahsediyorsun.
1: Evet, evet kesinlikle.
0: Bak az önce ne konuştuk? Şu telefon elimizde. Bak ben de bağımlıyım açık açık söyleyeyim. Çok yanlış. Telefonda çok fazla vakit geçiriyorum. Evet duruş şu. Her zaman da yatarak şunu yapamıyoruz ki.
1: Yapamıyorsun. Kesinlikle.
0: Ne oluyor? Telefonu sürekli tuttuğum için bileklerinde de bir ağrı oluşuyor. Bak şuradaki ağrıyı hissetmeyen yoktur herhalde.
1: Kesinlikle.
0: Sürekli telefonla uğraşanlar. O duruşu bile düzeltebileceğinden bahsediyorsun. Ya
1: aynen. 6 seans düzenli aldığında o duruş bozukluğu gerçekten kayboluyor. Ciddi anlamda kayboluyor. Yani şimdi soru cevap evet böyle oluyor, şöyle oluyor, birçok bir şeyler vaat ediyoruz ama kişinin de biraz kendini de tanıması gerekiyor. Özen göstermesi gerekiyor. Düzenli gelmesi gerekiyor. İlk girdiği anda bizim millet, Türk halkında bu var. Hemen giriyor, o ağrı falan kesildi, rahatladı. İkinci seansına ertesi gün gelmesi gerekiyor mesela. Rahatım deyip devam etmiyor. Aslında tamamlaması lazım.
0: Sabırsız ve direkt çözüme ulaşmak isteme gibi bir eğilimiz var.
1: Aynen.
0: Ortak özelliği zaten.
1: Aynen.
0: Görmeyi yıllarca yeriz biz bir anda zayıflamak isteriz şeklinde. Tabii ki ilk seans bel fıtığıyla buraya gelip sonrasında düğünde ağır bir halay başı olup hoplayıp zıplamanın da bir anlamı yok. Kendimizi
1: aynen.
0: de ufaktan bir korumamız gerekiyor herhalde. Mesela bel fıtığı için geldik bu cihazın içerisine ilk girdik çıktık. Eve gidince dikkat etmemiz gereken şeyler neler? Neler yapmamız gerekiyor?
1: Ben burada iki kombin şeklinde ilerlersek zaten direkt ondan sonuç alıyorsun.
0: Direkt bir gözümüzü de canlandırsana. Ben bel fıtığıyla geldim.
1: Geldin.
0: Geldim merkeze.
1: Normal meridyene girersin. Meridyenden sonra yatağa girersin.
0: Yatakta meridyene da, girmek demek gözümüzü de canlandıracak olursak.
1: Meridyende nedir?
0: Gümüş eldivenler
1: gümüş
0: gördüm.
1: Gümüş eldivenlerle. Aynen.
0: Nedir olayı o gümüş eldivenlerin?
1: Gümüş eldivenlerde aslında ki iyonlarla vücudundaki.
0: O görseli verebilir miyiz Merveciğim? Teşekkür ediyorum.
1: Evet.
0: Bak gümüş eldivenler var.
1: Aha. Enerji Ölümünü. Akışı aslında bu vücuttaki enerji akışını dengeliyor.
0: Ne bağlı o eldivenlere? Ne veriliyor?
1: Buradaki elektrotlar aynen. Aha. Vücuttaki elektrik akımı.
0: Uyarım
1: direkt
0: yapıyor.
1: Uyarım yapıyor.
0: Aha.
1: Ve belli noktalara belli doğru noktalarla ilerlediğin zaman vücuttaki akışı aslında yine dönüp dolaşıp aynı şeye
0: ya
1: geliyoruz.
0: Ya şu vardır ya anam babam söylüyor. Şimdi birbirimizin sırtını şöyle bir çiğneme
1: yoğurma
0: olayı
1: gibi.
0: Vardır ya.
1: Evet,
0: orası
1: evet.
0: değil sağa git sağa git. Siz nokta atışı zaten o noktalar belli olduğu için oh, burası diyorsun oraya veriyorsun.
1: Ve
0: aslında
1: belli noktalarda belli özellikleri var. Vücudunu önce açtıktan sonra belli ağrılarda zaten gelen insan sana diyor evet burası daha çok ağrıyor. Ağrı olan yerde yahut işte rahatsızlığı olan bölgede bekleme yapıyorsun. Çok rahat bir şekilde onu rahatladığını görüyorsun. Sonrasında biz bu işlemleri yaptırdıktan sonra muhakkak 1,5 ya da 2 litre suyu bitirmesini istiyoruz. Çünkü vücutta gümüş iyonların sayesinde toksitlerin atılması gerekiyor. Bunu suyla da dengeliyorsun. İşlemden sonra su içmesin.
0: Yani bu işlemde o gümüş eldivenle o terapiyi yapıldı, terapi demeyelim, dokunuş, moksa dokunuşu
1: evet, evet.
0: yapıldıktan sonra o cihazın içerisinde tamamlayıp

0: etkisi yapılıyor. Aslında vermiş olduğunuz o gümüş iyonların vücutta daha fazla, daha rahat dolaşmasını sağlıyoruz. Biz de gün içerisinde 1,5-2 litre suyumuzu içiyoruz. Vücuttan zaten bu zehirli atıkları atıyoruz.
1: Toksitleri, vücut toksit attığın
0: zaman... Paket program. Bitti gitti. Toplam ne kadar sürdü bu işlem?
1: İki kombin bir saatimizi rahat alır. Bir saat, 1,5 saat.
0: Ay çok da güzelmiş. Yani, baktığında da yatıyorsun yani. Yatıyor, bir saat yat. Kesinlikle. Evde vakit yatmaya vakit bulamayan hanımlar. Hani şey vardı ya, bir tane psikoloğa gidiyor böyle. Anlat hadi diyor. Yok diyor, anlatmaya gelmedim. Evde yatılacak fırsatım yok da diyor. Şu koltuğa bir uzanayım dedim diyor. Ha işte. Bunu isteyenler gitsinler. Kesinlikle. Yatsınlar. Bu gümüş eldivenlerle güzel masajlar falan da yapılıyor. Sen mi yapıyorsun bu işlemleri?
1: Aynen.
0: İki kişilik bir ekibiniz var herhalde.
1: Beraber yaptığımız, çalıştığımız arkadaşlarımız var. Onların yetişemediği noktalarda kendimiz de giriyoruz. Yani erkek çalışan arkadaşımız da var. Normal çalışan elemanlarımız da var. Yani talep olursa tabii ki özellikle benim girmemi isteyenler de olabiliyor arkadaşlarımdan, evet. Yakın çevremden.
0: Ya bir de şeyi tercih severiz meselesi. Biz. Kimle o etkileşimi kurduysak onunla devam etmek isteriz.
1: Evet, onunla devam etmek istersin. Yani talebe göre şekil alıyoruz biz.
0: Harika, çok güzel. Vallahi cihazın içerisine gir. Bir saatlik bir vakit ayırdığın zaman kulunçtan falan da bahsettin.
1: Evet evet. Şu an iki kişinin
0: kronik ikisi de kulunçtan bahsediyorsun.
1: Durumları yaşıyorlar. Diyorum ya, kendilerine zaman ayırmaları lazım. Çok değil, yarım saat. Yani her iki cihazın kombini zaten bir saat. Ama çok detaya girmek de istemiyorum ama bu yarım saatin içerisinde yaşadığı bu değişikliği ve gerçekten o kötü enerjilerin gitmiş olduğunu görmek, üzerindeki bu yükün kalkması mükemmel bir duygu.
0: Ya ilk iyileşme anlamında hani şey var ya, plasebo etkisi mi falan filan. İkincide de aynı şeyi yaşayınca insanlar ikna olacaklarmış gibi geliyor. İlkinde sen çok güzel anlatıyorsun. Gümüş eldivenler, masaj zaten rahatlatıcı bir etki yaratır. Sonrasında bir cihazın içerisinde durumdasın.
1: Evet, evet.
0: Normalde su içmeyen biriysen, ben 1,5 litre su içmeye başladıysam zaten vücuduma o benzini verdiğim için bir şeyler yolunda gitmeye başlayacak,
1: evet,
0: zaten.
1: Evet.
0: İlk etkide belki plasebo diye düşünebilir insanlar. Ki ikinciye girdikten sonra bu söylediklerin aynıları gerçekleştiğinde, aynen, o zaman ikna olacak. Ki migren, bel fıtığı, kulunç, bu söylediğin şeyler. Merve'cim kaçı var sende saydıklarımdan? Vardır biri ikisi, migreni bilmem nesi, kulunç. Yani değil mi, kulunç sürekli eğil kalk, eğil kalk, soğuk sıcak.
1: Kesinlikle, yani onu tam böyle dengede de kalamıyoruz. Hepsini yaşayan arkadaşlarımız var. Burada en güzel çözüm zaten kendini bilen insan, gerçek ihtiyacı olan kişiye dokunabilmek çok güzel bir şey zaten. Ya çare arıyorsun, düşünsene, girdin, yıllarca çekmişsin bu sıkıntıyı. Direkt dokunduğun zaman kendine değer veren bir insanı da önemsiyorsa eğer kendini, direkt bu sonucu aldığın zaman zaten bırakmıyor. Ve ben hep şunu diyorum, sloganımız da bu yani. Bir gün herkes yaşayacak bu rahatlığı. Çünkü evet, çağımızın getirmiş olduğu bu radyasyon, yok ekonomik durumlardı, yok savaştı, yok bilmem neydi. Artık insan kendi düşünce alanını da kapatıyor. Bundan dolayı diyorum ki her zaman önce kendin. Ben iyi olursam çocuğuma, arkadaşlarıma, çevreme, aileme faydam olur. Ben iyi hissedersem, ama bende eğer bir hasar varsa karşı tarafa ne verebilirim? O yüzden önce kendini şımartmalı. Ya bir ödül vermeli insanlar kendine. Çok kısa bir zaman içerisinde bunu yaşayıp deneyimlediğinde, bu sonuçları gördüğünde zaten biz Türk milleti olarak durmayız.
0: Yani bir triyakisi olacak da bir hal var zaten. Bir 6 seanstan mı bahsettin? 6 seans rahat. Düzenli olarak bir ayın içerisinde kaç kere gelinmesi gerekiyor?
1: Rahat ya. En az zaten biz bunu gün aşırı haftada 3 diyorum ben. Gün aşırı pazartesi, çarşamba, cuma giriyor misal. 3 gün girse zaten 2 hafta içerisinde, 2 hafta içerisinde rahat bir şekilde sonucunu almış olur. Ki bizim bu şekilde sonuç
0: i̇ki
1: aldığımız...
0: 2 haftada kendimize 6 saat ayırmaktan bahsediyorsun.
1: Kesinlikle öyle. Ve bu şekilde sonuç aldığımız çok değerli aile büyüklerimiz var, güzel sonuçlarımız var. Yaşayıp deneyimlemelerini gördükten sonra onların da mesela zaten bu kelebek etkisi konuşuyor. Yani durduramıyorsun.
0: Tabii ona ki söylüyor, ona yani söylüyor. Memnun ayrılmış bir... Gerçekten danışan diyorsunuz herhalde,
1: evet,
0: değil mi?
1: Evet, evet.
0: Memnun ayrılan bir danışanın yaptığı o reklamı sana gerçekten hiçbir kallavi reklam kanalı yaptıramaz
1: bunu. Kesinlikle.
0: Ve bu cihazdan çok da fazla örneğimiz vardı aslında ama cihazı hani böyle bir halk dilinde hepimizin anlaması adına onun üzerinde çok durmak istedim. Çünkü söylediğin şeyler en çok sıkıntı yaşanan.
1: Kesinlikle.
0: Ve bu migren falan nasıl geçecek diye gerçekten çok fazla soru geldi bununla alakalı. Cilt bakımıyla falan da geldi de bununla alakalı belki ekstra bir program daha yapılabilir diye düşünüp sadece bunlara eğilmek istedim. Şifa bulan kişileri insanlar Instagram'dan sana yazsalar. İşte atıyorum bel fıtığından siz sonuç aldınız ama bende de migren var. Hani bundan faydalanıp sonuç almış bu kişiyle atıyorum görüşmek ya da sormak istiyorum. Çünkü artık bir güven problemimiz de var.
1: Evet, evet.
0: Zümrüt'e sonuna kadar bu anlamda güven sağlayabilirsiniz. Önceden komşumdu kendisi iş yeri anlamında. Şimdi de bugün burada buluşmamız da tevafuk olsa gerek. Şeyden de bahsettim. Ufaktan toparlamam lazım. Yine Merve ile göz teması kurmadığım bir sürecin içerisindeyim. Bakmıyorum. Alma içeri yapacak bir şey yok. Şey söyledin ya. Bak onu da söylemem lazım. İltihaplı romatizma. Evet, ona bile çözüm. Vallahi çok enteresan şeyler söylüyor. O kalemleri bir hızlı hızlı söyle de vallahi hızlı hızlı kuşa kuşa kapatmamız lazım.
1: Aynen.
0: Yine İltihaplı romatizma.
1: Kulunç.
0: Migren dedik.
1: Migren.
0: Bel fıtığı dedik.
1: Bel fıtığı, bölgesel zayıflama, sıkılaşma, vücuttaki zehirli toksitlerin atılması, ruhsal denge.
0: Merve kapat gidelim
1: mutluluk,
0: ya.
1: Mutluluk, enerji.
0: Ya kapat gidelim.
1: Enerji.
0: Buradayız.
1: Aynen aynen. Yani kendini dengeye getirme. Hepsi.
0: Bak dünyayı bozduğumuz gibi bedenimizi de bozduk. Söylediğin gibi İbn-i Sina'nın o yapmış olduğu şekilde o kültürlerle devam edip yaşasak aslında bu sistemi bozmayacaktık.
1: Kesinlikle.
0: Aslında normal tıkır tıkır işleyen bir sistemi bozduk. Şimdi de o bozuk sistemi o eskisine döndürmek adına bitkisel kürler, ekstra gümüş iyonlar vesaire yenilenen teknolojiyle birlikte harmanlanıp güzel bir met çıkmış ortaya.
1: Ve bunlar deneyimlerle yaşanmış sonuçları olan durumlar. Daha önce girip sonuç alınmış durumlar olmasa...
0: Tabii tabii cihaz bugün çıkıp yarın şey gelmedi. Zümrüt gelmedi yani bugün.
1: Evet, evet,
0: 4-5
1: evet.
0: yıllık bir geçmişten bahsediyoruz
1: tabii ki,
0: değil mi?
1: Kesinlikle.
0: 5 yıldır kaç tane danışanım varsa hepsinin sonuç almışlıklarıyla durum ortada. Tabii ki yüzlerini göstermek istemedik. Biz şimdi paylaşmak istemedik. İnsanlar
1: aynen.
0: İstemeyebiliyorlar. Şifa buluyorlar ama bunların hepsinin sorusunun cevabı Zümrüt'te. Instagram sayfamı lütfen bir kez daha söyle aynen. Ki insanlar ulaşabilsinler.
1: Arkadaşlarım da bahsettiğim gibi Zümrüt Doruk Akademi, Zümrüt Doruk Güzellik şeklinde ulaşabilirsiniz. Yine orada irtibat numaralarımız var. DM'den direkt yazıp ulaşabilirler. Nasıl arzu ederlerse.
0: Ay çok da merkezi bir yerde zaten. Şu an radyoyla da komşuymuşuz. 2 dakikalık
1: evet,
0: bir mesafeden bahsediyoruz. Aynen. Ya ayaklarına sağlık. Sen acayip şeyler anlatıyorsun. Ve dün telefonda konuşurken de söyledim. Merve kaç dakika veriyorsun ya? Ona göre konuşacağım. Ona göre.
1: 3
0: dakika tamamdır. Şimdi sen şifa bulup cihazın neler yapabileceğini bildiğin için o kadar normal bir şekilde anlatıyorsun ki bunları.
1: Değil mi?
0: Migrene çözüm bulabiliyoruz. İşte bel fıtığına ben şöyle yendim. Arkadaşım senin çok kolay olarak gördüğün şeyler bizim hayat kalitemizi yerle bir eden şeyler. Migrende duvar tırmalayan arkadaşımı biliyorum.
1: Evet, evet.
0: Yürüyemeyen insanlardan bahsediyoruz. Sen diyorsun ki 2 haftanı kendine ayır.
1: Evet,
0: kendini
1: evet.
0: Şımart.
1: Evet.
0: 2 haftada 6 saat kendine ayırabiliyor musun diyor her şeyden önce.
1: Kesinlikle.
0: Migren, bel fıtığı, kulunç, iltihaplı romatizmadan bahsediyor. Ki bu konuda en çok migrenlileri ve bel fıtığı olanlar beğenilerden anladım kimde bel fıtığı var, kimde migren var şeklinde. Gerçekten çok merak ettiği insanlar nasıl olabilir, nasıl çözüm olur. Bir de migrene insanlar kesinlikle çözülemeyecek bir problem olarak görmüşler. Işıklar kapatılıyor, yurt dışlarından tuz lambaları geliyor, neler neler gördüm. İnsanlar çok da ciddi servetler de harcıyorlar.
1: Evet.
0: Acaba işte Taylandlara gidiliyor, bir şey yapılıyor falan filan. Yani senin söylediğin şeyler çok ütopik şeyler. 2 haftada 6 saat ayır, bel fıtığını, migrenini, iltihaplı romatizmanını, her şeyini halledeyim diyorsun.
1: Kesinlikle. Değil mi?
0: Bir bütün... Büyücü müsün sen?
1: Aslında Noxa dokunuşlar diyelim. Güzel bir şekilde sonuçlar aldığımız.
0: Noxa dokunuşlarıyla. Noxa dokunuşlar. Hakikaten sihirli değnek etkisi gibi bir şey yani. Bak çok iddialı.
1: Burada evet ya insan sanatını konuşturmalı. Aldığı güzel sonuçları da herkese iletmeli. Kişilerin kendine olan güvenleri çok fazla kayıp oldu. O kadar kalabalığın içerisinde yok oldular ki kendinin bile farkında değil. O yüzden çok değil yani, bir yarım saat, bir saat kendini böyle bir şımartmak adına güzel bir şekilde bir hediye yani. Sonunda bunu arkadaşına hediye edebilirsin, eşine hediye edebilirsin. İlla şatafatlı gösterişlere gerek yok.
0: Çok sinirli bir eşiniz varsa. Değil mi? İki haftada da 6 saat evden uzaklaşacağını göze alıyorsak. Bence çok güzel. Finalinde de böyle marshmallow kıvamında yumuşacık böyle enerji dolu gelecekse vallahi altın bilezik almayın diyorsunuz ya, altın bilezik setler üst üste.
1: Aynen.
0: Vallahi alın gönderin ya.
1: Yo yo.
0: Enerjisi de yenilenip gelecekmiş. Daha mutlu, daha enerjik. Vallahi çok güzel.
1: Bizim Kayseri halkında şu var. Yeni gelinlerde altın takayım, takıştır muhabbetleri değil aslında. Kendini bir eğitimle, donanımla güzelleştir. Yani kendine bir yatırım yap, kendine bir güzellik yap.
0: Bilezikle bu, girebiliyor muyuz cihaza? Yani, metallerimizden arınıyor muyuz? Bak, bu da önemli bir kriter.
1: Aynen. O altın bileziklerin oraya giremiyorsun işte. Yani kendine yaptığın yatırımla girebiliyorsun.
0: Oo, var ya yani? Bu çok güzel slogan olur. Yaz bunu, güzel atasözü olur. Gerçekten oraya doğru gidiyoruz. Ya bu gerçekten çok çok güzel ve bu kadın böyle rahat rahat cool cool anlatıyor ya, çok ciddi hepinizin sıkıntılarına olduğunu bildiğim bu Moxa dokunuşu ve bu Meridian dediğimiz uygulama var ya, bu kombin iki hafta ya, artık zaten tatile matile gidilmiyor, 150-200 bin liralardan falan bahsediliyor. Evet, bir evet. İki hafta kendinize ayırın, birer saatten bir tatil gibi kendinize bir ödül yapın. Eğer 6 seansın sonunda sonuç alamazsak Zümrüt'ü alırız elimize, ne olacak?
1: Her türlü yine yayında.
0: Rahat. Her seansa geldiğimizde Türk kahvesi ikram ediyor musun? Böyle ellerinle her yapılmış, sade, misler gibi kokulu.
1: Kesinlikle.
0: Ya çok güzel. Hizmette sınırı yok ya. Aynen, gerçekten aynen. Artık kapatmam lazım, tamamdır. ayaklarına sağlık diyorum bak her şeyden önce. Bunun üzerine daha saatlerce konuşabilirim ki biz konuşmaya devam edelim inşallah. Evet. Sorularınızı da DM'den yazabilirsiniz. Kendisi cevaplayacaktır. Bana da yazabilirsiniz. İletebilirim kendisine de.
1: Evet, evet.
0: Son olarak söylemek istediğim bir şey var mı? Biz 3 sezondur finalinde bir balkon konuşması yapıyoruz. Şu kamerayla seni baş başa bırakıyorum. Ve bu mesleği yapmak isteyen hanımefendilere böyle bir şey söyle, bir kıvılcım oluştur.
1: Evet,
0: o da eğitimini alsın ya da başka bir işe giriş yapsın. Kendisi için bir şey yapsın istiyorum. Hadi kamerayla baş başa
1: aynen,
0: bırakıyorum seni.
1: Şöyle yapıyorum. Her şeyden önce tabii ki her şey bir eğitim değil. Yani ben burada hep bunu söylüyorum. İnsanların aynaya baktığındaki mutluluğu gerçekten çok önemli. Kişinin bu kendini mutlu hissetmesi, iyi hissetmesi, ben bunlarla ilgileniyorum. Kişi ne kadar mutluysa çevresine de o kadar enerji yayıyor. Ben canlı gönülden herkese çok teşekkür ediyorum. Dinlediğiniz, zaman ayırdınız, vakit ayırdınız. Evet, biz burada çok hızlı bir şekilde geçmek durumunda kaldık. Ama gerçekten aldığımız sonuçlar doğrultusunda böyle bir ortam oluştu. Lütfen kendinize aynaya baksanıza mutlu hissedin.
0: Mutlu hissetmiyorsunuz da bana gelin.
1: Mutlu hissetmiyorsanız da evet aynen.
0: Gerçekten.
1: Biz de yine her zaman bekliyoruz.
0: Tamamdır. Son bir Instagram sayfasını tekrardan söyleyelim.
1: Aynen. Zümrüt Doruk Akademi, Zümrüt Doruk Güzellik DM'den yine aynı şekilde numaralarımızdan ulaşabilirsiniz. Çok teşekkür ediyorum.
0: Harika.
1: Kıymetli vaktinizi ayırdınız.
0: Rica ediyorum. Ayaklarına sağlık.
1: Da çok teşekkürler.
0: Gerçekten ben de deneyimleyip sonuçlarını aktarmak istiyorum.
1: Kesinlikle.
0: Hem de en sinirli olduğum günde gelip yapmaz. Acaba bu cihazın etkisi ne kadar yüksek diye deneyimlemek evet, istiyorum. Ayaklarına sağlık. Çok keyifli bir sohbetti. Vaktin nasıl geçtiğini gerçekten anlamadığımız aynen, günlerden aynen, bir tanesi aynen. oldu. Ufaktan kapatayım da sonraki yayınımıza koltuklarımızı bırakalım diyorum. Biz sohbete evet. devam edeceğiz.
1: Aynen.
0: Ah, rüzgar gibi geçti yine. Üzerine bir sürü dün konuşup bugün de konuşmaya devam etmek istediğim, hatta yayın bittikten sonra yine konuşmaya devam edeceğim çok çok özel şifalı bir bölüm oldu. Ne yazık ki yayının sonuna geldik. Haftaya yine günümüzde ve saatimizde buluşacağız. Görüşmek dileğiyle efendim. Hoşçakalın sevgiler.
2: Gülcan Özdemir'in hazırlayıp sunduğu İşte Kadın sona erdi.
3: Yayın tekrarı. Şimdi reklamlar.
4: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
2: Reflü belirtileri nelerdir? Baharatlı, yağlı gıdalar, çikolata, alkol veya taze sıkılmış meyve suları tüketildiğinde artan şikayetlerdir. Mideden boğaza doğru yayılan ve daha ziyade yemekten sonra oluşan yanma en sık görülen reflü belirtisidir. Mide içeriğinin ağza gelmesi ve yutma güçlüğü görülen diğer önemli reflü belirtileri arasında sayılır. Ağrılı yutkunma, geğirti, hıçkırık, bulantı ve kusma ise daha ender ortaya çıkar. Reflü, yemek borusu mide ve bağırsak sistemi dışındaki sistemlerde de belirtilere yol açabilir. Reflü, öksürüğe, ses kısıklığına, diş çürüklerine ve boğaz ağrısına da neden olabilir.
4: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.

0: engelleri kaldırırsak hayat kendiliğinden yürür. Empati kurmak en büyük iyiliktir. 3 Aralık bir hatırlatmadır. Asıl görev yılın 365 günü insan kalabilmektir.
1: Emin misiniz? Son kararınız mı? Aracınıza biner binmez emniyet kemerinizi bağlayın ve aracınıza binen herkesi bu konuda uyarın. Emniyet kemeri kullanmayı asla ihmal etmeyin. Hayata bağlı kal. Trafik hayattır.
2: Radarın rotası.
3: Radyo Radar'dan herkese merhaba, ben Rabia Akburak. Bu hafta Radar'ın rotasında Kayseri'de hafta sonu doğayla iç içe, göl manzaralı ve huzurlu bir şekilde geçirmek isteyenler için harika bir önerimiz var. Bu haftaki rotamız Yamula Barajı. Kayseri şehir merkezine yaklaşık 25 kilometre uzaklıkta Kızılırmak üzerinde yer alan Yamula Barajı, hem doğa severlerin hem de fotoğraf tutkunlarının uğrak noktalarından birisi. 2005 yılında hizmete açılan baraj, yalnızca enerji üretimiyle değil, sunduğu doğal güzelliklerle de dikkat çekiyor. Baraj çevresinde geniş su yüzeyleri, kıvrılarak ilerleyen kıyı şeritleri ve sarp kayalık tepelerle çevrili eşsiz bir manzara bulunuyor. Gün batımında suyun üzerine yansıyan renkler, ziyaretçilere adeta tablo gibi bir görüntü sunuyor. Özellikle fotoğrafçılar için Yamula, Kayseri'nin en etkileyici manzaralarından birine sahip. Baraj gölü aynı zamanda zengin bir sualtı ekosistemine ev sahipliği yapıyor. Tatlı su balıkları açısından oldukça zengin olan bölgede sazan, levrek ve turna gibi türler avlanabiliyor. Bu nedenle Yamula amatör balıkçılar için de popüler bir hafta sonu rotası haline gelmiş durumda. Baraj kıyısında yürüyüş yapmak, piknik yapmak ya da sadece su sesini dinleyerek dinlenmek isteyenler için uygun alanlar mevcut. Yaz aylarında kano, deniz bisikleti ve tekne turları da düzenleniyor. Gölde süzülürken çevredeki kayalık yamaçları ve barajın karşısında uzanan yeşil vadileri izlemek, ziyaretçilere unutulmaz bir deneyim yaşatıyor. Yamula Barajı'nın bir diğer özelliği ise çevresinde bulunan kuşçu, mahzemin ve erkez gibi yerleşimlerin sunduğu yöresel lezzetler. Özellikle hafta sonları bölgeye gelen ziyaretçiler, yerel esnafın hazırladığı tandır ekmeği, köy peyniri ve doğal ürünlerle keyifli bir piknik yapabiliyor. Bunun yanı sıra Yamula'ya gitmişken Yamula'nın o güzel patlıcanlarının tadına bakmayı da unutmayın. Ancak ziyaretçilerin dikkat etmesi gereken önemli bir nokta da var. Yamula Barajı'nda yüzmek kesinlikle yasak ve son derece tehlikelidir. Barajın derin suları, ani akıntılar ve sualtı girdapları nedeniyle can güvenliği açısından risk taşımaktadır. Doğayla iç içe, şehir gürültüsünden uzak bir hafta sonu geçirmek isteyenler için Yamula Barajı Kayseri'nin keşfedilmeyi bekleyen mavi bir cenneti. Eğer siz de bu haftaki rotanızı çizmediyseniz doğru rota Yamula Barajı olabilir. Radar'ın rotasında bu haftaki rotamız Mavi Cennet Yamula Barajı'ydı. Bir sonraki hafta farklı rotalarda görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.
2: Radar'ın rotası.
4: Radyo Radar 91.8.

0: Bu hafta gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, sıcak gündemin en önemli haberleri ve haftanın en çarpıcı başlıklarıyla Radyo Radar'da haftanın özeti başlıyor.
1: Acaba bu hafta neler oldu diyenler için hazırladığımız haftanın özetiyle birlikteyiz. Ben Merve Sersoy Yıldırım. Pazartesiden Cuma'ya haftanın en önemli anlarını sizler için derledik. Haftaya hızlı ve umut dolu bir başlangıç yaptık. 8 Haziran Pazartesi. Haftaya hem diplomasi trafiğiyle hem hepimizi yakından ilgilendiren büyük bir gümrük kararıyla başladık. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Azerbaycan ve Gürcistan'la kurulan ortak ticaret hattının bölgenin omurgası olduğunu vurguladı. Yurt dışından internetle aldığımız e-ticaret ürünlerinin %81'i laboratuvarda güvensiz çıktı. Bakanlık da haklı olarak bu yüksek risk nedeniyle basitleştirilmiş gümrük uygulamasını durdurdu. Yani internetten sınır ötesi alışveriş yaparken artık iki kez düşüneceğiz. Bu arada Kayseri'de de hareketlilik vardı. AK Parti Milletvekili Şaban Çopuroğlu esnafı ziyaret edip "Her zaman yanınızdayız" mesajı verirken Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar da kentsel dönüşüm alanlarında vatandaşın yaşam kalitesini arttıracak sosyal alanların müjdesini verdi.
0: Haftanın özeti.
1: 9 Haziran Salı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "kendi bileğimizin gücü dışında kimseye umut bağlamadık" sözleri Salı gününün en güçlü manşetiydi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ise kadına yönelik şiddete karşı devlet sorumluluğuyla sıfır tolerans mesajını net bir şekilde verdi. Gaziantep'ten Fatma Şahin, bölgedeki ticari fırsatlara dikkat çekip işbirliği çağrısı yaparken Kayseri'de ise gurur verici bir adım atıldı. Şehir hastanesinde kurulan aile okulu projesi tanıtıldı. Vali Gökmen Çiçek, aile yapısını destekleyen bu projenin tüm Türkiye'ye örnek olması gerektiğini söyledi. Günün en neşeli ve tatlı atışması ise AK Parti Milletvekili Dursun Ataş'tan geldi. Kalkınma projesi için kente gelen Afyonkarahisar heyetine esprili bir sucuk göndermesinde bulunarak Kayseri sucuğunun yerini hatırlattı.
0: Haftanın özeti.
1: 10 Haziran Çarşamba. Haftayı ortalarken Çarşamba günü eğitim ve teknoloji ön plandaydı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Ağrı'da hayatını kaybeden öğretmenimiz Irmak Ayşe Kopara'nın vefatıyla ilgili teftiş sürecini başlattıklarını duyurdu ve ihmali olan kim varsa gözünün yaşına bakılmayacak dedi. Kayseri'de ise tam bir gelecek vizyonu vardı. Melik Gazi'de teknoloji atölyesinin açılışı Vali Gökmen Çiçek'in katılımıyla yapıldı. Hemen ardından Sanat Melik Gazi kurslarının bir yıl boyunca el emeği, göz nuru dökerek hazırladığı muhteşem yıl sonu sergisi kapılarını açtı. Kentte tam bir üretim ve sanat havası esti.
0: Haftanın özeti.
1: 11 Haziran Perşembe. Tarım arazilerinin hobi bahçelerine dönüştürülüp üretim dışı kalmasını engellemek için yeni bir kural geliyor. Artık sadece tarım amaçlı kooperatifler tarla satın alabilecek. Böylelikle tarımda üretimi korumak adına çok kritik bir adım atıldı. İstanbul'da ise Kayseri rüzgarı esti. Kayseri 2. İl Tanıtım Günleri Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın katılımıyla İstanbul'da görkemli bir şekilde açıldı. Kendi mahallesinde spor yapmak isteyen gençlere müjdeyi ise Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar verdi. Şeker Mahallesi sakinleriyle buluşan başkan, gençlerin isteğini kırmadı ve mahalleye hızlıca bir halı saha ve voleybol sahası kazandırılacağını müjdeledi.
0: Haftanın özeti.
1: 12 Haziran Cuma ve işte haftanın finali. Cuma günü küresel gündem oldukça yoğundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan katıldığı programda bölgesel ve küresel çatışmalara dair çok önemli uyarılarda bulunurken Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ise bankacılarla bir araya geldi. Bakan Şimşek, enflasyonu düşürme sürecinin birkaç aylık gecikmeyle de olsa kararlılıkla süreceğini belirtti. Günün en hüzünlü ve düşündürücü ziyareti ise Kahramanmaraş'taydı. Okul saldırılarını araştırma komisyonu o acı olayın yaşandığı ortaokulu ziyaret etti ve durumun vahamiyetine dikkat çekti. Haftayı kapatırken İstanbul'daki Kayseri Tanıtım Günlerinden seslenen AK Parti Milletvekili Ayşe Böhürler de şehrimizin küresel zenginliğini bir kez daha tüm Türkiye'ye gururla anlattı. Siyasetten tarıma, teknolojiden gurur veren yerel müjdelere kadar koskoca bir haftayı böyle devirdik. Kulak verdiğiniz için teşekkür ederiz. Radyo Radar'da kalın, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da haftanın özeti sona erdi. Kayseri'de iz bırakanlar.
2: Bir şehre şehir yapan izler bu programda yeniden hatırlanıyor. Geçmişten bugüne Kayseri'de iz bırakanların hikayesi başlıyor. Ben Duygu Sarınca. Bu seride çileyle yoğrulmuş bir bestekarın hikayesi Ahmet Mithat Bey'i konu alıyoruz. 1860 yılında Kayseri'de köklü Güpgüpoğlu ailesinde dünyaya gelen Ahmet Mithat Bey, sadece bir devlet adamı değil, aynı zamanda şair, udi ve Türk musikisinin unutulmaz bestekarlarından biriydi. Babası Kayseri'nin tanınmış simalarından vakıf sahibi Güpgüpzade Hacı Mustafa Ağa'nın oğlu, şairiyle tanınan Hacı Efendi, annesi ise Mihattiszade ailesinden Ayşe Hanım'dı. Çocukluğunu Kayseri sokaklarında geçiren Mithat Bey, ilk eğitimini burada aldı. 1880'de Kayseri vilayeti yazı işlerinde memuriyet hayatına adım attı. Ardından Develi Kazası Mal Müdürlüğü'ne tayin edildi ve burada 6 yıl çalıştı. Ancak onun gönlü daha büyük ufuklara açılmıştı. Memuriyetten ayrılıp İstanbul'a gitti. Mülkiye Mektebi'nin imtihanını kazanarak lise kısmına girdi ve 1894'te okulun yüksek kısmından mezun oldu. Henüz İstanbul'a gitmeden önce Kayseri'de Akçakayalızade Ömer Ağa'nın kızı Taliye Hanım ile evlenmişti. Bu evlilikten iki çocuk dünyaya geldi. Cumhuriyet'in ilk kadın milletvekillerinden olacak Ferruh Hanım ve oğlu Feridun Bey. Görev hayatı Anadolu'nun dört bir yanında geçti. Karahisarlı, Zile, Duma, Tavas ve Kuşadası'nda kaymakamlık yaptı. Şam'ın Duma kazasında görevliyken Taliye Hanım babasının hastalığı nedeniyle yanına gidemedi. Bunun üzerine Bedriye Hanım ile ikinci evliliğini yaptı ve bu evlilikten Hacer ve Tarık isimli iki çocuk dünyaya geldi. Çalışmalarıyla takdir edilen Ahmet Mithat Bey, Haymana Kaymakamı iken Osmanlı nişanı ile ödüllendirildi. Fakat devlet hayatı kadar özel hayatı da fırtınalıydı. 1912'de Gümüşhane Mutasarrıflığına getirildi. Kısa süre sonra azledildi ve emekliye ayrıldı. İzmir'e yerleşerek Kemeraltı'nda halı ve mobilya mağazası açtı. Ancak onu asıl derinden sarsan, tarihe kara bir sayfa olarak geçen Ulu Kışla tren faciası oldu. Ailesini Kayseri'den İzmir'e getirmek isterken, müteakere yıllarının o karanlık günlerinde Ermeniler tarafından trene konulan bomba patladı. O patlamada sevgili eşi Taliye Hanım ve 26 yaşındaki oğlu Feridun şehit oldu. Kızı Ferruha ise çocuklarıyla birlikte ağır yaralandı ve aylarca Konya Devlet Hastanesi'nde tedavi gördü. Bu acı Ahmet Mithat Bey'in hayatını ve eserlerini derinden etkiledi. Felaketler bununla da sınırlı kalmadı. Yaralıların İzmir'e getirilişinden sadece 3 gün sonra 15 Mayıs 1919'da Yunan ordusu İzmir'e çıktı. Şehrin işgaliyle birlikte Ahmet Mithat Bey'in evi ve mağazası da talan edildi. 1922'de Yunanlılar geri çekilirken Bozyaka'daki yeni evini, kitaplarını, şiirlerini ve bestelerini ateşe verdiler. Bir ömrün emeği, notaları ve mısralarıyla birlikte kül oldu. Bütün bu acılara rağmen Ahmet Mithat Bey, İzmir'de Bektaşi Ruhi Baba Dergahı'na sığınarak teselli bulmaya çalıştı. 1928'de tek başına İstanbul'a gitti. Bir otel odasına yerleşti ve kendini tamamen musikiye adadı. İstanbul'un ünlü şair ve musiki şinaslarıyla dostluklar kurdu. Usta bir udi olarak şöhreti yayıldı. Yüzü aşkın söz ve saz eserine imza attı. Onun iki şarkısı ise adeta dillerde dolaşır oldu. İlki Hicaz Karmakamı'nda aşkın ve ayrılığın sızısını anlatan unutulmaz bir eserdir. İkincisi ise Kürdili Hicaz Karmakamı'nda hasta kızı Ferruha için yazdığı şarkıdır. 1912 yılında Gümüşhane Mutasarrıfı iken kızının Kayseri'de ağır hasta olduğunu öğrenmiş. Kış ortasında binbir zorlukla yola çıkarak yanına ulaşmıştı. Hasta yatağı başında kızına şu dizeleri mırıldanmış, ardından bestelemişti. Meftun oldum ey vecihah sen, ayrılmam artık bir lahza senden. Bu şarkı bir babanın çaresizliğiyle yoğrulmuş, en içli bestelerinden biri olarak Türk musikisinde yerini aldı. Kalbi yorgun düşen Ahmet Mithat Bey, ömrünün son günlerinde doğduğu topraklara dönmek istedi. 1931 yılının Mart ayında Kayseri'de hayata gözlerini yumdu. Bayrağı sarılı tabutu, şehrin ileri gelenleri ve kalabalık bir halk topluluğu tarafından Güpgüpoğlu aile mezarlığında toprağa verildi. Bir ömrü acılarla sınanmış, eserleri yangınlarda kül olmuş ama adı Türk musikisinin en nadide sayfalarına yazılmıştır Ahmet Mithat Bey. Onun hayatı hem bir sanatçının hem de bir devlet adamının çileli yolculuğunun unutulmaz hikayesidir. Kayseri'de İz Bırakanlar programının sonuna geldik. Bir sonraki yayında görüşmek dileğiyle.
0: Kayseri'de İz Bırakanlar.

0: Şimdi reklamlar.
1: Rahatlık onda, şıklık onda, karşında her gün mobil yatakta değil.
2: Yoğun ilgi gören eskiyi getir, yeniyi götür kampanyamız tekrardan sizlerle. Sizlerden eski ürünlerinizi alıyor, yerine yepyeni baza, başlık ve yatak setleriyle değiştiriyoruz. Kampanya bitti mi? Hayır. Üstelik tüm baza, başlık ve yatak set alımlarında Ar Yıldız kahvaltı takımı hediye. Ergün

Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde bade konakları, 4, 5, 6, Seyrani yükselen konutları, şehir hastanesi bölgesinde hastane konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz, İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon: 0352 220 çift 011 0533 652 çift 045.

0: hakkın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsmoğlu AVM'de sizleri bekliyor. Kumsmoğlu'na gelmek için bahaneniz çok.
1: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
2: Öksürük, vücudun solunum yollarındaki salgı ve yabancı cisimleri temizlemeye yarayan bir savunma mekanizmasıdır. Sigara ve diğer tahriş edici maddeler öksürüğe neden olabilirken, üst solunum yolu ya da akciğer enfeksiyonları, akciğer ve solunum yolları tümörleri, reflü, hatta kalp yetersizliği bile öksürüğe yol açabilmektedir.
1: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.
3: Çocuklarınız için teknolojik ürünleri nereden alacağınızı düşünmeye hiç gerek yok. Bilgisayardan akıllı telefona, tabletten kulaklığa, tüm teknolojik ihtiyaçlarınız memleketlin, komşun ya da bir telefon uzağındaki teknolojik mağazan Bingöl'de. Farklı bir dünyayı deneyimlemenin tam zamanı. Geleceğimiz olan yeni nesli mağazamıza bekliyoruz. Hadi durma, gel Bingöl'e.
4: Temizlikte güç, dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilo Kumsmoğlu AVM'de. Profilo Kumsmoğlu AVM'de bulunan Karçır Fabrika Satış Mağazası'nda, basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilo Kumsmoğlu AVM Fabrika Satış Mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karçır ile temizliğinize güç katın.
5: Oh be, Profilo varmış. Oh oh, oh be, Profilo varmış.
6: Fırsat zamanla yarışır. Fırsatın gerisinde kalmayın. İBF İnşaat'ın 12 ayda teslim projeleriyle %40'tan başlayan peşinat, 36 aya varan vade seçenekleri, üstelik faizsiz, kredisiz, sabit fiyat garantisiyle bugün evinizi seçin, yarına güvenle yürüyün. Zamanı da, fırsatı da siz kazanın. İBF İnşaat, geleceğiniz için iyi bir fikir.
7: Reklamları dinlediniz. Markanı doğru mesajla şehrin dört bir yanına duyurmaya hazır mısın? Detaylı bilgi ve reklam fırsatları için bizimle iletişime geçin. 0352 336 2598 Radyo Radar reklam attı. İşinizi büyütmenin tam zamanı.

0: Engelliler için destek, kampanya değil, yaşam biçimi olmalıdır. 3 Aralık bir hatırlatmadır. Vicdanımızsa yıl boyu açık kalmalıdır.
1: Emniyet şeridini boşaltın. Acil durumlar dışında emniyet şeridini işgal etmeyin. Bir gün emniyet şeridine sizin de gerçekten ihtiyacınız olabilir. Hayata yol ver. Trafik hayattır.
2: Yayın tekrarı.
3: Geleceğe ışık tutan öğretmenler, önce isimler ve ilham veren eğitim hikayeleriyle karşınızdayız. Hayatımız Eğitim, Fatma Sadıç'ın sunumuyla her cuma saat 18'de Kayser Radar ve Radyo Radar ortak canlı yayınında. Fatma Sadıç'ın sunumuyla Hayatımız Eğitim başlıyor.
4: Efendim merhabalar. Sevgili Radyo Radar dinleyicileri, Kayser Radar izleyicileri, Hayatımız Eğitim programında ben Fatma Sadıç'la yeniden birliktesiniz. Bugün benim için çok heyecanlı bir gün, farklı bir program. Neden farklı diye soracak olursanız, belki jenerikte de gördüğünüz üzere bugün konuğum kendi kızım. Kızım Diş Hekimliği Fakültesi'nde 4. sınıfta intern diş hekimliği olarak çalışıyor, okumasına devam ediyor. Bugün de biz ağız ve diş sağlığı eğitimiyle ilgili konuşalım istedik birlikte. Özellikle çocukluk dönemindeki diş sağlığıyla ilgili daha yoğun bir şekilde sizlere bilgiler vermek üzere, bilgiler aktarmak üzere birlikte olalım istedik. Ben kendisini yakinen tanıyorum aynı evde yaşadığımız için ama tabii ki dönüp kendisine kendini tanıtma fırsatı vermek istiyorum. Hoş geldin kızım.
5: Merhaba, hoş buldum. Ya o kadar heyecanlıyım ki. Ya heyecanından da ziyade çok mutluyum. Çünkü böyle yıllar sonra tekrardan burada oturmak, bu stüdyo, bu ışıklar o kadar güzel ki. Ben bilmeyenler için söylüyorum. Bundan 2 sene önce falan burada öğrenciyken de Salih Zeki Çetin'le konuşacaklarımız vardı. Bir süre yayın yapmıştım işte, böyle konuşmuştuk falan. Gündemi değerlendirmiştik. O dönemler de çok keyifliydi ama şu an böyle mesleğimi bir fiil yaparken burada mesleğim hakkında konuşmak, hem de annemin moderatörlüğünde konuşmak benim için çok keyifli, inanılmaz mutluyum. Ben Nisan Sadıç, işte diş hekimliği okuyorum Kayseri'de. Bir yandan da işte aktif olarak sağlık turizmiyle, işte çocuk gelişimiyle falan farklı konularla da ilgileniyorum. Bu şekilde hoş buldum.
4: Peki, bugün bizim için farklı bir konsept olmuş olacak, farklı bir program olmuş olacak ama senin kendi alanında ne kadar ilgili ve idealist bir hekim olacağını bizzat gözlemleyen biri olarak seni konuk olarak ağırlamaktan da ayrıca mutluluk duydum. Bugün biz değerli annelerimize, küçük yaşta çocuğu olan annelerimize, anne adaylarımıza çocuğumuzun diş gelişimiyle ilgili, ağız sağlığının gelişimiyle ilgili bilgiler vermek istiyoruz. O yüzden ilk olarak şunu sormamız gerekiyor. Biz çocuklarımızda ilk çıkan dişlere süt dişleri ismini veriyoruz. Bu süt dişlerinin çıkması sağlıklı olarak hangi takvime denk gelmeli?
5: Şimdi şöyle, ilk başta kitabi bilgiyi söyleyeyim. Normalde deriz ki süt dişleri çocuğun 6. ayında doğduktan sonra 6. ayında süt dişleri çıkmaya başlar olarak söylüyoruz. Ama tabii bu çocuktan çocuğa değişir. Yani ilk doğduğunda böyle 2 tane dişi görünen çocuklarımız vardır. İşte 1. senesinde dişleri çıkmaya başlayan çocuklarımız vardır falan. Bu hem çocuğun fizyolojik gelişimine hem işte doğduğu bölgeye, işte genetik özelliklerine falan göre değişebiliyor. Yani aslında 6 ay ortalama diyebiliriz. Yani benim çocuğum 7. ayda dişi çıkmadı. Sakin olalım. Ama hani daha ilerleyen zamanlarda 1,5 yaşına geldi artık dişi çıkmıyor dediğimiz noktaya gelene kadar sakin olmakta, beklemekte fayda var. Yani bu birazcık annelerde işte şu ayda bu çıkacaktı, bu ayda bu oldu, geri mi kaldı, ileride mi falan gibi fikirler olabiliyor. O konularda endişelenebiliyorlar ama o tarz bir endişeye gerek yok yani aslında o şekilde. İlk diş muayenesi de aslında birazcık da ona değineyim. İlk diş muayenesi de ilk dişin çıktığı zamanda yapılması gerekir. İlk diş muayenesi dediğimiz şey aslında çocuğun ilk diş hekimiyle tanıştığı döneme denk geliyor. Çocuklarda aslında diş hekimliğine gitme gelme ömür boyu süren bir şey. Şu an 70 yaşında bir teyzemiz de diş hekimine bir fiil gidip geliyor değil mi? İşte protezi var bilmem ne. Yani tüm hayatı boyunca çocuklar diş hekimine gidecek. Ama bu diş hekiminde nasıl davrandığı, nasıl olduğu onların bu ilk muayenesinde aslında birazcık da şekilleniyor. Yani şu an mesela bizim karşımıza gelen çok yaşlı insanlarda çok büyük bir korku da olabiliyor. Veya çok sakin de olabiliyor, gayet alışmış da olabiliyor. Bunun dediğim gibi en büyük nedeni ilk muayene. İlk muayenede diş ilk çıktığında, yani ilk çıktığı süreçlerde yapılır. Şimdi travma dediğimiz şey çocuklarda birazcık görmeyle, birazcık işitmeyle ama en çok yaşayarak olur. Yani çocuklar ilk bize geldiklerinde ilk dişinin çıkmasından çok sonra geliyorlar. Yani işte çürükler ilerlemiş oluyor ya da işte çocuk bir yere dişini vurmuş oluyor veya işte dişi daha ta çekime gitmiş oluyor. Yani diş çok ilerlemiş, çok ağrılı bir şekilde bize geliyor. O zaman ne oluyor? Çocuk bize geldiğinde hem ağrıyla geliyor hem de biz ona ağrılı bir işlem yapmak zorunda kalırız. Hani en basitinden küçücük bir iğne bile vursak çocuk ağrı hissediyor veya baskı hissediyor. İşte saatlerce o koltukta oturması gerekiyor falan. Birazcık travmatik bir deneyim yaşıyor. Ama eğer çocuğumuzun dişi ilk sürdüğünde gelirsek bu çocuk bunu görecek ve diyecek ki aa burada bir şey yokmuş. Yani işte ilk bize geldiğinde bir muayene ederiz, bir bakarız, bir flor tedavisi varsa flor tedavisi uygularız. İşte dişlerin gelişimi nasıl ilerliyor, aileyi bilgilendiririz falan. O yüzden ilk diş muayenesinde çocukların ilk dişleri çıktığından itibaren 6 ay veya 1 yıl düzenli aralıklarla olması gerektiğini belirtmiş olayım.
2: Burada çocuklarımızın diş hekimi korkusunu aşmasıyla ilgili çok önemli bir psikolojik bilgi verdiniz aslında ama fizyolojik olarak sağlık anlamında da ilk muayene neden yapılmadı, neden kıymetli, ilk muayenede nelerle karşılaşabiliriz, neyin önlemini alabiliriz?
5: Çok güzel. Ya şimdi ilk muayene öncelikle şimdi çürükten biraz bahsedersek ilk muayenenin önemini de aslında öyle anlayabiliriz. Şimdi çocuklarda çürük çok hızlı ilerler. Yani çocuklar fizyolojik olarak zaten çok hızlı büyüyor, hücreleri çok hızlı gelişiyor. İşte hızlı toparlarlar mesela hastalandıklarında falan filan derken çürük de çok hızlı ilerliyor. Yani biz bir çürüğün ne durumda olduğunu çok anlayamayız yani çoğu zaman. Çocuklar da çok hızlı ilerler. Bu ne demek? Yani bir yetişkin bir insanda mesela dişi ağrır bir insanın işte antibiyotik kullanır, apse yapar en fazla değil mi? Sonra gider ama çocuklarda ne olabiliyor? Hemen ateşe çevirebiliyor. Hemen sistemik bir hastalığa çevirebiliyor. Çocuk hemen yatağa düşebiliyor. Hemen işte burada işte özellikle üst ön dişlerde eğer bir sıkıntı varsa yüzün burundan itibaren başlayan kısmında çok gelişen apseler olabiliyor. Boğazda nefes almayı engelleyebilmeye gidecek kadar apseler oluşabiliyor. Ve dediğim gibi bu çok hızlı oluyor. Yani bir gecede, iki gecede belki çocuk bu hale gelebiliyor. Yani çürük çok hızlı ilerler çocuklarda ve biz çocuk ağzında bir sürü çürükle bize geldiğinde biz anlayamıyoruz çürük ne seviyede. Bu dişe kanal mı yapılır? Bu diş dolgu mu olur, çekim mi olur? Niye anlayamıyoruz? Şimdi ben size sorsam desem ki ya ne zaman başladı bu ağrı? Akşam başladı. Akşam gece uyuyabildiniz mi bu ağrıdan? Uyuyamadınız mı? Şimdi bunların hepsinin cevabını net bir şekilde alabiliyorum ama çocukta alamıyorum. Çocuk belki 2 haftadır ağrıyor dişi. Dün ödevini yapmak istemiyordur. O zaman söyler yani. Der ki dişim ağrımaya başladı dün der. Hani hiçbir zaman bilemeyiz. Ya da işte mesela ağrıya çok dayanıklı olabiliyor bir çocuk. Çok dayanıksız olabiliyor. Bir çocuğa böyle elimle dokunurum acıyor der. Bir çocuğa çok büyük bir işlem yaparım hiç acımıyor der. Bu yani yetişkinlerdeki kadar kapalı değil. Çok geniş bir aralık. O yüzden biz çocuklarda ilk muayeneye bize geldiğinde çok anlayamayabiliyoruz. Yani çok küçük bir tepki verdiği bir diş çekimlik olabiliyor. Dediğim gibi fizyolojik olarak da çok hızlı ilerliyor. O yüzden ilk muayeneye gelmenin şöyle bir önemi var. Siz daha ağız içinde görmeden ya da işte siz daha fark etmeden ya burası çürük mü değil mi anlayamadan biz o dişleri eğer görürsek o zaman çok iyi muayene edebiliriz. Aynı zamanda bu dişlerden mesela bazısı erken kaybedilmiş olabiliyor, düşmüş olabiliyor, aile fark etmemiş olabiliyor. Ya da işte mesela aile çocuğuna ağız diş sağlığını nasıl kazandıracağını bilmiyor olabiliyor. Tüm bu konularda ilk muayene çok önemli ve dediğim gibi eğer erken bir şekilde gelirseniz biz çocuklardan da düzgün bir şekilde tepki alabiliyoruz. Yani inanılmaz ağrılı bir dişte çocuğa sorduğumuz soruların %90'ı hiçbir fikri yok yani. Çocuk daha gece gündüz kavramını bilmiyor. Biz gece yansıyan ağrının var olup olmadığını soruyoruz. O yüzden ilk muayenenin en önemli olayı da aslında erken bir şekilde tedavi edebilmemiz. Çünkü erken bir şekilde dişleri tedavi etmek de çok önemli. Bunun da önemini birazdan anlatacağım.
2: Oraya gelmeden önce şunu sormak istiyorum. Tabii. Çocukların ilk süt dişlerinin sürdüğü zamanlar aileler için de travmatik bir alandır. Yani Hep şunları duyarız çocukları olan ailelerden, çocukları diş çıkarma evresinde olan ailelerden. Bu gece hiç uyumadık.
5: Evet.
2: Ateşimiz çok yükseldi. İştahsızlığı var. Sürekli eli ağzında geziyor. Sürekli dişini kaşıyor. Sürekli bir yerleri ısırmaya çalışıyor. Şeklinde annelerimizin gözlemleri vardır. Şimdi bu süreci rahat bir şekilde nasıl geçirebiliriz? Bu konuda pek çok soru soracağım. Bu süreçte bazı materyaller var çocukların ellerine verdiğimiz, işte diş kaşıması için kullandıkları. Bunları kullanmaları doğru mu? İkincisi de diyelim ki bu süreç biraz zor geçiyor. Her çocukta bu da farklılık gösteriyor. Bazı çocukların diş çıkardığını anlamıyorsunuz bile. Bir bakıyorsunuz diş gelmiş. Hı-hı. Ama bazı çocuklar geceler boyu ateşlenerek ve ağlayarak dediğim gibi iştahsızlıkla bunu belli edebiliyor. Bu süreçte sürecin normal gidip gitmediğini nasıl anlarız? Ne olursa bir diş hekimine veya bir çocuk hekimine başvurmamız gerekir. Ateşlenmek normal midir? Ne zamana kadar normaldir? Ne zaman önlem almak gerekir gibi geniş bir soru skalası sorayım.
5: Ya şimdi şöyle, herkesin çocuğu kendine çok kıymetli. Hele ilk çocuğu olan annelerde ben görüyorum 36,5 oldu hocam, yani ne yapalım şu an falan gibi bir endişeyle gelebiliyorlar. Çok normal. Çünkü çocuklarımız çok kıymetli bizim için. Onların ağlanması, sızlanması da gerçekten anneler için daha kendi çocuğunu yeni tanıdığı dönemde böyle bir şey olduğu için gerçekten zor. Ben o yüzden annelerimizi gayet iyi anlıyorum. Şimdi burada en önemlisi evham yapmamak lazım. Yani şimdi bu çocuğun ateşi yükseliyor falan filan. Bir kere bu çocuğun ateşi niye çıkıyor? Niye ağrı var? Bunu bir düşünmek lazım. Şimdi diş çıkması dediğimiz şey fizyolojik bir süreç. Yani patolojik değil, hastalıksal bir şey değil. Fizyolojik olarak ateşi çıkacak. Ya bu çok normal. Bunun olması lazım aslında yani. O yüzden çok korkmamak lazım. Orada enflamasyon dediğimiz bir doku oluşuyor. Yani işte iltihap dediğimiz bir doku oluşuyor ve diş yukarı çıktıkça oradaki diş etini sonuçta kaldırması lazım. Orayı kaldırdıkça da çocuklarda enflamasyon, iltihap oluşuyor. Bu da ağrı yapar çocuklarda hem de ateş yapar. Bu aslında dediğim gibi gayet normal. Ama normal olmadığı durumlar da var. Şimdi eğer baktınız çocuk işte ya sızlanıyor, mızmızlanıyor, evet diş çıkarıyor normal ama ateş 38,5'lara gelmeye başladı, artık giderek yükselmeye başladı ve siz bunu kontrol altına alamıyorsunuz. Yani bir parasetamolle, yani Calpol diyelim, şimdi reklamda vermek istemiyorum ama yani herkes biliyor, hani bir ağrı kesici, ateş düşürücü bir şurupla bunu kontrol altına alamıyorsunuz. 38,5'u ateş geçmeye başladı, kusma var, ishal var, döküntü var, inanılmaz durulmaz bir ağrı var, çocuk uğunma haline geldi artık. Şimdi bunlarda dikkat etmek lazım. Benim tavsiyem önce bir acile, hani acil diş hekimine, tıbba başvurmak. Sonrasında da ertesi gününde de kesinlikle diş hekimine gitmek. İkisini birden yönetmek en mantıklı olanı. Ha, bu süreçte tabii yardımcı bazı şeyler var. Ha, şunu da söyleyeyim. Çocuğun diş çıkarma sürecinin ne kadar sancılı geçtiği çocuğun immün sistemiyle çok alakalıdır. Bağışıklık sisteminin ne kadar iyi olduğuyla çok alakalıdır. O yüzden işte bağışıklık sistemi güçlü olan çocuklarda bu sürecin daha rahat atlatıldığıyla alakalı bazı çalışmalar da var. Buna da tabii dikkat etmenizi öneriyorum. Yani plastik oyuncaklar satılıyor. İşte sulu oyuncaklar satılıyor. Burada yani birazcık hekimden hekime değişen bir görüş ama hani ben plastik verilmesi taraftarı değilim çocukların ağzına. Çünkü mikroplastik diye bir gerçeğimiz var yani. Çocukların ısırmasıyla o plastiği yutması gibi bir gerçek var. Ya çok kaliteli olacak plastiği ya da plastik verilmemesi taraftarıyım. Mesela hani çocuk çok yutma riski olmayan, böyle çok nasıl desem, kopartıp da yutabileceği, boğazına kaçabileceği riski olmayan böyle havuçtur ya da işte bazı dondurulmuş sebzelerdir falan, çocuklara verebilir. Özellikle dondurulmuş şeyler, böyle buz küpleri falan inanılmaz çocukların hoşuna gidebiliyor. Dokunuyor böyle, o eriyor elinde, onu ısırıyor, tekrar eriyor falan, kayıyor, böyle inanılmaz küçük çocukların hoşuna gidebiliyor. Büyük çocuklarda işte havuç gibi bazı şeyleri verebilirsiniz. Yani dişini kaşıyacak bir şey olması lazım. En kötü annesinin babasının elini kaşımaya başlar çocuk. O şekilde bu süreci ilerletebiliriz ama dediğim gibi baktığınız ateş çok yükseliyor. Hastada başka sıkıntılar çıkmaya başladı. O zaman gidilmesinde fayda var. Onun dışında evet biliyorum, uykusuz geceler zor. Bizim de aslında bize geldiğinizde de bizim yapacağımız şey ağrı kesici, ateş düşürücü verip hastayı yollamak. Başka da bir elimizden gelen bir şey yok.
2: Bunun doğal bir süreç olduğunu kabullenmek. Aynen. Zorlu da geçecek olsa geçecek olacağını bilerek davranmak gerekir diyoruz. Aynen. Peki süt dişlerindeki çürükler önemli midir? Size muayeneye geliyor diyelim ki, ya da gecikmiş olarak da olsa geldi. Hı-hı. Çocuğun dişinde çürük var ya da dişinde ağrı var ama henüz esas dişleri, gerçek dişleri, kalıcı dişleri çıkmadı. Bu problem süt dişlerinde. Ki ben sende yaşamıştım böyle bir problem. Şimdi süt dişlerimizi de kalıcı dişlerimiz gibi çürüğüyle ilgili işlemler yaptırmak gerekir mi? Kanal tedavisi gibi, dolgu gibi işlemler yaptırmak gerekir mi? Yoksa zaten düşecek bunlar süt dişi deyip ağrı kesicilerle çocuğu geçiştirmek mi lazım?
5: Tamam, ilk başta önemini anlatayım, sonra tedavi bir hatırlatma alabilirim, bir hatırlatın diyebilirim. Şimdi öncelikle bir önemine bakmak lazım. Yani şimdi dışarıdan 10 kişiye sorsak 9'u der ki süt dişleri, işte çocuklar küçükken süt dişleri var, sonra işte yetişkin oluyorlar, alttan daimi dişler geliyor, çocukken işe yarıyor diye bakılıyor. Bu da aslında çok doğru ama çok eksik bir bilgi. Çünkü süt dişlerinin ikinci en büyük görevi arkadan gelen daimi dişlerin rehberi olmasıdır. Ya bu bize böyle öyle bir öğretildi ki, yani bunu ben böyle ezberden söylüyorum ama bu gerçekten çok önemli. Yani şimdi bizim alttan gelen bir sürü dişimiz var. Bu dişler nereden çıkacak? Bu dişler nasıl sürecek? Yani sağlıklı mı sürecek, sağlıksız mı sürecek? Tepeden mi çıkacak, aşağıdan mı inecek, ne yapacak? Bunu daimi dişlerimiz değil, süt dişlerimiz belirliyor. O yüzden genelde zaten çapraşıklığı olan, problemi olan çocuklarda İlk gördüğümüz şey süt dişlerinin erken kaybıdır. O yüzden biz istiyoruz ki süt dişleri olabildiğince ağızda kalsın. Şimdi bunların bir sürme zamanı var. Her dişinki değişiyor. Ama sürme zamanına gelene kadar bu dişlerin ağızda kalması çok kıymetli. O yüzden biz bazı tedavi yaklaşımları belirliyoruz. Şimdi bunları anlatayım. Çapraşıklığı sonra tekrar konuşuruz. Şimdi ilk başta en önemli şey profilaksi, yani koruma. Şimdi bundan yıllar önce bizim Sağlık Bakanımız demişti ki koronavirüse karşı çok güzel bir önlemimiz var. O da demişti hiç kapmamak koronavirüsü ve herkes dalga geçmişti, ne alaka ya falan demişti. Ama aslında o kadar doğru bir şey söylüyordu ki ve aslında tıbbın o kadar iyi bir noktasına temas ediyordu ki, çürükten korunmanın en kolay yolu, çürüğün en kolay tedavisi çürüğü hiç oluşmamasıdır. Yani gerçekten bu böyledir. Çünkü çürük oluştuktan sonra dediğim gibi hem çocuklarda çok hızlı yayılıyor hem de her yere yayılıyor. Yani çocuklar zaten ağızlarıyla tanıyor her şeyi. Yani şunu tutar, ilk başta ağzına götürür. Her şeyi ağzıyla tanır, mikroplar ağzına girer, zaten çok hızlı hastalanırlar bu yüzden falan. O yüzden çok önemli. Biz ilk başta diyete çok dikkat ediyoruz. Yani bu çocuklar nasıl besleniyor? Beslenme en önemli şeylerden biri. Bu çocuklar sürekli abur cubur yemeyecek. Yani sürekli kola içmeyecek. Hele yemse, kola içecekse yemeğin üstüne içmesin en azından. Yemekle arada yesin yani. Çünkü önemli olan asidin de birazcık ağızda kaldığı süre de çok önemli. Yani bu ne kadar ağızda kalıyor çok önemli. Yani çocuk sürekli ağzında çikolata, cips, zartzurt olmaması lazım. Yani yiyecekse de zartzurt mu dedim? Yani yiyecekse de şey yapmaması lazım. Sürekli olarak yememesi lazım. Yemeğin arasında yemesi lazım. Bu çocukların sürekli elinde bir çikolata olmayacak. Diyete dikkat edeceğiz. Yani annelerimiz sürekli çocukları besliyor. Şey vereyim, pekmez vereyim, işte ne bileyim, incir vereyim, pestil vereyim, sürekli emsin işte falan filan. Şimdi bunlar yanlış yaklaşımlar. Bunun bebekten şeye kadar devam eden kısımları var. Çocukluğa kadar devam eden kısımları var. Ha, çocuklukta çocuklara dişlerini nasıl fırçalayacaklarını öğretirsek bu da tabii ki de yardımcı olur. Ama diyelim ki o an dişlerini fırçalayamıyorlar. Mesela bunlar benim annelere vereceğim trikler olsun. Çocuk mesela öğle yemeğini yedi, dişlerini fırçalamıyor okulda, utanıyor mesela, bazı çocuklar fırçalamak istemiyorlar. Ne yapabiliriz? Bir ceviz verin, fındık verin, sakız verin. Bunları yemeğin üstüne yesinler. Mesela peynir verebilirsiniz. Peynir inanılmaz remineralize edici bir araştır. Yani çürüğü geri bile döndürtebilir. Bazı ilerleyen çürükleri geriye bile alabilir. Çocuklara gece yatmadan önce bir peynir yedirin. Öğle yemeğinde beslenmesinin yanına bir tane peynir koyun, ceviz koyun, sakız verin. Böyle birazcık sakız çiğnesi. Şimdi bunlar da temizlikte şeyin alternatifi olabilen.
2: Sakızı da belki şey yapmak lazım.
5: Şekerli olmayan sakızlar, evet. Tabii ki de yani. Buna tabii ki de dikkat edelim. Hatta xylitol diye bir şeker alkolü var. Bazı şeylerin üstünde görebilirsiniz. X, Y, L, T ile başlayan bir şey. Böyle bazı sakız markalarının üstünde var. O da bir şeker alkolüdür ve remineralize edebilir. Yani diş çürüğünü geriye döndürtebilir. O tarz sakızlar varsa bulabiliyorsanız onları da kesinlikle tavsiye ediyorum. Ben yetişkinlere de tavsiye ediyorum. Xylitollü sakız diye. Florüllü sakızlar var mesela, içinde flor olan. Onları da tavsiye edebiliriz. Sakız güzeldir, kıymetlidir. Dişin arasına giren şeyleri falan temizlemede yardımcı olabilir. Diyete dönelim. Bebeklerden de birazcık bahsetmek istiyorum. Bebeklerde de çok önemli. Çünkü biz genelde çürükte ECC dediğimiz erken çağ çürüğüne çok rastlarız. O da genelde biberon çürüğü diye geçer. Çocuklarda süt içmeye kaynaklıdır. Çünkü yani süt zaten kendisi şekerli. Üstüne bir de bizim annelerimiz ne yapıyor? Bal katalım, pekmez katalım,
2: bebe bisküvisi
5: katalım falan filan. Yani onu iyice bir hale getiriyorlar. Zaten o çürüğün, yani o çocuğun çürük olmaması imkansız yani. Öyle bir hale getiriyorlar. Şimdi ben yapmayın diyemeyeceğim. Çünkü niye? Çocuğu beslemek istiyor, doyurmak istiyor. Annelik içgüdüsü. Buna biz bazı alternatifler bulduk. Şimdi normalde der ki bir çocuk eğer biberon da süt içtiyse kitabı bilgi der ki kalkıp dişlerini fırçalamalıdır. Yani şimdi bu da o kadar imkansız bir şey ki bir annenin en büyük kabusu. Çocuğunu zar zor uyutmuşsun, biberonla süt vermişsin, kaç saat çabalamışsın, sonra kaldıracaksın çocuğu, geri dişini fırçalatıp uyutacaksın. Yani bunun imkanı yok çocuklarda. O yüzden biz diyoruz ki eğer çocuklara süt içiriyorsanız bir biberon da su verin. Hani sonrasında böyle o uyurken arada değiştirin, birazcık da su içsin üstüne. Bu birazcık önemsiz görülüyor yani, su içsen olacak diye düşünülüyor ama ben az önce de dediğim gibi yani maruz kalma süresi çok önemli. Çocuklar ağzındaki sütü yutmadan bile uyuyor yani. O süt böyle saatlerce ağzında duruyor. En azından birazcık üstüne su içerse o sonu birazcık götürüyor. Bir beyaz bir tülbentle böyle parmağınıza dolayıp o dişlerin şöyle üstünden bir geçebilirsiniz. Bununla alakalı bazı araştırmalar yapılmış. Çok faydalı olduğu görülmüş. O yüzden anneler böyle bebeğiniz uyuyor ama dişlerine şöyle hafif hafif dokundurabilirsiniz. Uyandırmadan, yani onu da söyleyeyim. Bu şekilde de bazı önerilerimiz var. Bundan birincisi diyet. Ha bir de şunu da söylemek istiyorum. Eğer sizde çürük varsa, sizin dişleriniz iyi değilse büyük ihtimal çocuğunuzda da olacak. Çünkü çürük bulaşıcı bir şeydir yani. Anne ile çocuk aynı kaşığı kullanıyor ve büyük ihtimalle annenin çürük mikroorganizmaları çocuğa da geçiyor. O yüzden aslında çocuğunuzdaki diş çürüğüne engel olmanın en iyi yolu kendinizde de çürük olmamasıdır. Kendiniz dişlerinizi fırçalarsanız, güzel bir asiciniz olursa çocuğunuzda da böyle çürük olma olasılığı bayağı da azalıyor. Hatta biz risk tayini yaparken, çocuklarda risk ne kadar, çürük riski var tayini yaparken anneye bakarız. Annenin ağzında kaç dolgu var, kaç kanal var, anne nasıl? Onu gördüğümüzde zaten çocuğun da birebir aynı çıkıyor neredeyse. O yüzden hem örnek olmak açısından, bunu da anlatırım ilerleyen zamanlarda, hem de çocuğunuzda çürük olmaması açısından siz de kendi ağız hijyeninize dikkat etmeniz gerekiyor. Özellikle işte anneanneye gitti, babaanneye gitti, herkesle kaşığı bu çocuklar paylaşmasın. Zaten yaşları küçük. Bu çocuklar kaşığı paylaştığı zaman onlara da direkt çürük geçmiş oluyor. Dediğim gibi diyet en önemli birinci faktör. İkinci faktör fırçalama. Yani fırçalamanın ben nasıl anlatayım ki bunu? Çocuklar dişlerini fırçalayacak. Yani bunun namicimi yok. Dişlerini fırçalamayan çocuğu istediğiniz kadar dikkat edin, hiçbir şey olmaz. Ne zaman başlayalım diye anlatayım isterseniz. 3,5 yaşına kadar çocukla beraber gidiyorsunuz. Oturtuyorsunuz çocuğu aynaya karşısına, beraber fırçalıyorsunuz. 3,5 yaşına kadar çocuğun çok motor becerileri gelişmeyebilir. Alışkanlık edilmesi çok zor olabilir falan filan. Ya yani böyle süreçler var ama sizin de çocukla beraber şey yapmanız lazım. 3,5 yaşına kadar her akşam gidip beraber dişlerinizi fırçalamanız lazım. 3,5 yaşından sonra da bazı alışkanlık kazandırma yöntemleri var. Bunları da ben ilerleyen sorularda anlatırım. Onları şey yapmamız gerekiyor. Üçüncü bir şey de hani diyeti güzel olacak. Ağzını iyi bir şekilde fırçalayacak. Anneye dikkat edeceğiz. Bir de flor diye bir olayımız var. Florlardan da isterseniz ilerleyen zamanlarda da bahsedebilirim.
2: Aslında tam burada ben de soracaktım. Şimdi bu flor tedavisi, çeşitli zamanlarda okullara gelen ekipler var. Ağız sağlığı için çocuklara flor koruması istiyor musunuz diye velilerden imzalar toplanıyor. Ve bu çok da tartışmaya açık bir konu. Bazı diş hekimleri bu florür korumasının çok anlamlı bulmadıklarını söylüyorlar. Ama bazı diş hekimleri de çocuklara mutlaka flor koruması olması gerektiğini söylüyorlar. Belki önce şuradan başlamak lazım. Flor koruması süt dişleri içinde yapılmalı mı? Ya da sadece süt dişleri için yapılan bir şey mi? Gerçek dişler için, kalıcı dişler için yapılmayan bir şey mi? Her ikisi için de yapılan bir şey mi?
5: Ya şimdi flor dediğimiz şey bir mineral, yani gümüş gibi, demir gibi bir mineral. Bunun da bazı etkileri var. Bu bir kere plaktaki bakterinin metabolizmasını inhibe eder. Yani bakteriler şey yapamaz. Yani nasıl desem, hem üreyemez hem bir şey, laktik asit fermente edemez, bir sürü şey yapamaz. Bunun böyle bir etkisi var. Bu da çok kıymetli bizim için. Çünkü plaktaki bakteriyi resmen yok ediyor, resmen öldürüyor yani. Onun dışında tükürük akışını artırır, tamponlama kapasitesini artırır, ağızdaki pH artırır, bir sürü çok güzel etkisi var. Neden tartışmalı sorusuna gelelim. Şimdi bu yeni bir şey. Bunu biz yeni bulduk yani. Çok eskiye varan bir şey değil. Bunun etkilerini de yeni bulduk. Bunun için de diş hekimleri denemişler. Mesela süte katmayı denemişler florürü. Çocuklar florürlü süt içse ne olur? Ya da işte suya katmayı denemişler ve görmüşler ki sistemik olarak yani ağızdan alıp da kana karışan florun çok da etkisi olmuyor. Ve hani başka etkileri de olabiliyor. Mesela Isparta'da sular çok florludur. Isparta'daki insanların dişleri çok sarıdır. Çünkü Isparta floroz isteye bir hastalığa sebep olur oradaki sular. Ve kemiklerde ve işte dişlerde bir hastalığa sebep oluyor ve dişler sarı çıkıyor. Hatta üstlerinde lekeler çıkıyor. Şimdi böyle tarafları var florun. Ama bizim bahsettiğimiz florun bununla çok da bir alakası yok yani. Bizim bahsettiğimiz flor çocukların ağzına topikal olarak uygulanan işte vernik olabilir, jel olabilir, işte bunun macunlara katılması olabilir, bu tarz gargaralar olabilir, sakızlar olabilir. Bir şekilde ağız içerisinde tutularak yapılması. Yani biz flordan en fazla diş hekimi olarak faydayı ağzın içerisinde olduğunda görüyoruz. Yani yutulduğu zaman değil. Diş macunuyla fırçaladığında ya da işte vernik sürüldüğünde. Mesela vernikler çok etkili, flor vernikler. Çocuklarda neredeyse hiç çürük olmuyor. Yani bunun faydasını göz ardı edemeyiz diye düşünüyorum. Yani bunun işte yok işte beyine şöyle bir zararı varmış şöyle böyle. Evet, bunlar sistemik olarak yutulduğunda belki böyle etkileri oluyor olabilir. Ama ağız içerisindeki verniğin tüm diş, yani benim klinikte baktığım hastalarda floru olan hastalarla flor olmayan hastaları ben tek bakışımla ayırt edebiliyorum. İnanılmaz bir etkisi var. Yani bir kere ne etkisi var biliyor musunuz? Verniklerin özellikle. Şimdi dişlerimizin o çiğnediğimiz yerlerinde, üst yüzeylerinde bazı böyle girintiler, çıkıntılar var değil mi? Bunlar plakların birikmesi için ideal yerler. Yani orası çok iyi bir şekilde plakların tutunabildiği yerler. Biz vernik yaptığımız zaman orayı kayganlaştırıyoruz. Orayı kapatmış da oluyoruz hatta. Bazı fissür örtücü uygulamalarımız var florla yapılan. Oradaki fissürleri de kapatabiliyoruz. Öyle olunca böyle de bir etkisi oluyor. Çocuklara da bir zararı yok. Yani baktığımızda çocukların sistemik olarak almadığında flordan hiçbir çocuğa hiçbir şey olmuyor. Çok basit işlemler bir de. Yani şu an gidin bir fakülte hastanesinde 15 dakikada yaptırabileceğiniz bir işlem. Florür, vernik veya jel. Tabii tekrarlanması gerekebiliyor. Tekrar tekrar yapılması gerekiyor. Düzenli aralıklarla yapılması gerekiyor. Ama gerçekten çok faydalı. Ya bence sürekli diş hekimi gezmek istemiyorsanız, çocuklarınızı sürekli tekrardan işte ya şurası çürük oldu, şurası kanal oldu, şöyle oldu, böyle oldu, bununla uğraşmak istemiyorsanız gidin çocuklarınıza flor uygulaması yaptırın. İşte evde yapılan versiyonları falan var ama ben tavsiye etmiyorum. Florlu bir şey alınabilir. Diş macunu alınabilir. Florlu sakızlar tavsiye edebiliriz ve dediğim gibi özellikle de fakültelerde yapılan flor vernikler çok kıymetli ve çok önemli. Biz hatta rutinde her çocuğa da yapıyoruz. Gelen çocukların hepsine de yapıyoruz. Okullardaki şeylere falan bence veliler izin versin. Hiçbir problem olduğunu düşünmüyorum. Ben gayet olumlu görüyorum yani florların etkisini.
2: Çünkü çürük oluşmadan önce koruma yöntemlerini kullanmak en kıymetlisi.
5: Evet, kesinlikle. Yani çürük olduktan sonra zaten az önce anlattım ya, öyle bir dilemmanın içine düşüyoruz ki ya buna kanal mı yapalım, amputasyon mu yapalım, ne yapalım? Ne çocuk biliyor, ne aile biliyor, ne biz biliyoruz. Yani çürük tedavisi çocuklar da yetişkinlere göre daha zor. Yani bir çocuğu bir saat bir koltukta oturtmak çok zor. Hele bu nesil iPad çocuklarını yani 5 dakika yerinde tutamıyoruz. Ya bir de eskiden çocukları kandırmak da kolaydı. Şimdi çocuklar her şeyi biliyor. Bana gelip diyor ki çocuk, bana şunu yapacaksın, bunu yapacaksın diyor. Niye gitmiş yapay zekaya sormuş gelmeden önce yani. bu neslin çocukları çok farklı zaten. O yüzden bence en mantıklısı şey, çürük oluşmadan florlarla, diyetlerle dikkat ederek koruma tedavisi en kıymetlisi.
2: Peki koruma tedavisi sadece süt dişlerine uygulanan bir şey değil bu durumda anladığımız. Mesela yetişkinlerde yapsın mı? Mesela ben yapayım mı florür koruması?
5: Ya florlu diş macunu kullanmak, bence hepimiz florlu diş macunu kullanıyoruz ya. Marketlerde satılanların hepsi florlu. 1450 ppm flor. Ya dişlerimizi güzel bir şekilde fırçalamak bile aslında bir flor uygulamasıdır. O yüzden ben dişlerimi çok iyi fırçalıyorum. Aslında yeterli bir flor uygulamasına sahipsiniz.
2: Ekstra yaptırmaya gerek yok yetişkinler yani, için.
5: Evet. Çocuklarda... Çok çürüğe yatkın değilseniz gerek yok. Ya şimdi bunun tabii çok çeşitli şeyler var. Mesela yüzücüler var. Sürekli olarak asitli klorlu suyun içinde olan yüzücüler var. Farklı meslek grupları var. Şarap tadıcıları var. Şimdi herkesin diş yapısı, işte onlara yapılması gereken şey çok farklı. Ama ben genel olarak rutinde hani flor uygulamalarında diş macunu yeterli buluyorum.
2: Peki Şimdi biz süt dişlerinin birer rehber olduğunu söyledik. Hı hı. Alttan gelecek dişler için. Yani süt dişlerinin sağlığı aslında kalıcı dişlerin sağlığıyla direkt olarak alakalı. Kesinlikle. Anlattıklarınızdan anladığım kadarıyla. Süt dişlerinin erken dökülmesi dişin yolunu kaybetmesine sebep olur. Ki bu da işte aslında bizi ileriki süreçlerde diş teli tedavisi dediğimiz ortodontik olaylara doğru götürüyor. Yani aslında soracağım soru şuydu ki ben anlatımlarından biraz çıkarım yaparak bunu söyledim. Aslında süt dişlerimiz doğru zamanda, doğru şekilde kendiliğinden fizyolojik olarak dökülürse alttan gelen dişlerde doğru süreceği için çapraşık, eğri, işte birinin üstünden çıkmış, birinin yanından çıkmış diş görüntüsüne sahip olma riski de azalıyor.
5: Evet.
2: Peki süt dişleri bazen zamanında düşmüyor. Mesela bakıyorsunuz çocuğun dişi sallanmıyor bile ya da sallandığını çocuk fark etmiyor, çok az sallanıyor. O dişin üzerinden başka bir dişin sürdüğünü görüyorsunuz. Dişin olmaması gereken bir yerden dişin patlattığını ve geldiğini görüyorsunuz. Sonrasında da o dişin mükemmel dizilimi dediğimiz dizilime sahip olamadığı için sonrasında tel tedavisine gittiğini görüyoruz. İşte burada anne babaların üzerine ne düşüyor?
5: Şimdi şöyle, çapraşıklık işte bu şey falan nasıl desem ortodontik tedavi gerektiren maloklüzyonlar dediğimiz şeyler genelde çok can sıkıcı. Yani aileler için özellikle de o yaştaki çocuklar için çok can sıkıcı. Çünkü genelde ben hani konuştuğum hastalarımda akran zorbalığının en büyük sebeplerinden biri olarak görüyorum. İşte senin dişin şöyle yok, tavşan dişli şöyle böyle. Üstelik çocuklarla dalga geçiliyor. Çocuklar hemen bunun bir çözümü olsun istiyorlar. Ve gerçekten özgüvenlerini çok etkiliyor. Bunun bir sürü nedeni var. İşte dediğimiz gibi bir tanesi şey, dişlerin erken bir şekilde dökülmesi. Bu arada bu konuda da çok ümitsizliğe kapılmaya gerek yok. Ya benim çocuğumun dişleri erkenden çürüdü gitti, ben ne yapacağım diye gelen hastalar olabiliyor. Yapacağımız şey çok basit. Yer tutucu dediğimiz bazı apareyler var, bazı aparatlar var. Yer tutucuları dişlere yerleştiriyoruz ve o dişler gelene kadar o aralık açık kalıyor ve dişler doğru yerden sürüyor. O yüzden eğer çocuklarınızın dişi erken bir şekilde düştüyse bir fakülte, işte bir hastaneye gidip bunu hemen düzelttirebilirsiniz. Burada da yani aslında çok basit, elimizin altında Google var ya, bu diş ne zaman çıkacaktı diye sorabilirsiniz. Ama bunu anlamanın en kolay yolu düzenli diş hekimi muayenesine gitmektir. Mesela siz dediniz ya işte dişi geç sürmüş, sallanmıyor bile. Ama düzenli bir şekilde diş hekimi muayenesine giden birine doktor zaten şunu söyleyecek. Ya bakın bu dişin germe oluşmuş. Bu diş çıkmaya başlamış ama bu diş daha sürmemiş. Bu eğer şu kadar da düşmezse gelin diye söyleyecek zaten. Diş hekimi bunu söyler zaten. Diyecek ki 3 ay içerisinde bu diş hala düşmezse, sallanmazsa getirin çünkü alttaki diş çıkacak. Şimdi bunu diş hekimi bilebilir, radyografiden bakarak biliyordu ama biz bilemeyiz. O yüzden düzenli olarak diş hekimine gitmek bunun önlemesindeki en önemli etken. Tabii başka bir sürü neden var. Hatta ben en sık olan nedeni söyleyeyim, parmak emme alışkanlığı. Yani çocuklarda inanılmaz değiştiriyor. Parmak emme alışkanlığının önüne geçmek çok önemli. 3-4 yaşındaki bir çocuk hala parmak emiyorsa ister ortodontik tedavi yapalım, İstediğimiz kadar uğraşalım, o diş biz düzeltemeyiz. Çocukların parmak emme alışkanlığının önüne geçmemiz lazım. Bunun önüne geçmenin bazı yolları var. İşte bir psikologla da çalışılabiliyor bazen bu konularda ama işte genelde bu elini kullanıp yapabileceği başka bir şey, başka bir alışkanlık bulmak, işte balon üfürme olabilir, işte yoyo oynamak olabilir. Bu tarz alışkanlıklar edindirmeye çalışıyoruz çocuklara. Ya da başka bir neden de mesela dudak ısırma olabiliyor. Çocuklarda böyle dişler çıktıktan sonra çocuklar o boşlukta dudaklarını ısırabiliyorlar. Onun önüne geçmemiz gerekiyor. Ve dediğim gibi bu tarz alışkanlıkların oluşmasını önüne geçmemiz lazım ve düzenli olarak gitmemiz lazım. Çünkü artık tel tedavisi çok küçük yaşlara kadar uygulanabiliyor. Şeffaf plaklar var, alternatif tedaviler var. Düzenli bir şekilde, düzgün bir şekilde dişlerin çıkmasını sağlayabiliyoruz. Ne olursa olsun. Ama burada dediğim gibi bunu bize sadece diş hekimi söyleyebiliriz. Biz bunu anlayamayız.
2: Peki şimdi babamı buradan rahmetle anıyorum. Bizim süt dişlerimiz dökülmeye başladığında babam şey derdi. Kızım sakın o dişi çektiğimiz yeri dilinle ittirme. Sakın orayı emme. Sakın parmağınla orayı oynama. Eğer bunları yaparsan dişin eğri çıkar. Ağzın, gülüşün güzel olmaz derdi. Ve ben inanılmaz bir teslimiyetle hiçbir şekilde dokunmazdım.
5: Hani ama dişleriniz çok güzel.
2: Teşekkür ederim. Dişlerimize bu şekilde sağlıklı bir sürme gerçekleşti. Şimdi babamın söylediği şey doğru muydu? Yani biz çocuklarımıza bu tarz tembihatlar yapmalı mıyız? Süt dişi düştü, yerine yeni dişi alttan geliyor. Müdahale etmeme konusunda çocuklarımıza uyarıda bulunmalı mıyız?
5: Peki bu öğreti biraz geleneksel olarak geçip bana da gelmiş olabilir mi? Sanki ben de çocukluğumda böyle bir şeyler bana denmişti diye hatırlıyorum ama.
2: Aynen öyle. Ben çok dikkat ettim buna.
5: Benim de dişlerim gayet güzel çıktı. Çünkü benim de annem bana dedi ki söz meclisten dışarı diyormuşum. Sakın dedi. Böyle parmağını salladı, sakın dedi oraya. Böyle dilini falan getirmedi. Evet, aslında çok mantıklı. Çünkü yani şimdi çocuklar biraz dürtüsel yani. O an orada böyle bir boşluk oluyor. Özellikle ön alt iki diş çekilir ve aynı anda düşerler. Yakın zamanlarda düşerler. Böyle orayı böyle bir emme isteği oluşur çocuklarda. Veya böyle yanlışları çekince oraları emme isteği olur. Bu da etkiler. Bu da kesinlikle etkiliyor. Hatta çocuklarda bu alışkanlık olarak kalıyor. Dişi çıktıktan sonra bile dudağını emmeye devam ediyor. O da böyle zaten dudağı emersek ne olur? Alttaki diş böyle arkaya doğru yatıyor. O arkaya doğru yatınca öndeki diş de arkaya doğru yatıyor. Uğraştır o saatten sonraki. Şimdi bir de çocuklar daha tam olarak damak gelişimini tamamlamamış oluyor. Yani daha böyle çene gelişimi tamamlanmamış oluyor. Bu tarz küçük etkiler çocuğun mesela parmağını emen çocukların damağı derinleşir. Derin damakla uğraşıyoruz. Bir de o saatten sonra yetişkin bir insanda belki cerrahi işlem yapabiliyoruz. Belki ortodontik tedavi yapabiliyoruz. Başka işlemlere gitmek zorunda kalabiliyoruz. Ha, benim tavsiyem hani çocuk yapmıyorsa, öyle bir eğilimi yoksa hiç aklına düşürmemek bu fikri. Çünkü yapma deyince daha da çok yapası gelebilir veya aklına düşebilir. Bu sefer sürekli ister istemez yapmaya başlayabilir. Ama baktınız çocuğunuz böyle dudağını emiyor, işte parmak emme alışkanlığı var. İşte ya da mesela kalem tutma alışkanlığı var. Sürekli ağzında bir şeyler var. O alışkanlığı geri çevirmek lazım. O alışkanlığın üstüne gitmek lazım. Onun durdurulması için uğraşmak lazım. Çünkü dediğim gibi öyle olursa dişler çapraşık çıkıyor. Ya çapraşık çıkması da dünyanın sonu değil bu arada. Yani diş hekimliğinde çareler tükenmiyor. İlla ki bir işte şey tedavisiyle, tel tedavisiyle, başka bir tedaviyle düzeltilebilir. Ama yine yani tel tedavisi çok uğraştırıcı, çok masraflı, çok uzun süreler gerektiriyor. O yüzden önemli olan tabii ki de yine koruma diyelim.
2: Diyelim ki diş hekimine kontrole sürekli gitmeyen bir bireyiz, çocuğumuzu da götürmüyoruz ve biraz önce söylediğim gibi diş altta durduğu halde üstten sürdü, diş etini üzerinden çıkarak geldi ve biz o saatten sonra dişi çektirdik ya da doktora götürdük. Halk arasında şu vardır, o geri yerine oturur, geri yerine gelir. Doğru mu bu?
5: Doğru da yanlış da, yani şöyle söyleyeyim, bu kişiden kişiye göre çok değişiyor. Yani çok üstten, özellikle kanin dişler, köpek dişleri, evet, böyle çok yukarıdan sürer bazı çocuklarda. Ya ben çok fazla eski haline gelen çocuğa da şahit oldum. Gelmeyen çocuğa da şahit oldum. Ya bu tamamen fizyolojiyle alakalı bir şey. Bu tamamen yani mesela o çekilen diş ne kadar geçti veya ne kadar erkendi. Bunlar da önemli. Yani ikisi de doğru ama siz baktınız dişler bir seviyeye geldi. Yani bu dişlerimizi kapattığımızda bir seviye var. Oklüzyon seviyesi dediğimiz bir seviye. O seviyeye geldi. Hala yanlış bir noktada. Diş hekimine gitmekte yine fayda var. Onlar bize söyler. Ya zaten karışık dişlenme döneminde tel tedavisi birazcık daha farklı bir şekilde uygulanıyor ama ne kadar erken gidersek tedavimiz de o kadar erken biter.
2: Şimdi dişleri tedavisi çocuklarda daha çok böyle kozmetik bir şeymiş gibi, görsel bir şeymiş gibi algılanıyor. Eskiden bu kadar önem verilmezdi. Peki bunun sağlığımız üzerine etkisi var mı? Çocuğumuzun dişleri çapraşık çıktı. Fakat yiyebiliyor, içebiliyor. Sadece görsel olarak sıkıntılı. Yani müdahale etmezsek bir sağlık sorununa sebep olabilir
5: mi? Tabii ki de. Yani şimdi şöyle çok basit bir örnek vereyim. Bir bal düşünelim. Bu balı ben temizleyeceğim. Önce böyle cama dökeyim bu balı. Bir de böyle çapraşık böyle bir asfalt bir yola dökeyim. İkisinden o balı temizleyeyim. Hangisinden daha kolay çıkar? Tabii ki de camdan pat diye silerim.
2: Düz bir yüzeyden.
5: Ama mesela o asfalttan, o çapraşık yerlerden, çapur çupur yollardan onu temizle de göreyim. Temizleyemezsin. Yani aslında çok basit bir mantığı var. Dişler çapraşık çıkarsa, birbirinin üstüne çıkarsa oraya yiyecek artığı da girer, plak da girer, asit de girer ve sen onu hiçbir şekilde temizleyemezsin. Çoğu böyle çapraşık olan, işte dişlerinde problem olan hastalarımızda gördüğümüz ilk problem dişlerin çürümesidir zaten. Çünkü dişleri iyi bir şekilde temizleyemez. Tabii bu çocuklarda o şeyi de etkileyebiliyor, fonasyonu da etkileyebiliyor yani. Çocukların konuşmasını, konuşma tarzını falan bile.
2: Evet, seslerin çıkmasını değil mi?
5: Evet, yani etkileyebiliyor yani. Bunun nereye kadar giden yolu var dediğinizde, çocuğunuzun S harfini çıkaramayışına kadar gidebilecek bir etki alanı var dişlerin ve dişlerin konumunun. O yüzden ona tabii ki de dikkat etmek lazım. Yani dişler çapraşık ama iyi görünüyor ama belki 5 yıl sonra 10 yıl sonra bu çocuk tüm dişleri çürümüş olarak gelecek. Çünkü oraları fırçalayamayacak. Diş ipi girmeyen bir sürü çocuk var. Yani diş ipi girmiyor araya. Neyle temizleyecek? Temizleyemez. O yüzden işte aslında bir problem yok. Çok da bir problem yok. Biz hiçbir şey yapmayalım demek doğru değil. Dişlerinizin düzgün olması lazım. Yani ben en basitinden o dişe bir 10 yıl sonra kanal yapacağımda kanal ağzını bulamayacak hale gelmek istemiyorum. Bu hem diş tedavilerinin önüne geçer hem de dediğim gibi çok çabuk çürür dişleri yani. Bunu net bir şekilde söyleyebilirim. O yüzden bence kesinlikle eğer bir çapraşıklık varsa hemen bir ortodontiste başvurmamız gerekiyor.
2: Peki dişlerdeki, çocuklardaki diş çürükleri başka sağlık problemlerine de neden olur mu? Hangi sağlık problemlerine neden olur? Hı-hı. Bu anlamda da bir bakalım isterseniz.
5: Yani şimdi şöyle anlatayım onu. Bir kere çenenin gelişimi de bozulur yani. Çene gelişimine etkisi var. Burada altta bir kemik var yani. Bu kemiğe etkisi oluyor. Bazı çocuklar mesela, yani bazı vakalar var, çok anlatmak istemiyorum ama o kadar çapraşıklık, o kadar ağızda problemler var ki yemek yiyemeyebiliyor, kilo verebiliyor, şehir çökebiliyor yani hastanın, immün sistemi çökebiliyor, bağışıklığı çökebiliyor, inanılmaz kilolar verilebiliyor. Bunlar tabii çok uç örnekler yani. İşte bunun bir sürü şey var, işte kilo veren, yemek yemeyen, nefes almasında problemi olan çocuklar olabiliyor falan, bir sürü yol var. Ama hani en basitinden söyleyecek olursak, bir kere çürük enfeksiyon yapar. Sistemik olarak yayılımlı bir enfeksiyona sahip olabilirsiniz. Çocuklarınız diş çürüğünden çok yüksek ateş, çok yüksek ağrı gibi bazı şeyler yaşayabilirler, semptomlar yaşayabilirler ve bu çocuklar da çok hızlı yayılır. Çünkü çocuklarda lojlar dediğimiz bu kanallar çok geniştir. Enfeksiyon hemen atar, hemen lenfle başka yola, başka yere taşınabilir. Çocuğun hemen boğazı şişebilir. Çocukta dediğim gibi hemen ateşe sebep olabilir. Çocuklarda apse çok yaygındır. Hemen yüzü şişer, gözü şişer ve bunların, ya bizim Erciyes Üniversitesi'nde bir sürü yatan hastamız var. Yatarak tedavi ettiğimiz, hastaneye kaldıran hastamız var diş çürüğü sebebiyle. Yani aslında hafife almak çok yanlış olur. Özellikle çocuklarda asla hafife alınmaması gerekiyor. Diş çürüğü çok yüksek antibiyotik kullanımına sebep olabiliyor. Yani ben mesela çok üzülüyorum bazı çocuklara. Bir çürüğü ilk tedavi olmamış ve fossa kanin absesi dediğimiz kanin dişlerden, köpek dişlerinden göze doğru giden ve göze yayılımını durdurmak için damar yolundan antibiyotik verdiğimiz hastalarımız var. Şimdi bu benim çocuğumun başına gelmez diyemeyiz çünkü çürük herkeste var ve herkesin başına gelebilir. O yüzden de çürük aslında çocuklarda çok ciddi seyredebilen, çok ciddi sonuçları olabilen, yani devamlı getirmek istemiyorum, bir hastalık. O yüzden çocuklarda diş çürüğü var ama an gittiği yere kadar gitsin mantığı çok yanlış. Ya bir de bir şeyden daha bahsetmek istiyorum. Şu an aklıma geldi. Kesinlikle bunu radyoda söylemeliyim demiştim. Çocuklarda ilk çıkan daimi dişlerden biri en arkadaki birinci büyük azı dişlerimiz. 6 numara dediğimiz dişler, altta çıkanlar çok erken çıkıyor. 6 yaşında çıkıyor. 6 yaşında bir çocuk daha çok küçük yaşı ve daha çok iyi bir şekilde de rutini oluşturmamış oluyor. Asijen rutini oluşturmamış oluyor ve bazen veliler tarafından da süt dişi zannedilebiliyor. Evde çekmeye çalışanlar gördüm. Yani daimi dişi çekenler gördüm. Yani nasıl çektiklerini de bilmiyorum ama çekmişler bir şekilde. Hani öyle şeyler gördüm. Ve o dişler çok çabuk çürüyor. Şu an mesela yetişkin bir hastaya baktığım zaman çoğunun arka birinci büyük azıları kanallı. Çoğunun dolgulu. Mesela seninki de dolguluydu. Geçen baktım filmine. Benimki de dolgulu. Yani herkesinki dolgulu. Ve bunun önüne geçmenin yolu mesela 6 yaşına geldiği zaman

0: Merak ettim.
1: Ya çok yaygın olmamakla birlikte diyeyim. Ya çünkü diş taşı neden oluşuyor mesela? Sigara, kahve gibi bazı etkenlerden oluşuyor. O çocuklarda çok olmadığı için ortamın işte yani ağız ortamındaki bazı faktörler var. Sigaranın neden olduğu ve işte kahve, çay gibi bazı şeylerin neden olduğu faktörler var. O faktörler çocuklarda çok olmuyor. Ha, 13 yaşındaki bir çocuk da çocuk. Yani 13 yaşında sigara içip de böyle full dişinde taş olan bir çocuk da görebiliyoruz. Onlarda da eğer yetişkinlerle prosedür neyse onlarda da aynı prosedürü uyguluyoruz. Ama ben öyle çok küçük yaşta çocuklarda çok fazla diş taşı görmüyorum. Ama işte 13-14 yaşına geldiğinde çocuklarda da diş taşı başlıyor. Sigara kullanımına bağlı olarak maalesef ki. O dönemlerde öyle olduğunda da yetişkine ne yapıyorsak çocuklara da onu yapıyoruz. O tarz bir işlem yapıyoruz.
0: Peki, çürük olmadan korumanın önemine yeterince değindik, sürekli bunu söyledik. Bunun da en önemli yöntemi dişleri fırçalamaktan geçiyor, ağız bakımından geçiyor, diş ipi kullanmaktan geçiyor dedik. Çocuklarda diş fırçalama rutinini nasıl oluşturacağız? Çünkü ömür boyu sürecek bir alışkanlığı edindirmeye çalışıyoruz. Çünkü diş insan hayatında var olduğu sürece, yaşadığı sürece ağzında koruması gereken ve beslenmesi için kullandığı en önemli faktörlerden birisi. O yüzden bunu biz küçük yaşta çocuğumuza öğretirsek, bu alışkanlığı verirsek, artık diş fırçalamadan rahat edemez duruma getirirsek aslında bir ömür boyu diş rahatsızlıklarının
1: Kesinlikle.
0: da büyük bir oranda önüne geçmiş olacağız. O yüzden bununla ilgili diş hekimlerinin önerisi nedir? Diş fırçalama alışkanlığı bir çocuğa nasıl kazandırılır?
1: Ya bu bence biz hekimlerin de böyle en çaresiz kaldığı, en elinin kolunun bağlandığı konu. Ya bir kere hekimlerin de tabii çocuklarla orada konuşması, motivasyonu, diş hekiminin işte ben elime mesela küçük çocuklarda bir çene alıyorum. İşte anlatıyorum böyle böyle fırçalayacaksın. Bak eğer şu kadar iyi fırçalarsan bir sonraki geldiğinde sana şöyle bir ödül vereceğim falan. Ödül ceza mekanizması falan. Biz de kendimize bir şeyler yapmaya çalışıyoruz ama tabii ki de en önemli kısım aile. Tamamen ailede bitiyor. Ailenin eğitiminde bitiyor. Yani tabii burada bunu sadece diş çürüğüne işte ağız sağlığına bağlamak da birazcık yanlış. Yani çocuğun işte 10-12-13 yaşındaki çocuk daha ayakkabı bağcığını annesine babasına bağlatan çocuklar görüyorum. Geldiğinde disiplin, kendi kendine bir şey yapma, özdeğer, öz farkındalık gibi değerlerin çok eksik olduğu bir sürü çocuk görüyorum. Şimdi bu çocuklara ben gelip de dişlerini fırçala dediğimde bana gülüyor yani beni dinlemiyor bile. Veya küçük çocuklarda daha diş fırçasıyla ilk kez tanışan ve ilk kez orada gören çocuklar da görüyorum. O yüzden en önemli şey ailenin eğitimi ve ailenin birazcık buna ön ayak olması. Ya biz şimdi şu an çocuklarımıza han dedikleri yere han, hamam dedikleri yere hamam yapıyoruz. Mesela ben araba istiyorum. İnşallah ailem bir gün alır. Annem umarım buradan beni izliyorsa falan diyormuş. Yani hani biz araba dedikleri yere araba falan yapan bir ekibiz. Gerçekten çocuklarına inşallah ki. O yüzden ya o yüzden ki ben hani şöyle düşünüyorum. Birazcık çocuklara bu konuda disiplin vermede anne babanın örnek olması çok önemli. Yani akşam herkes gidip dişlerini fırçalıyorsa bir ailede ben eminim o çocuk da fırçalayacak. Yani anne baba elinde diş fırçası, diş macunu böyle muhabbet ediyorsa o an o lavabonun başında çocuk da hemen yanına o şeyi alacak, böyle üstlerine çıktıkları bir şey var ya,
0: Tabure.
1: taburesini alacak, o da fırçalamaya başlayacak. Çünkü zaten anneyi taklit ediyor tüm çocuklar. Ya ben en basından bir örnek vereyim. Anne bana geldiğinde çok gerginse çocuk da aşırı gergin. Anne çok rahatsa çocuk da çok rahat. Yani zaten aldıkları tepkileri bile, yani mesela çocuk dişi ağrıdığında bile annesine bakıyor. Yani annesi falan yaparsa o da ağlamaya başlıyor. Annesi falan yaparsa çocuk ağlamıyor. Yani o kadar da aslında anne ve babaya endeksli çocuklar. O yüzden anne baba dişlerini fırçalarsa, ağız bakımına dikkat ederse ki anne babada da zaten o öz farkındalık varsa çocuğuna da dikkat ediyor. Bunun önüne geçmiş olabiliriz. Siz kendiniz dişlerinizi fırçalayacaksınız. Çocuğunuzu da eğer yaşı çok küçükse alacaksınız diş fırçasını, diş macunu. Böyle onun elinden tutarak onunla beraber fırçalayacaksınız. Başka bir yolu gerçekten yok. Bir de işte birazcık şey işte git işte 21 gün boyunca yap işte ben sana şöyle ödül alacağım falan filan gibi bazı ödül ceza yöntemleri olabiliyor. Etkisi tartışılır. Çocuktan çocuğa çok değişiyor. Bazı çocuklar için inanılmaz önemli olabiliyor. Ya ben sana sticker vereceğim dediğim zaman bir hafta dişlerini fırçalayabiliyor. Bir çocuk üf falan diyebiliyor yani. O yüzden ona bir şey diyemiyorum ama birazcık da aslında bunu alışkanlık edindirmek yerine çocuklarda rutine dahil etmek gibi bir alternatif yöntem bulduk ve daha faydalı olduğuna dair de çalışmalar var. Ne demek istiyorum? İşte her gece yatmadan önce ya da işte her sabah yerine değil de işte mesela yemek mi yiyeceksin? O zaman dişlerini fırçala gel. bir şey yapmadan hemen önce. Oyun

0: oynayacağız. O zaman dişlerini fırçaladı gel. Yani sürekli olarak yaptığı ve yapmaktan da keyif duyduğu bir aktivitenin öncesine veya sonrasına eklenti olarak diş fırçalamayı eklemek çocuklarda çok faydalı oluyor.
1: Bütünsellik oluşturuyor.
0: Aynen, yani çocuğa yatmadan önce dediğin zaman çocuk hemen yatmaya gidiyor yani. Hiç dişlerini fırçalamak istemiyor. Çünkü onun için günü bitirmek. Ama işte dediğim gibi seninle oyun mu oynayacağız? O zaman bir dişlerini fırçala gel. Ya da bugün kitap okuma saatinden önce dişlerimizi fırçalıyoruz gibi çocuğun sevdiği bir aktivitenin veya çocuğun her gün yaptığı bir aktivitenin hemen önüne veya sonrasına diş fırçalamayı eklemek çok kıymetli. Dediğim gibi bununla alakalı çalışmalarda çok faydalı olduğunu gösteriyor.
1: Çok teşekkür ediyorum. Bu çocuklarımızın ağız ve diş sağlığı ile ilgili verdiğimiz bilgiler için. Aslında ağız ve diş sağlığı yetişkinler için de çok kıymetli. Belki bunun için ayrı bir program da yapmak lazım. Hı. Dediğiniz gibi kendimizde diş fırçalama alışkanlığı yoksa çocuğumuza kazandırmak için çırpınmanın da bir anlamı yok. Sizin için önemli olmayan bir şey çocuğunuz için de önemli olmayacak. Rol model olmanın eğitimdeki önemine biz her zaman değiniyoruz. Bir şeyler geç olmadan, dişimizi kaybetmeden, o işlemlere maruz kalmadan önce biz de ağız ve diş sağlığımıza önem verirsek bu zaten nesilden nesile geçecek bir şey olur diye düşünüyorum.
0: Ya burada bir noktaya da değinmek istiyorum. Ben burada böyle tepeden işte bak işte şöyle yapacaksınız, böyle yapacaksınız tarzında da konuşmak istemiyorum. Çünkü yani şimdi bizim de durumumuz ortada, anladınız mı? Yani mesela hepimiz ya asgari ücretle çalışıyoruz, zar zor evimize gelip gidiyoruz. Yani zaten zor bir hayat standardı sürüyoruz. Böyle bir noktada da ben istiyorum ki insanlar sürekli diş hekimine gidip gelme, izin alayım, ay çocuğun okulundan izin alayım, şunu ayarlayayım, bunu ayarlayayım. Bir de bununla uğraşmasın istiyorum insanlar. Hani çünkü akşam yapacağınız 5 dakikalık bir aktivite belki çok uzun süreli bir şeyi kurtarabilecek. Hani aslında ben de birazcık bunun çabasındayım. Bunun oturmasını istiyorum. Onu da bir belirtmiş olayım kısaca.
1: Kesinlikle çok güzel bir söylem oldu bu. Şimdi ben birazcık da akademik olarak derken aslında kendi alanımla ilgili de bir yerlere girmek istiyorum. Şimdi diş hekimliği çok popüler son dönemlerde YKS'ye giren öğrencilerin tercih dönemlerinde çok popüler bölümlerden biri. Hatta bundan dolayı mıdır bilmiyoruz. Geçtiğimiz sene tercihlerden önce diş hekimliği ile ilgili kontenjan daraltılmasına gidildi. Şimdi diş hekimliğinde okuyan bir öğrenci olarak, tam da sürecin içerisinde olan biri olarak diş hekimliği okumayı öğrencilerimize tavsiye eder misin? Diş hekimliği okumanın faydalarının ileride sana neler sağlayacağını ya da şu an neler sağladığını bizimle paylaşabilir misin? Aynı şekilde diş hekimliği okumanın dezavantajları da var mı? Kimler diş hekimliği okumayı düşünmesin? Kimler diş hekimliğini tercih etmesin? Tıp mı diş mi?
0: Ya ben bu soru bana soruldu. Ben bu sorunun cevabını vermek zorunda kaldım. Ben ya kendi memleketimde ve işte ya da yakın yerlerde diş okuyacaktım ya da uzakta bir yerde tıp okuyacaktım. Ben diş hekimliğini seçtim. Ki tercih dönemine kadar aklımda da hiçbir şekilde diş hekimliği yoktu. Tabii burada benim ailemin işte sana araba alırız burada okursan demesinde etkisi olmuş olabilir ama yani onun dışında da ben genelde işte tıpla diş arasında kaldığımda dişi seçmemin nedeni bir kere hayat dengesi. Yani ben yani birazcık nazlı bir kızdım, yani özellikle de böyle büyütülürken biraz nazlı büyütülmüş bir kızdım. Şu an öyle olduğumu söyleyemem ama hani o dönemler bana sürekli nöbet, sürekli işte ağır şartlarda çalışmak, işte 6 sene okumak üstüne uzmanlık yapmak falan böyle gözümde çok büyüdü o dönemler. Bir de memleketimden uzakta okumak istemiyordum yani. O yüzden de diş hekimliğini seçtim. Hani böyle çok bilinçli bir şekilde yapılmış bir tercih değildi, onu demek istiyorum. Ama bir gün bile pişman olmadım yani. İyi ki diş hekimliği kazanmışım, iyi ki diş hekimliği okuyorum dedim çoğu zaman. Yani olumsuz konuşmak istemiyorum. Herkese kendi mesleğini sorunca en olumsuz kısımlarını anlatıyor. Ya şöyle kötü, böyle şartları ağır falan. Ben onları da anlatacağım tabii ki de. Ama yani arkadaşlar, hekimlik güzel. Yani hekimlik olmanın bir kere mesleki tatmini çok güzel. Ben bugün mesela yardımcı olduğum hastalardan biri kendi babamdı. Haftalardır diş ağrısı çekiyordu. Ve onunla ilgilenmiş olmak, o an o dişi oradan çekmek, onun rahatladığını hissetmek bile bana inanılmaz bir tatmin verdi. Hele böyle vatanını milletini seven bir hizmet yapmak isteyen insanlarsanız gerçekten o kadar fazla insana yardım ediyorsunuz ki. Yani gecelerce işte diş ağrısından uyuyamamış insanlara, o böyle telaşlı gelen annelere, ya bu çocuğa ne olacak diyen annelere yardım etmek. O insanlarla çalışmak gerçekten çok keyifli, gerçekten çok tatmini olan bir şey ve gerçekten işe yaradığınızı hissediyorsunuz. Yani çok şükür diyorsunuz. Kazandığınız paranın helal olduğunu hissediyorsunuz. Kazandığınız parayı hak ettiğinizi hissediyorsunuz. Tabii eğer iyi bir şekilde yapıyorsanız bu mesleği, hastalara bağırmadan, çağırmadan, düzgün bir şekilde anlatarak, işte bu insanların kafasındaki korkulu doktor profilinin dışında insanlara yardımcı oluyorsanız gerçekten meslek olarak çok tatmin eden bir meslek. İş bulma açısından da birazcık bahsedeyim. Yani ben işsiz bir diş hekimi görmedim. Yani ben işsizim, şu an evde atama bekliyorum falan, böyle bir kafada bir diş hekimi hiç görmedim. Ama özelin şartları gerçekten ağır. Yani bunları da konuşmak lazım. Nerede özelin şartları hafif, onu düşünüyorum. Hani hiçbir yerde değil ama özel bir yerde okumanın şartları ağır. Eğitim süreci gerçekten çok ağır. Yani ben üniversite hayatı yaşadım mı yaşamadım mı emin değilim. Gerçekten arkadaşlarım sürekli gezerken, tozarken ben haftanın 5 günü, ya birinci sınıftan beri haftanın 5 günü okula gidiyorum ya. Lise gibi ya, ben gerçekten şoklardayım. Hala bunu kabul etmek istemiyorum yani gerçekten. Sürekli okula gidiyoruz, sürekli çalışıyoruz, sürekli hasta bakıyoruz. Sürekli hayatımız diş odaklı oluyor ve olmak zorunda, çünkü orada gerçek bir insan oturuyor. Birinin annesi babası oturduğu için biz gerçekten çok sorumluluk almak, her potansiyel şeyi bilmek ve gerçekten de çok iyi olmak zorundayız. Ben mesela ilk dolgu yaptığımda demiştim ki ben nasıl yapacağım ya? Hiç hasta bakmadım şu zamana kadar. Beni dedim burada yalnız bıraktılar. Ben ne yapacağım dedim. O kadar korktum ki, ama geçtim hastanın başına. O kadar başarılı yaptım ki. O kadar iyi yaptım ki, yani çünkü o kadar çok çalıştırdılar ki bizi. O kadar çok kez ben başka işte yapay hasta simülasyonlarında, çekilmiş dişlerde, başka yerlerde falan o kadar çok kez yapmışım ki bunu. Elim otomatik yaptı. Ben kendime inanamadım. Yani gerçekten diş hekimliği eğitimi özellikle Erciyes Üniversitesi'nde hakkı veriliyor yani. Buradan çıkan hekimler kasap olmuyor hiçbir şekilde, onu söyleyeyim. Ama işte dediğim gibi, ya ben üniversite hayatı biraz yaşamak istiyorum, birazcık da gezmek tozmak istiyorum diyenlere kesinlikle tavsiye etmiyorum. Çok stresli bir meslek. Yani gerçekten annem bir kere geldi bizim kliniğe, ne kadar stresli olduğumu gördü. Ya stresli de olmak zorunda dediğim gibi. Yani stressiz geçse bir sorun var demektir zaten. Hem stresli hem de birazcık mobbing var. Sağlık sektörünün vazgeçilmezi mobbing burada da var. Birazcık da mobbingi kaldırabilmeniz lazım, o stresi kaldırabilmeniz lazım. O azarlamaların, o işte üstünüze gelmelerin.
1: Mobbing demeyelim de usta-çırak ilişkisiyle.
0: Yani mobbing de diyebiliriz.
1: Usta-çırak ilişkisiyle sizin üstlerinizin sizi ya daha evet, dayanıklı hekimler haline getirmesi, daha becerikli hekimler haline getirmek adına size verdiği eğitimler diyelim. Ya daha doğru olur.
0: Ya şöyle, diş hekimliği evet alaylı yani. Gerçekten ben okudum 4 sene, tüm dersleri geçtim, ben artık buyum diyebileceğiniz bir meslek değil. Herhangi bir yani başka bir bölümdeki gibi değil. Burada 5 sene var ve 5 senenin çoğu kısmı üstlerin aslara bir şeyler öğrettiği şekilde geçiyor yani sürekli olarak. Bir alaylılık, bir usta çırak ilişkisi içerisinde geçiyor. O yüzden de aslında birazcık zor. Ama dediğim gibi ben özelde birazcık şey görüyorum. Sıkıntı görüyorum. Atamalar düşük. DUS senede 2'den 1'e düşürüldü. Yani eskiden uzmanlık da yapabiliyorduk. Uzmanlığın önü çok açıktı. Artık senede bir kez uzman alıyorlar falan. Ha, kontenjan azaltılması çok iyi oldu. Çünkü dediğim gibi diş hekimliği uygulama üzerinden ilerleyen bir şey. Yani sürekli olarak bir uygulama yapmanız lazım ama 150 öğrenciye uygulama yaptırmak çok zor bir şey bir fakülte için düşündüğünüzde. Yani o kadar üniti nerede bulacaksınız? O kadar hastayı nerede bulacaksınız? O kadar bunu yapacak eğitmeni nerede bulacaksınız? Bulamıyorsunuz. O yüzden yani 120 kişi olsa veya 100 kişi olsa belki 4 kere 5 kere deneyimleyebileceğin bir şey. 150 kişi, 200 kişi olduğun için iki kere bir kere deneyimleyebiliyorsun. O yüzden de aslında daha kaliteli, daha kalifiye bir eğitim alınması açısından ben kontenjan azaltılmasının doğru olduğunu düşünüyorum. Yani diş hekimliğine de herkes gözü kapalı, paralar içinde yüzeceğim mezun olunca şeklinde bakmaması lazım. Ya öyle bakıp gelenler de oluyor açıkçası. Ya çok para kazanacağım falan. Ama bu sefer mesleğin keyifli taraflarını alınca ya para o kadar da önemli değil kısmına herkes geliyor zaten. O kadar keyif alıyoruz ki bazen mesleği yaparken, o kadar hani mutlu oluyoruz ki yaptığımız işten, bir yerden sonra ya tamam normal bir para da beni idare eder kısmına geliyoruz ama böyle çok para kazanacağım falan şeyle gelmeyin yani, öyle de bir meslek yok açıkçası, öyle söyleyeyim. Sektör o kadar değil, çok fazla mezun var, çok fazla yani nasıl desem, özel hastanelerde çok fazla ünit yok. Atamalar bayağı düştü, DUS dediğim gibi azaldı falan. Yani eskisi kadar da böyle parlak bir meslek mi? Soru işareti. Ama tabii gelmek isteyenlere hala bence diş hekimliği açık bir kapı.
1: Evet. söylemlerinden anladığımız kadarıyla aslında diş hekimliği isteyen, seven için ideal bir meslek.
0: Evet.
1: Zaten diş hekimliği kazanmak da o kadar kolay değil. Oldukça sıkı bir çalışmayla olabilecek bir bölüm. Kontenjanların azaltılmasıyla birlikte kazanılması daha da zor bir bölüm haline geldi zaten.
0: Ya burada bir de şöyle bir tezat var. Bunu da görüyorum. Şimdi sayısaldan alıyor diş hekimliği. Sayısal ve matematik yapabilen öğrencileri genelde katıyor içine. Ama diş hekimliği full ezber. Yani gerçekten ezberliyoruz. Tüm anatomik yapıları, tüm ilaçları, tüm her şeyi ezberliyoruz. O yüzden de böyle ben mühendis kafayım aslında. Bana mühendislik daha iyi gelir. Ama işsiz kalma korkum var, diş hekimliği yazayım. Bence çok yanlış. Böyle bizim meslekte de yani üniversitede de gördüğüm böyle tükenmişlik sendromuna giren, kendine ait hissedemeyen, mesleğe adapte olamayan insanların çoğunda şey görüyorum. Mühendislik okusaydı var ya çok iyi bir yere gelirdi diyorum onların çoğuna. Çünkü onlar ya diş hekimliği garanti meslek deyip mühendisliği bırakıp işte aynı sıralamalarıyla diş hekimliği yazanlar. Çok matematik kafaya uygun değil. Daha çok böyle hekimci, şifacı, daha ezber, estetik bu tarz konularda yetenekli olan insanların gelebileceği bir yer. Hatta bana şey diyorlardı, sen solaksın, ne yapacaksın diş hekimliğinde, mahvolursun falan diyorlardı. Evet, mahvoluyorum diyormuşum. Yani, evet, birazcık daha zor çünkü ünitler
1: hep sağlak yani insanlara göre yapılmış.
0: Ama çok şükür ki benden önce mezun olup da oraya asistan olarak giden bazı öğretim görevlileri de solak olduğu için onların ünitlerine oturarak ya da işte onlardan öğrenerek, onların yanına giderek öğrenebiliyorsunuz. Yani öyle bir şey de yok. Solaklar diş hekimi olmasında yanlış. Hatta bence solaklar daha iyi diş hekimi oluyor. Çünkü farklı bir bakış açısı, farklı bir kafa çalışması. Öyle düşünüyorum yani.
1: Peki Erciyes Üniversitesi özelinde yeteri kadar donanıma sahip ve akademik kadroya sahip bir üniversite mi sence diş hekimliği bölümü?
0: Ya Erciyes Üniversitesi çok popüler. Şimdi uzmanlık alanından örnek vereyim. DUS'ta en yüksekler, özellikle ortodonti bölümü gibi bazı bölümlerde bizde. Bizim ortodonti bölümündeki hocalarımız uluslararası alanda çalışan, uluslararası alanlarda yardım kuruluşlarının çok büyük paydaşları olan hocalar. Bu tabii başka yerlerde de geçerli. Yani ben zannetmiyorum ki, yani şu an çok teknik bir bilgi olacak ama ketken 3D tarayıcısı olan, restoratif bölümü olan Türkiye'de 2 veya 3 tane üniversitedir. Erciyes Üniversitesi hem imkanları açısından, hem hocaları açısından, hem de diğer konularda birçok üniversitenin çok üstünde. Hatta bence Erciyes Üniversitesi'ni alalım, İzmir'e koyalım, İstanbul'a koyalım, Ankara'ya koyalım. Birçok üniversiteyi sollarda. O kadar da iddialı konuşuyorum kendi fakültemle alakalı. Ya benim konuşmama da gerek yok. Puanlardan da aslında görülüyor. O kadar popüler ki Ankara'dan sonra İç Anadolu'da ikinci. Çoğu fakülteyi solluyor yani Erciyes Üniversitesi. O yüzden gelecek olanlara tavsiye ederim. Çok donanımlı çıkarsınız buradan gerçekten. Yani buradaki asistanlar, öğretim görevlileri falan öyle rastgele insanlar değil yani. Bizim cerrahi hocamız Cumhurbaşkanımızın elinden ödül aldı geçen ay. O kadar söyleyeyim yani.
1: İş piyasası bunun farkında mı?
0: İş piyasası da bunun çok farkında. Çoğu hekime işte deneme süresi falan yapıyorlar ya da işte sen kaç yaptın, işte bu dersin nasıl falan diye sorarken bizde çok öyle sorular sormaz. Ha, Erciyes mezunu mu, iyi falan derler. Hani kafayı kırmadıysa o zorlukta tamam iyidir falan gibi bir bakış açısı var yani. Ama işte hani ya ben birazcık daha rahat bir öğrencilik hayatı geçirmek istiyorum. Ben birazcık daha az hasta bakmak istiyorum. Akademiye yöneleceğim falan gibi kafalardaysanız Erciyes Üniversitesi'ni çok daha tavsiye etmem. Çünkü bizim hastane full hasta ve yani eğer idealist bakıyorsanız her türlü hastayı göreceksiniz. Ama eğer idealist değil, rahatlık kafasında bakıyorsanız yine her türlü hastayı göreceksiniz. Yani ikisini kendi kafalarında düşünmesi lazım öğrencilerin, hangisini istiyor diye. Yani çünkü burası aynı zamanda bölge hastanesi. Cerrahi hastanesi olan tek yer İç Anadolu'da, Ankara'dan sonra. O yüzden size çok fazla hasta gelecek, çok fazla şey göreceksiniz. Çok donanımlı ama çok yorulmuş çıkarsınız bu fakülteden, öyle söyleyeyim.
1: Çok teşekkür ediyorum verdiğin bu kıymetli bilgiler için. Kendi adıma çok keyif aldığım bir program oldu. Gurur duydum.
0: Ya. Ben de gurur duydum.
1: Araba alacağım inşallah.
0: İnşallah buradan da tüm Kayseri'ye söz olsun değil mi Sayın Sadıç?
1: Yok, böyle de gaza gelmeyeyim ama inşallah Allah bana, ben de sana.
0: Amin.
1: Tabii
0: amin
1: ki en güzeline layıksın. Buradan senin gibi pek çok genç arkadaşına örnek olduğunu, ışık tuttuğunu düşünüyorum. Aynı zamanda pek çok annemize de içinde bulunduğu handikaplardan çıkış umudu olduğunu düşünüyorum. Çok teşekkür ediyorum
0: ben
1: katıldığın için, verdiğin bilgiler için. ilerleyen zamanlarda yine bu sefer de yetişkinlerle ilgili konuşabiliriz diyerek programı kapatmak istiyorum. Var mı söylemek istediğiniz izleyicilerimize ve dinleyicilerimize?
0: Çok teşekkür ederim herkese bizi dinlediğiniz için. İyi akşamlar herkese, bu kadar.
1: Değerli dinleyicilerimiz ve izleyicilerimiz, bugün de çok keyifli ve benim için çok farklı bir programın sonuna geldik. Umarım aynı keyfi size de yansıtabilmişizdir. Önümüzdeki hafta yeni bir konukla, yeni bir konuyla yeniden bir araya gelene dek kendinize iyi bakın, hoşça kalın.
2: Fatma Sadıç'ın sunumuyla Hayatımız Eğitim sona erdi.
3: Yayın tekrarı. Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
2: Gelişmelerle karşınızdayız. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Jandarma Teşkilatı'nın 187. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajda, teşkilatın Türkiye'nin dört bir yanında devletin vakarını, adaletini ve kudretini temsil etmeye devam ettiğini belirtti. Kapsamlı modernizasyon çalışmalarının tamamlandığı Etimesgut Havalimanı, yarın Ankara Havalimanı ismi ve ANK koduyla hem ulusal hem de uluslararası operasyonlara hizmet vermek üzere Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açılacak. 2026 FIFA Dünya Kupası D grubu ilk maçında Avustralya ile karşılaşan A milli futbol takımı sahadan 2-0'lık mağlubiyetle ayrıldı. 24 yıl aradan sonra yeniden Dünya Kupası sahnesine çıkan Ay Yıldızlar, turnuva yolculuğuna puansız başlarken gözler grubun ikinci maçında oynanacak Paraguay randevusuna çevrildi. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Asrın felaketi bir kez daha gösterdi ki, kentsel dönüşüm Türkiye'de bir tercih değil, bir mecburiyettir. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde tam da bu anlayışla kentsel dönüşümü çalışmalarımızın en üstüne koyuyoruz," dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, muhalefete yönelik sert eleştirilerde bulunarak, "Bazıları çıkmış, sırf kaybettikleri koltuklarını korumak için topyekün ayaklanmaktan bahsediyor. Hırsları boylarını aşan bu şahsiyetlere sormak lazım. Hayırdır, siz milletvekili misiniz yoksa militan mısınız?" ifadesini kullandı. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, Anayasa Mahkemesi'nin kararına atıfta bulunarak, "AYM kararıyla birlikte CHP'nin 128 milyar dolar yalanı, milletimize söylenmiş büyük bir siyasi yalan olarak tescillendi," açıklamasını yaptı. CHP yönetimi, Mersin Mezitli Belediye Başkanı Serkan Tuncer'le Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın tedbirli olarak kesin çıkarma cezası istemiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilmesine karar verdi.
3: Radyo Radar'da ana haber sona erdi.
4: Bir hayatı değiştirmek için mucize gerekmez. Sadece biraz anlayış yeter. Bugün farkına var, yarın da unutma. Engelliler her gün bizimle.
5: Emniyet şeridini boşaltın. Acil durumlar dışında emniyet şeridini işgal etmeyin. Bir gün emniyet şeridine sizin de gerçekten ihtiyacınız olabilir. Hayata yol ver. Trafik hayattır.

91.8 Radyo Radar'dan herkese merhaba. Sanatçılarımızı tanıttığımız programımızda bu hafta Türk rock grubu Vega ile karşınızdayız. Vega 1996'da gitarda Tuğrul Akyüz, klavyede Mert Koral ve vokalist Deniz Özbey tarafından kuruldu. Akyüz ve Koral, İTÜ elektronik mühendisliğinden birbirlerini tanıyor ve 92'den beri İngilizce müzik yapıyorlardı. Mimar Sinan Üniversitesi mezunu Deniz Özbey'in katılımıyla kendi şarkılarını yazmaya başlayan grubun kaydettiği Tamam Sustum şarkısı, Number One şirketinin kurucusu Murat Akat'ın dikkatini çekti ve Akat grubu yeni şarkılar yapmak için teşvik etti. Akat'ın prodüktörlüğünde Vega ilk albümü Tamam Sustum'u kaydetti ve 1999 yılında yayınladı.

Adını mavi ışık yayan Vega yıldızından alan Vega grubu, ikinci klibinin çekildiği Alışamadığım Yokluğuna da Vega'nın en bilinen eserlerinden biri oldu. 99 yılında Tuğrul Akyüz ve Deniz Özbey evlenmeye karar verdi. Grup, 2000 yılında yeni albümleri üzerinde çalışmaya başladı ve kayıtlar ise 2001 yılında yapıldı.

Vega 2002 yılının yazında ikinci albümü Tatlı Sert'i yayınladı. Albümün prodüktörlüğünü grubu Number One'dan alıp Universal'a bağlı olan kendi şirketi Projects'ten çıkaran Teoman yaptı. Ancak kendi projeleri nedeniyle albüm kayıtlarına fazla katkıda bulunamadı. Grup, albümün ilk konserini 2 Temmuz 2002'de H2000 Festivali'nde verdi. Ancak bu dönem Universal şirketinin yaşadığı finansal sıkıntılar nedeniyle albüm sadece 5000 adet basılabilmiş ve bu albüm içinde bir tanıtım yapılamamıştı.

Tatlı Sert albümünün ilk klibi Bir Haber şarkısına çekildi. Bir sene sonra albüm bir remix CD ile Tatlı Sert 2 adıyla ancak yine kısıtlı sayıda piyasaya sürüldü. Albümdeki remixlerin çoğunda Serkan Hökenek imzası vardı. Bunun yanında Haluk Krosman da Desem de İnanma şarkısının Alaturka versiyonunu Deniz Özbey ile düzenledi. Bu dönemde Mert Koral gruptan ayrılmaya karar aldı ve Vega yoluna iki kişi olarak devam etti.

Grup 2004 yılını konserlerle geçirdi. Sene sonunda çekilen albümün ikinci klibi Bu Sabahların Bir Anlamı Olmalıysa, müzik kanallarında sık sık yayınlanarak yaşadıkları şanssızlıklara rağmen grubu gündemde tutmayı başardı.

2005 yılında grup yeni şarkılarını konserlerinde de çalmaya başladı ve yıl sonunda 3. albümleri Hafif Müzik, yeni müzik şirketleri Sony BMG etiketiyle piyasaya sürüldü. Albümün ilk klip parçası Deniz Özbey'in Turul Akyüz'e yazdığı Serzenişte oldu. Daha sonra da Elimde Değil ve Hafif Müzik şarkıları kliplendirildi. Bu albümü yurt içinde birçok turne takip etti.

Rock and Coke 2006'da ve Devam festivallerinde sahne alan grup, 2008'de albümün turnesini sona erdirirken, sene sonuna doğru Tuğrul ve Deniz Akyüz çiftinin kızları Ceylin dünyaya geldi. Kızlarının doğumuyla müzik piyasasından biraz uzaklaşan grup, nadiren de olsa konser vermeye devam etti. Bu konserler 2015 yılına kadar çok nadir olarak devam etti.

2015 yılında Vega tekrar daha aktif bir konuma gelerek yeni albüm için çalışmalara başladı. 11 Eylül 2017'de yeni albüm Delinin Yıldızı dinleyicilere duyuruldu ve bir hafta sonra da yayınlandı. Albüm için 30 Eylül'de başlayan ve 11 konser olarak tasarlanan bir turne düzenlendi. Vega şu an için nadir de olsa konserlerine devam etmekte. 91.8 Radyo Radar'daydık. Bugün programımızda Vega grubunu konuk ettik. Bir sonraki programımızda bir başka sanatçımızla karşınızda olmak üzere. Hoşça kalın.

Radyo Radar Hava Durumu. Radyo Radar Hava Durumu'ndan merhaba. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre bugün bölge genelinde havanın hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri altında seyretmeye devam etmesi öngörülüyor. Kayseri'de bugün en yüksek sıcaklık 19, en düşük sıcaklık 10 derece olacak. İlçelerde ise durum şöyle. Özvatan Sarı olan 19, Tomarza Hacılar 20, Felaiye İnce Su 21, Develi Yahyalı 22, Yeşilisar 25 derece, çevre illerde Yozgat 22, Nevşehir 21, Kırşehir Niğde 24, büyük kentlerde Ankara 22, İstanbul 24, İzmir 29 derece olacak. Radyo Radar Hava Durumu.

Şimdi reklamlar. Fırsat zamanla yarışır. Fırsatın gerisinde kalmayın. İBF İnşaat'ın 12 ayda teslim projeleriyle %40'tan başlayan peşinat, 36 aya varan vade seçenekleri, üstelik faizsiz, kredisiz, sabit fiyat garantisiyle bugün evinizi seçin, yarına güvenle yürüyün.

Tekrardan sizlerle. Sizlerden eski ürünlerinizi alıyor, yerine yepyeni baza, başlık ve yatak setleriyle değiştiriyoruz. Kampanya bitti mi? Hayır. Üstelik tüm baza, başlık ve yatak set alımlarında Ar Yıldız kahvaltı takımı hediye.

0: Dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilokums Mall AVM'de. Profilokums Mall AVM'de bulunan Karçır Fabrika Satış Mağazası'nda basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilokums Mall AVM Fabrika Satış Mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karçır ile temizliğinize güç katın.
1: Oh be, Profilo varmış. Oh oh. Oh be, Profilo varmış.
2: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
3: Öksürük, vücudun solunum yollarındaki salgı ve yabancı cisimleri temizlemeye yarayan bir savunma mekanizmasıdır. Sigara ve diğer tahriş edici maddeler öksürüğe neden olabilirken, üst solunum yolu ya da akciğer enfeksiyonları, akciğer ve solunum yolları tümörleri, reflü hatta kalp yetersizliği bile öksürüğe yol açabilmektedir.
2: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.
4: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde Bade Konakları, 4, 5, 6, Seyrani Yükselen Konutları, Şehir Hastanesi bölgesinde Hastane Konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin ile yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon 0352 220 çift 011, 0533 652 çift 045.

0: İş dünyası hızla değişiyor. Rekabetçi kalmak için doğru çözümleri bulmak her zamankinden daha önemli hale geldi. Bingöl Kurumsal Çözümler olarak işletmenizin ihtiyaçlarına yönelik yenilikçi stratejiler sunuyoruz. Uzman kadromuz güneş panelleri, elektrikli araç şarj istasyonları, ödeme ve klima sistemleri, ankastre setler ve su arıtma cihazları gibi en son trendleri sizlerin hizmetine sunmaktadır. Verimliliği arttıran, maliyetleri düşüren ve süreçleri optimize eden çözümlerimizle işinizi bir üst seviyeye 70 yıllık Koç ve Bingöl güvencesiyle taşıyoruz. Sizin başarınız bizim önceliğimizdir. Gelin kurumsal çözümlerimizle geleceği birlikte şekillendirelim. Başarıya giden yol doğru çözümlerle başlar. Daha fazla bilgi için bizimle iletişime geçin. Bingöl Kurumsal Çözümler.
1: Reklamları dinlediniz. Markanı doğru mesajla şehrin dört bir yanına duyurmaya hazır mısın? Detaylı bilgi ve reklam fırsatları için bizimle iletişime geçin. 0352 336 25 98 Radyo Radar reklam attı. İşinizi büyütmenin tam zamanı.

0: Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
1: Gelişmelerle karşınızdayız. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Jandarma Teşkilatı'nın 187. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajda, teşkilatın Türkiye'nin dört bir yanında devletin vakarını, adaletini ve kudretini temsil etmeye devam ettiğini belirtti. Kapsamlı modernizasyon çalışmalarının tamamlandığı Etimesgut Havalimanı, yarın Ankara Havalimanı ismi ve ANK koduyla hem ulusal hem de uluslararası operasyonlara hizmet vermek üzere Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açılacak. 2026 FIFA Dünya Kupası D grubu ilk maçında Avustralya ile karşılaşan A milli futbol takımı sahadan 2-0'lık mağlubiyetle ayrıldı. 24 yıl aradan sonra yeniden Dünya Kupası sahnesine çıkan Ay Yıldızlılar, turnuva yolculuğuna puansız başlarken gözler grubun ikinci maçında oynanacak Paraguay randevusuna çevrildi. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, asrın felaketi bir kez daha gösterdi ki kentsel dönüşüm Türkiye'de bir tercih değil, bir mecburiyettir. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde tam da bu anlayışla kentsel dönüşümü çalışmalarımızın en üstüne koyuyoruz, dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, muhalefete yönelik sert eleştirilerde bulunarak, bazıları çıkmış sırf kaybettikleri koltuklarını korumak için topyekün ayaklanmaktan bahsediyor. Hırsları boylarını aşan bu şahsiyetlere sormak lazım. Hayırdır, siz milletvekili misiniz yoksa militan mısınız? İfadesini kullandı. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, Anayasa Mahkemesi'nin kararına atıfta bulunarak, AYM kararıyla birlikte CHP'nin 128 milyar dolar yalanı milletimize söylenmiş büyük bir siyasi yalan olarak tescillendi, açıklamasını yaptı. CHP yönetimi, Mersin Mezitli Belediye Başkanı Serkan Tuncer'le Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın tedbirli olarak kesin çıkarma cezası istemiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilmesine karar verdi.
0: Radyo Radar'da ana haber sona erdi.
2: Engel bedende değil, bakış açısındadır. Bir adım sen at, hayat engelsiz olsun.
3: Sevgili dinleyenler, kuzeyden gelebilecek yüksek basınç ve soğuk hava, araçların bagajında zincir bulundururken yer yer Balkanlardan gelen yağışlı havanın etkisiyle araçlar virajlara daha yavaş ve kontrollü giriyor. Ülke geneline baktığımızda ise uzun vadede güneşli ve trafik kurallarına uygun güzel bir hava bekliyoruz. Hayatı mevsimine göre yaşa. Trafik hayattır.
0: Yayın tekrarı.
4: Şehirler nasıl yükselir? Güvenli yapılar nasıl inşa edilir? Yapı gündeminde inşaat sektörünün güçlü firmalarını, projeleri ve gelecek vizyonlarını malzeme kalitesinden deprem güvenliğine, şehirleşmeden denetime kadar tüm yönleriyle ele alıyoruz. Yapı gündemi her cumartesi saat 13'te Yüksek İnşaat Mühendisi Tuğba Bozkuş'un sunumuyla Kayseri Radar ve Radyo Radar ortak canlı yayınında. Yüksek İnşaat Mühendisi Tuğba Bozkuş'un hazırlayıp sunduğu Yapı Gündemi başlıyor.
5: Yapı Gündem programından herkese merhabalar. Bugünkü yayın konuğumuz elektrik ve elektronik mühendisi Okan Kaya. Okan Bey, merhabalar, nasılsınız?
6: Merhabalar, teşekkürler, iyiyim. Siz nasılsınız?
5: Ben de iyiyim, çok teşekkür ederim. Hızlıca sorularımıza geçelim, yoksa ilk önce biz sizi tanıyalım, daha sonra sorularımıza geçelim.
6: Tamam, olur. Ben elektrik elektronik mühendisi Okan Kaya. Kayseri'de Setup Enerji Mühendislik firmasının kurucu ortağındayım, ortaklarından biriyim. Firmamız Kayseri merkezli, GES Güneş Enerji Santrallerinde anahtar teslim kurulum yapmaktayız. Kayseri'de ikamet ediyoruz. Evet. Kayserliyiz.
5: Peki firmanız kaç yıllık bir firma?
6: Firmamız 4 yıllık bir firma. Sektörde 4. yılımız. Yani anahtar teslim projelerde GES olsun, enerji nakilatta olsun, trafo projeleri olsun, iş tesisat projeleri olsun faaliyet göstermekteyiz. Firmamızın geniş bir yelpazesi var. Aynı zamanda İklimsa GES Pro bayisiyiz. İklimsa'nın iklimlendirme kısmıyla da biz ilgileniyoruz Kayseri'de.
5: Evet, güneş enerjisi panelleri işine girmek isteyenler için de güzel bir yayın olacak.
6: Kesinlikle.
5: Sorularımıza başlayalım.
6: Tabii ki.
5: Türkiye'de son yıllarda GES yatırımlarına olan ilginin artmasının temel sebepleri nelerdir Okan Bey?
6: Yani Türkiye'de özellikle işletmelerde, ticarethane olsun, sanayi olsun, yine konutlarda olsun elektrik gerçekten büyük bir külfet olmaya başladı. Elektrik birim fiyatlarının artması, İşte enerji bağımsızlığı ihtiyacı ve çevresel farkındalığın oluşması GES'e yatırımcılarımızı yönlendirmiştir. Enerji maliyetlerinin işletme giderlerine çok gerçekten itici bir güç olmuştur. Bunun en temel sebebi de işte hani elektrik birim fiyatının artmasıyla alakalıdır. Aynı zamanda devletin vermiş olduğu teşviklerle beraber ve KDV muafiyetiyle beraber GES yatırımı daha da cazibe hale gelmiştir. GES'in ilk çıktığı yıllarda maliyetler gerçekten çok yüksekken son aşamalarda, son zamanlarda GES maliyetleri düşmüştür. Bu da yine GES'in bir cazibesi haline gelmiştir. Yani özellikle dediğim gibi konutlarda çok fazla elektrik sarfiyatı, aynı zamanda büyük işletmelerde, fabrikalarda ve ticarethanelerde çok fazla enerji sarfiyatı vardır. Bu enerji sarfiyatı kesinlikle hani yatırımcıyı olumsuz yönde etkilemektedir. Yani en büyük giderlerden biri şu an enerji, elektrik yani.
5: Evet, bunu da minimalize edebilmek için de GES, yani güneş enerji paneller sistemine giriliyor.
6: Aynen.
5: Güzel bir mantık. Yani olan elimizde olan kısmı değerlendirmek gibi. Rüzgarı değerlendirmek, güneşi değerlendirmek
6: gibi. Evet. Ki devletimizin de burada sunmuş olduğu teşviklerle beraber işte zamanında KDV muafiyeti vardı. Şimdi devlet teşvikleri var. KOSGEB'den alınan teşvikler var. Aynı zamanda Orhan Kalkınma Ajansı'nın sunduğu teklifler, işte teşvikler falan var. Bunlarla daha cazip hale gelmeye başladı GES.
5: Evet. Peki bir işletme veya fabrikanın çatı GES sistemi kurmaya karar vermeden önce hangi teknik ve ekonomik analizleri yaptırması gerekir?
6: Yani fabrikalarda, yine konutlarda, ticarethanelerde en büyük sıkıntının elektrik olduğunu söylemiştik. Burada elektrik tüketim analizi yapılması lazım öncelikle. Yani bir tesisin, bir fabrikanın ne kadar elektrik tüketimi var, yıllık ne kadar bir elektrik tüketiyor, bunu belirlememiz lazım öncelikle. Bunu belirledikten sonra belirlenen güce göre çatının kapasitesi, yani statik açıdan, kar, buz, rüzgar yük açısından çatının kapasitesi de çok önemli, kaldırabilirliği önemli. Bunlara özellikle dikkat etmek lazım. Daha sonra biz elektrik mühendisi olarak hani statik analizinde olumlu sonuç aldığımızda biz elektrik mühendisi olarak panel yerleşimi yaparız. Bu panel yerleşimine göre elektriksel boyutlama, kablolamadır, trafo konumudur, invertör konumudur, panellerin konumu, işte doğu batı uzantısı falan, bunları belirleriz. Bunlar belirlendikten sonra yatırım maliyeti dediğimiz, işte gerçekten yatırımcıyı etkileyecek en önemli şey yatırım maliyeti. Yatırım maliyetini çıkarırız, analiz yaparız yani. Ne kadar mal olur, geri dönüşümü ne kadar olur, PVC's programıyla amortisman süresini hesaplarız. Bu da yatırımcı için hani en önemli şey ve en dikkat edeceği şey oluyor, yatırım maliyeti.
5: Aynen. Çatı taşıyıcı sistemi, enerji tüketim profili, gölgelenme analizi ve yatırım geri dönüş hesabı mutlaka değerlendirilir.
6: Mutlaka değerlendirilir. Artı bize gelen mimari projeyle, statik projeyle bunların hep harmanlanması, yani bunları bir proje olarak, bir bütün olarak düşünüp o şekilde analiz yaparız. Aksi takdirde uygulamaya geçtiğimiz zaman çatının performansının yetmediği, kaldırmayacağı, aynı zamanda birkaç tane sıkıntının çıkaracağını söyleyebiliriz.
5: Evet. Güneş enerjisi santrallerinde en sık yapılan proje ve uygulama hataları nelerdir?
6: Şimdi burada şöyle bir şey değinmek istiyorum. Biz güneş enerjisi santrallerinde yerleşim yaparken özellikle mimari projeyi dikkate alırız. Yatırımcıdan, işte GES kuracak kişiden, firmadan mimari proje isteriz. Gelen mimari projeyi biz panel yerleşimi yaparak değerlendiririz. Fakat buradaki en önemli etken yerinde analiz yapılması. Yani şöyle diyeyim, saha drone çekimi, çatı çekimi, işte sahanın yerinde görülmesi, çatının yerinde görülmesi, bu çok önemli. Çünkü mimari proje bazen değişiklik gösterebiliyor ve yerleştirdiğimiz yerleşim bazen uygulamada olmayabiliyor. Yani uygulama alanına sığmayabiliyor. Bunun için en önemli şey yerinde fizibilite yapılması. Birincisi bu. İkincisi tüketime uymayan sistem kurmamak lazım. Yani normal elektrik faturaları baz alınarak işletmelerin tüketim giderleri değerlendirilir. Yani ne kadarlık bir enerji sarfiyatı gerekiyor, ne kadarlık bir güç kurmamız gerekiyor, bu belirlenir. Bu belirlendikten sonra tüketime uygun bir AC güç belirlenir. AC güce göre, yani bizim o kurulu güce göre projelendirme yapılır. Artı dediğim gibi az önce de söylemiştim, statik analiz. Kesinlikle performans ve statik analiz yapılmak zorunda, yapılmalıdır. Çünkü çatılar eski yönetmeliklerle yapılıyor çoğu çatı ve günümüz yönetmeliğe uyarlı olmuyor bazen. İşte bunu bizim mevcut bu konuda teknik inşaat mühendislerimizle değerlendirip çatı statik analizi yapıyoruz. Bunu yaptıktan sonra yine yanlış invertör seçimini yapmamamız lazım. Yanlış invertör seçimi olmaması lazım. Hatalı string kesinlikle, yani stringleme yaparken PV SIS programıyla ve PV analiz programıyla yapıyoruz. Stringleme yaparken buna dikkat etmek lazım. İşte MPPT aralığını kötü kullanmamak lazım. Kablo kesitlerini, kesinlikle bu da çok önemli. İnvertör ve AC-DC kablo, yani invertör kablosu, besleme kablosu ve DC kablomuzu kesitine uygun seçmemiz lazım. Gerilim düşümü oluşmaması açısından, mesafe uzadıkça gerilim düşümü oluşuyor. Yine keza topraklama çok önemli. Bunu çoğu firma es geçiyor. Yıldırımdan korunma, topraklama, bu da tesis için gerçekten önemli bir etken oluşturuyor. Sonunda ise kurulum yaparken kalitesiz ekipman kullanmamak ve düzenli bakım planı oluşturmak tesisler için önemli bir baz, yani önemli bir etken yani.
5: Evet, çok doğru. Kendi memleketimiz için konuşursak, yani Kayseri ve İç Anadolu bölgesi güneş enerjisi potansiyeli açısından Türkiye'nin neresinde yer alıyor?
6: Yani şöyle diyeyim, Türkiye hani Almanya'ya oranla, hani biz Almanya'dan hep Almanya'yı kıyaslıyoruz. Almanya'ya oranla Türkiye coğrafi konum olarak çok iyi seviyede. Artı bizim kendi memleketimiz Kayseri ve İç Anadolu bölgesi de güneşlenme potansiyel haritası, GEPA dediğimiz bir haritamız var bizim. GEPA haritasında güneşlenme ışınım süresi olarak ve ışınım radyasyonu olarak çok iyi konumda Kayseri. Yani bir de serin iklime sahibiz. Ilıman ve serin iklimde olduğu için, paneller çünkü serin iklimde, ılıman iklimde gerçekten verim olarak çok güzel çalışmakta.
5: Peki yüksek güneşlenme süresi fazla mı Kayseri'nin?
6: Yüksek güneşlenme süresi fazla, artı radyasyon, yani günlük güneşlenme süresi dediğimiz, ışınım süresi dediğimiz, o da Kayseri'de fazla. Yani İç Anadolu ve Kayseri'de fazla. Evet. İşte bu arazilerde ve çatılarda GES kurulum için gerçekten cazip bir etken. Yani artı çok fazla ısı, mesela Van, Hakkari bölgeleri de güneşlenme olarak çok iyi ama orada sıcaklık çok fazla olduğu için paneller soğumuyor. Soğumadığı zaman verim kaybı yaşanıyor. Ama Kayseri'de serin bir iklim olduğu için, yani İç Anadolu'da serin bir iklim olduğu için panellerin verimini de artırıyor bu şekilde. Yani aslında soğuma da bir etken bunun için.
5: Güzel bir noktaya değiniriz kesinlikle. Sadece güneş olarak bakılıyor. Güneş süresine
6: kesinlikle yani
5: gölgelenme süresine dikkat edilmiyor. Dediğimiz gibi gölgelenme süresi bu noktada önemli diyorsunuz. Evet.
6: Gölgelenme, serin hava, artı güneşlenme süremiz, işte sabah kaçla akşam kaç arası güneşlenme alıyor. Bunlar gerçekten önemli etkenler.
5: Evet. Bir GES yatırımının ortalama geri dönüş süresi ne kadardır? Bu süreyi etkileyen faktörler nelerdir?
6: Şöyle anlatayım. GES yatırımı gerçekten hani son zamanlarda çok önemli etken oldu. Çok bir firma GES yatırımı için ekipmanını, ekibini, işte teknik heyetini falan güçlendirdi. Fakat yatırımcı tarafından baktığımız zaman en önemli etken yatırımcı için geri dönüşüm süresi. Yani ne kadar para veriyorum, geri ne kadar bana gelecek? Yani bunu ne kadar yılda amorti edebileceğim? İşte bunu etkileyen çok faktör var. Öncelikle bulunduğumuz yerin elektrik birim fiyatı ile alakalı. Yani şöyle diyeyim, meskensen elektrik birim fiyatı ayrı, ticarethaneysen elektrik birim fiyatı ayrı. Öncelikle birincisi elektrik birim fiyatı çok etkiliyor. Daha sonra bölgenin, bulunduğumuz bölgenin güneşlenme süresi, işte güneşlenme potansiyeli bunu çok etkiler. Sistem maliyeti, yani bir maliyet analizi çalışıyoruz biz. Bunu nakit mi yapıyor yatırımcı, yoksa kredi, leasing imkanıyla mı yapıyor? Bu da çok önemli. Çünkü leasing yapınca ister istemez bir vade farkı ve faiz oranı bindiği için yatırım maliyeti artıyor. Aynı zamanda işletmenin tüketim profili. Yani az önce de demiştim, normal işletmenin ihtiyacı kadar GES kurmak lazım. İhtiyacının dışında bir GES kurulması işletme için de aynı zamanda külfet ve zararlıdır. Kurduktan sonra bakım ve işletme performansı da Bu şey de önemli, geri dönüşüm de önemli. Bizim işte PVC analizinde yaptığımız hesaplamalar neticesinde yaklaşık 3 ila 6 yıl arası gibi bir geri dönüşüm süresi hesaplıyoruz GES'lerde.
5: Evet. Benim de araştırmalarım sonucunda 4 ile 7 yıl arası hemen hemen söylüyorlardı. Ortalama bir yıl
6: tabii,
5: olarak.
6: Tabii. Ya az önce saydığım etkenler işte finansman koşulları, işte bulunduğumuz bölgenin ışınlanması, artı büyük projelerde enerji nakil hattı dediğimiz, enerji nakil hattı girdiğinde ister istemez o da yatırıma bir maliyet kesinlikle katıyor.
5: Tabii ki.
6: Tabii bu süre 3-6, 4-7 şeklinde değişebiliyor. İşte dediğim gibi yatırımcı için en önemli nokta bu geri dönüşüm süresi zaten.
5: Aynen, doğrudur. Güneş panellerinin ömrü ne kadardır? Verim kaybı yıllar içinde nasıl gerçekleşir Okan Bey?
6: Şöyle diyeyim, bizim güneş panellerimiz özellikle Türkiye'de üretilmeye başladıktan sonra hani ithal malzeme, ya kullanılan malzemelerin çoğu ithal ama Türkiye'de çok bir firma güneş paneli üretimine girdi. Güneş panellerinin genelde ömrü, özellikle ekonomik ömrü 25-30 yıl gibi %94-95 verimle çalışıyor. Yani bir güneş paneli sahaya getirdiğimizde, kurduğumuzda 25 yılın sonunda, 30 yılın sonunda %95 verimle çalışmış oluyor. Fakat 25 yılın sonunda bu panellerde ister istemez bir verim kaybı oluyor. Tabii bu her yıl %1, %0.1, %0.2. Tabii panelin bakımına da önem vermek lazım. Tesisin bakımına da önem vermek lazım. Bu da çok önemli. Yani 25 yılın sonunda %80-85 performans garantisine kadar gerileyebiliyor. Ama mekanik ömürleri tüm panellerin ortalama 10 yıl. Yani tüm firmalar 10 yıl mekanik garanti veriyor panellere.
5: Yıllık ortalama %0.3 ve %0.5 aralığında bir verim kaybı oluyormuş.
6: Kesinlikle.
5: Ama işte bu şeyi zamanda zaten uzun bir süre devam niteliği oluyor.
6: En önemli etken burada tabii ki bakım. Panele bakım olarak hani mikro çatlak dediğimiz olay, artı panelin kirlenmesi, bunları zamanında ve yerinde bakımla tedarik ederseniz, yani yaparsanız bu süre sizin elinizde. Biraz uzatabilme şansınız var bunları tabii.
5: Tabii ki. Enerji depolama sistemleri GES projelerinin geleceğini nasıl şekillendirecek?
6: Şimdi bataryalı sistemler, özellikle son zamanlarda depolamalı sistemler dediğimiz, depolamalı projeler dediğimiz depolama sistemler, yani projeler geliyor. Çok faal olmamakla beraber Türkiye'de yapılan bataryalı, işte depolamalı sistemler var. Bizim küçük sistemler, yani bataryalı sistemler sayesinde de gündüz üretilen enerjiyi depolanarak akşam saatlerinde kullanılabilir hale geliyor. Yani kullanılabilir duruma geliyor. Depolama GES'i gündüz üretip şebekeye vermeden üret, depola ve istediğin an kullan modelini taşıyor yani. Bu da öz tüketim ve enerji bağımsızlığımızı ciddi anlamda artırıyor. Yani şöyle diyeyim, depolama yaptığımız zaman biz gece bir makinadır, işte bir ev aletleridir, bunları çok rahat kullanabiliyoruz depolama sistemiyle. Bu da şebekeye bağımlılığımızı azaltıyor. Enerji maliyetlerini düşürerek elektrik kesintilerine karşı da güvenliği artırmış oluyoruz. Önümüzdeki yıllarda dediğim gibi depolamalı projelerin hızla yaygınlaşması zaten beklenmekte. Sistem olarak hani off grid geçiyor bu. İki tür sistemimiz var zaten. On grid ve off grid. Depolamalı sistemleri biz off grid sistem olarak tanımlayabiliyoruz, yani bu şekilde görebiliyoruz.
5: Evet, doğrudur. Yapay zeka ve dijital izleme sistemleri güneş enerji santrallerinin işletmesinde ne gibi avantajlar sağlıyor? Ki zaten son zamanlarda yapay zeka birçok konuya el atmaya başladı. Özellikle bizim inşaat mühendisliği konusunda da işte yapay zekadan çizimler, işte statik ve mimari olarak çizimler vesaire konuları söz konusu. Sizin alanı nasıl bir etkiledi?
6: Ya yapay zeka destekli sistemler GES sistemlerinde, enerji sistemlerinde arızayı tespit edebiliyor. Daha sonra üretim tahmini yapabiliyor. Bakım süreçlerini optimize edebiliyor. Yani yapay zeka ile ilgili bir tesisin tüm verilerini attığınız zaman bu şekilde bir çalışma, yani tesisin verimini, yıllık maliyetini, işte tesisle olan arızaları, bakımları falan her şeyi size söyleyebiliyor. Dijital izleme platformları sayesinde üretim performans analizi bile çıkarabiliyor yapay zeka dediğimiz sistemler. Yapay zeka tarafından üretim tahmini yapmak, ama şöyle bir şey var, işte üretim tahmini yapabiliyoruz yapay zeka ile, ama bu yapay zeka sistemleri panellerdeki kılcal çatlakları, string hatalarını, invertördeki hatalar, gölgelemeleri bazen es geçebiliyor. Tam anlamıyla bunu size yansıtmayabilir. Hani %100 bir verimle çalışabiliyor mu yapay zeka? Hayır, ama Şu an günümüz şartlarında yapay zeka ile üretim performansını, işte yıllık üretimi, sistem maliyetini, sistemde çıkabilecek arızaları, işte arıza kayıtlarını ya da invertör üzerinde okuduğumuz, ekranda okuduğumuz arıza kaydını yapay zekaya atarak anında çözüm üretebiliyoruz GES'lerde şu an. Evet. Ki bu trafo sistemlerinde de böyle, yani sadece GES anlamlı değil, bir elektrik sisteminde, bir iş tesisat sisteminde bile bu yapay zekaya endekslenebiliyor yani bu sistemler.
5: Evet, yani işimizi bir noktada kolaylaştırıyor
6: kesinlikle
5: diyorsunuz.
6: Kesinlikle, ama bir noktada, çünkü dediğim gibi sahanın durumunu yapay zeka bilemez. Yani invertördeki arızayı, kaç gün invertörümüz yattı, stringlerimizdeki arıza, panellerimizdeki kirliliği, bunu yapay zeka hani belli bir noktaya kadar bilebilir. Bunu siz söylemediğiniz sürece zaten.
5: Tabii ki canım. Yani şöyle bir sistem var. Yapay zeka bir noktaya kadar evet fayda sağlıyor. Hı-hı. Ama mühendisin zekası olmadan, yani
6: kesinlikle.
5: Bir verim gücü olmadan.
6: Çizimdir zeka, aynen. Evet.
5: Hiçbir şey olmaz. Ya da nasıl denir? Şimdi biz bilgisayara nasıl komut verirsek bilgisayar bize o şekilde bir geri dönüş sağlar. Biz yapay zekaya nasıl bir komut verirsek, yani nasıl bir yönlendirme yaparsak, yapay zeka da bize o şekilde,
6: bize o şekilde dönüş yapar. Kesinlikle.
5: Yani her şekilde bir mühendisin zekasına ihtiyaç kesinlikle var. Elektrikli araçların yaygınlaşması güneş enerjisi sektörüne nasıl bir etki yapacak? Son zamanlarda da elektrikli araçların alımları arttı.
6: Son zamanlarda şöyle, elektrikli araçlar gerçekten hani her yerde de görüyorsunuz artık, şarj istasyonları. Bir uzun yola gittiğinizde, bir şehir içinde falan şarj istasyonları da çok fazla yaygınlaştı. Şimdi bunun yaygınlaşması bizim şebekeye verilen, şebekeden çekilecek enerji miktarını, enerji tüketimini de çok fazla etkilemekte. Yani şöyle diyeyim, şebeke altyapımız bazı noktalarda buna müsait olmayabiliyor. Çünkü elektrikli araçlar için kurulan şarj istasyonları hani bir değil bin olmaya başladı artık. Bu şebekeyi ciddi anlamda yormaya başladı. Şebekeye ciddi anlamda bir sarfiyat oluşturmaya başladı. Şimdi elektrikli araçlar tüketimi artıracağı için de bunun için yenilenebilir çözümler, yani GES'e endeksli, GES'le alakalı bir entegre sistemler kurmak lazım. Yani bu sistemi kurarken de özellikle güneşle entegre şarj, depolama çözümleri, yani gündüz üret, aracı şarj et, öne çıkacak. Yani bu konutlarda da, ticarethanede de, sanayide de aynı şekilde olacak. Güneşle üret, aracını şarj et şeklinde bir güneş ve depolamalı araç entegrasyonu oluşması lazım şu an. Bu şekilde olursa şebekeyi de yormamış olur elektrikli araçlar. Aynı zamanda çok fazla da tüketim sarf etmemiş oluruz. GES'ten, güneşten beslenmiş olur elektrikli araçlar. GES destekli şarj istasyonları önemli pazar oluşturdu. Araç bataryalarının gelecekteki depolama amacıyla kullanılması da şu an mümkün görünmektedir yani.
5: Evet. Yani ihtiyaca bağlı olarak diyorsunuz.
6: Kesinlikle. Aynen. Şimdi şöyle diyeyim, hani dediğim gibi elektrik şarj istasyonları çoğaldıkça zaten şebeke buna yetmeyecektir. Çok fazla şebekeye işte kısa devre dediğimiz arıza akımları, kısa devre arıza akımları falan oluşacak. Bu hem işletmeleri sıkıntıya sokacak, hem de elektrik dağıtım şirketlerine büyük külfet oluşturacak. Yani bunu GES'le entegre etmek her zaman önemli. Yani güneş varken güneşle entegre etmek gerçekten çok önemli.
5: Evet. Haklısınız. Önümüzdeki 10 yıl içerisinde Türkiye'nin enerji dönüşümünde güneş enerjisinin rolünü nasıl görüyorsunuz?
6: Yani önümüzdeki 10 yıldan önce, önümüzdeki, ya geçmişteki 10 yıla baktığımızda güneş enerji sektörü çok hat safhalara, yani çok iyi noktalara geldi. Hiç kimse bu şekilde beklemiyordu. Özellikle dediğim gibi hani Türkiye'nin coğrafi konumu itibariyle güneş potansiyeli, ışınlanma oranı çok fazla. Güneş enerjisinin Türkiye'nin enerji dönüşümünde ana aktörlerden biri olacağını zaten herkes düşünüyordur, biliyordur. Teknolojik gelişmeler, işte depolama çözümleri ve artan enerji maliyetleri de GES yatırımlarını hızlandırmaya başlamıştır. Evet. Çünkü insanlar artık enerjide bağımsız olmak istiyorlar. Yani bir elektrik zammından etkilenmemek istiyorlar. Veya işte dışa bağımlılığı azaltmak istiyorlar. Bunun için gerçekten hani GES insanlar için bir külfet, yani daha doğrusu bir zaruri ihtiyaç olmaya başlamıştır. Sanayi tesisleri, tarımsal sulama, mesela tarımsal sulamalar da ve konutlarda kullanım oranı çok fazla olmaya başladı. Türkiye'nin enerji ithalatının azaltmasına da, yani dışarıdan enerji alımını da azaltacağı için GES gerçekten ileride çok güzel noktalara gelecek, yine ben öyle düşünüyorum yani.
5: Evet, bu konu nazarında benim de şöyle bir şey söylemek istiyorum. Şimdi biz güneş enerjisi panellerini konumlandırırken, hı-hı, benim için konumlandırma da çok önemli.
6: Kesinlikle.
5: Biz arsalarımıza, bağlarımıza, bahçelerimize değil de, yani yeşil alanlarımıza değil de otoparkların üzerine, Yani sanayi
6: tarım yapılamayacak alanlara mesela.
5: Atıl alanlara konulabilir. Ama biz bunların nazarında daha çok böyle üretim yapabileceğimiz alanlarda son zamanlarda görüyoruz. GES projeleri yapılıyor. Bu konu nazarında söylemek istediğiniz?
6: Şöyle diyeyim. GES sektöründe gerçekten atıl alanlarımız çok fazla. Özellikle tarıma elverişli olmayan alanlarımız Türkiye'de çok fazla. Yani yapılacaksa bu tip yerlerde. Şimdi biz hani GES'i yaparken tabii ki bir bürokratlar işte tarımsal bütünlüğü bozmayacak. Marjinal raporu dediğimiz, biz marjinal rapor alıyoruz mesela. Yani şöyle diyeyim. İl Tarım Orman Müdürlüğü ile olsun, Çevre Şehircilik Bakanlığı ile olsun işte. Bunlarla çalışmak önemli. Bu noktada yatırım yapanların hani atıl alanlara, tarım yapılmayan alanlara GES'i kurması gerçekten önemli. Aynı zamanda az önce sizin de dediğiniz gibi çatılarımızda çok fazla boşluk var. Yani eğer statik açıdan kurtaran çatılarımız mevcutsa ve şebekede yeterli güçte bağlanabilirlik varsa GES yapmayı herkese tavsiye ederim. Evet. Burada da tabii en önemli nokta kapasite durumu. Hani şöyle diyeyim, GES yapmak için birkaç bürokrat, yani bir bürokrasi işlemleri var, izin işlemleri var, çağrı mektubunu alabilmek için falan. Bunun için de işte trafo kapasiteleri çok önemli. Yani bağlanabilirlik oranı dediğimiz, trafoda boş kapasite var mı yok mu, ona bakmak lazım. Eğer böyle bir kapasite mevcutsa GES yapmak gerçekten şu an çok iyi gözüküyor, yani iyi durumda.
5: Evet, verimlilik açısından yani verimliliği iyi bir noktada.
6: Tabii ki.
5: Tabii ki ihtiyaç konusunda da güzel bir ihtiyaç giderici bir noktada. Güzel bir konuya değindik. Yani o sürekli bir konu olan bir konumuz.
6: Tabii ki.
5: Aynen, yani son zamanlarda ihtiyaçtan kaynaklı. Teşekkür ederiz.
6: Rica
5: son
6: ederim.
5: Son söylemek istediğiniz?
6: Son söylemek istediğim şu, güneş enerjisi yapmak isteyen yatırımcılarımız, işte konutlar olsun, meskenler, ticarethaneler olsun, yani gerçekten maliyet analizini güzel yapmaları lazım. Yani gerçekten tükettiği kadar enerji kurmak lazım. Şimdi bizde öz tüketim mantığı dediğimiz, mahsuplaşma dediğimiz ve satış esası dediğimiz hani 3-4 tane yöntem var. İşte bunu belirlemeleri çok önemli. Yani gerçekten sağlıklı bir belirleme yapmak lazım. Çünkü fazla kurmak yatırımcıya çok fazla zarar. Eksik kurmak da enerji ihtiyacı için yatırımcıya gene zarar. Tabii burada bunu yaparken işletmelerin sözleşme güçleri var. Bunlar da hani sağlıklı ve teknik biriyle çalışıp sağlam çıkartmalarını tavsiye ediyorum. Onun için söyleyeceğim başka bir şey yok onun dışında.
5: Teşekkür ederiz. Gündem olan bir konuyu ele aldık. Cevaplarınız için ayrıca çok teşekkür ederim.
6: Rica ederim.
5: Yayınımızın da sonuna geldik. Yapı Gündem programında sonuna geldik. Haftaya saat 1'de görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.
4: Yüksek İnşaat Mühendisi Tuğba Bozkuş'un hazırlayıp sunduğu Yapı Gündemi sona erdi.
0: Yayın tekrarı. Radyo Radar Hava Durumu.
1: Radyo Radar Hava Durumu'ndan merhaba. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre bugün bölge genelinde havanın hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri altında seyretmeye devam etmesi öngörülüyor. Kayseri'de bugün en yüksek sıcaklık 19, en düşük sıcaklık 10 derece olacak. İlçelerde ise durum şöyle. Özvatan Sarıolan 19, Tomarza Hacılar 20, Felaiye İncesu 21, Develi Yahyalı 22, Yeşilisar 25 derece, çevre illerde Yozgat 22, Nevşehir 21, Kırşehir Niğde 24, büyük kentlerde Ankara 22, İstanbul 24, İzmir 29 derece olacak.
0: Radyo Radar Hava Durumu.

0: Bu hafta gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, sıcak gündemin en önemli haberleri ve haftanın en çarpıcı başlıklarıyla Radyo Radar'da haftanın özeti başlıyor.
1: Acaba bu hafta neler oldu diyenler için hazırladığımız haftanın özetiyle birlikteyiz. Ben Merve Sersoy Yıldırım. Pazartesiden Cuma'ya haftanın en önemli anlarını sizler için derledik. Haftaya hızlı ve umut dolu bir başlangıç yaptık. 8 Haziran Pazartesi. Haftaya hem diplomasi trafiğiyle hem hepimizi yakından ilgilendiren büyük bir gümrük kararıyla başladık. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Azerbaycan ve Gürcistan'la kurulan ortak ticaret hattının bölgenin omurgası olduğunu vurguladı. Yurt dışından internetle aldığımız e-ticaret ürünlerinin %81'i laboratuvarda güvensiz çıktı. Bakanlık da haklı olarak bu yüksek risk nedeniyle basitleştirilmiş gümrük uygulamasını durdurdu. Yani internetten sınır ötesi alışveriş yaparken artık iki kez düşüneceğiz. Bu arada Kayseri'de de hareketlilik vardı. AK Parti Milletvekili Şaban Çopuroğlu esnafı ziyaret edip "Her zaman yanınızdayız" mesajı verirken Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar da kentsel dönüşüm alanlarında vatandaşın yaşam kalitesini arttıracak sosyal alanların müjdesini verdi.
0: Haftanın özeti.
1: 9 Haziran Salı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "kendi bileğimizin gücü dışında kimseye umut bağlamadık" sözleri Salı gününün en güçlü manşetiydi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ise kadına yönelik şiddete karşı devlet sorumluluğuyla sıfır tolerans mesajını net bir şekilde verdi. Gaziantep'ten Fatma Şahin, bölgedeki ticari fırsatlara dikkat çekip işbirliği çağrısı yaparken Kayseri'de ise gurur verici bir adım atıldı. Şehir hastanesinde kurulan aile okulu projesi tanıtıldı. Vali Gökmen Çiçek, aile yapısını destekleyen bu projenin tüm Türkiye'ye örnek olması gerektiğini söyledi. Günün en neşeli ve tatlı atışması ise AK Parti Milletvekili Dursun Ataş'tan geldi. Kalkınma projesi için kente gelen Afyonkarahisar heyetine esprili bir sucuk göndermesinde bulunarak Kayseri sucuğunun yerini hatırlattı.
0: Haftanın özeti.
1: 10 Haziran Çarşamba. Haftayı ortalarken Çarşamba günü eğitim ve teknoloji ön plandaydı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Ağrı'da hayatını kaybeden öğretmenimiz Irmak Ayşe Kopara'nın vefatıyla ilgili teftiş sürecini başlattıklarını duyurdu ve ihmali olan kim varsa gözünün yaşına bakılmayacak dedi. Kayseri'de ise tam bir gelecek vizyonu vardı. Melik Gazi'de teknoloji atölyesinin açılışı Vali Gökmen Çiçek'in katılımıyla yapıldı. Hemen ardından Sanat Melik Gazi kurslarının bir yıl boyunca el emeği, göz nuru dökerek hazırladığı muhteşem yıl sonu sergisi kapılarını açtı. Kentte tam bir üretim ve sanat havası esti.
0: Haftanın özeti.
1: 11 Haziran Perşembe. Tarım arazilerinin hobi bahçelerine dönüştürülüp üretim dışı kalmasını engellemek için yeni bir kural geliyor. Artık sadece tarım amaçlı kooperatifler tarla satın alabilecek. Böylelikle tarımda üretimi korumak adına çok kritik bir adım atıldı. İstanbul'da ise Kayseri rüzgarı esti. Kayseri 2. İl Tanıtım Günleri Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın katılımıyla İstanbul'da görkemli bir şekilde açıldı. Kendi mahallesinde spor yapmak isteyen gençlere müjdeyi ise Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar verdi. Şeker Mahallesi sakinleriyle buluşan başkan, gençlerin isteğini kırmadı ve mahalleye hızlıca bir halı saha ve voleybol sahası kazandırılacağını müjdeledi.
0: Haftanın özeti.
1: 12 Haziran Cuma ve işte haftanın finali. Cuma günü küresel gündem oldukça yoğundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan katıldığı programda bölgesel ve küresel çatışmalara dair çok önemli uyarılarda bulunurken Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ise bankacılarla bir araya geldi. Bakan Şimşek, enflasyonu düşürme sürecinin birkaç aylık gecikmeyle de olsa kararlılıkla süreceğini belirtti. Günün en hüzünlü ve düşündürücü ziyareti ise Kahramanmaraş'taydı. Okul saldırılarını araştırma komisyonu o acı olayın yaşandığı ortaokulu ziyaret etti ve durumun vahamiyetine dikkat çekti. Haftayı kapatırken İstanbul'daki Kayseri Tanıtım Günlerinden seslenen AK Parti Milletvekili Ayşe Böhürler de şehrimizin küresel zenginliğini bir kez daha tüm Türkiye'ye gururla anlattı. Siyasetten tarıma, teknolojiden gurur veren yerel müjdelere kadar koskoca bir haftayı böyle devirdik. Kulak verdiğiniz için teşekkür ederiz. Radyo Radar'da kalın, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da haftanın özeti sona erdi. Radyo Radar 91.8.

0: Şimdi reklamlar.
1: Temizlikte güç, dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilo Kumsmol AVM'de. Profilo Kumsmol AVM'de bulunan Karçır Fabrika Satış Mağazası'nda basınçlı yıkama makineleri

0: garantisiyle bugün evinizi seçin, yarına güvenle yürüyün. Zamanı da, fırsatı da siz kazanın. İBF İnşaat. Geleceğiniz için iyi bir fikir.
1: Güvenilir Bingöl kalitesi ve cazip fiyatlarla evinizi yenilemenin tam zamanı. Geniş ürün yelpazesi ve her bütçeye uygun çözümler sunan beyaz eşyalar, küçük ev aletleri ve ankastre setler, Bingöl ve Beko güvencesiyle sizlerle. Eşsiz hizmet anlayışımızı deneyimlemek için sizi mağazamıza bekliyoruz. Bingöl farklı bir dünya.
2: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
3: Halsizlik en çok şikayet edilen konuların başında gelmektedir. Genellikle stres, depresyon, kalitesiz uyku, duygu durum bozuklukları gibi nedenlere bağlıdır. Ancak dinlenmeye rağmen birkaç gün geçmeyen yorgunluk hissinin altında kronik akciğer, kalp, böbrek hastalıkları veya demir, vitamin eksikliği yatabilmektedir. Kansızlığa bağlı halsizlik hissinin altında kansızlığa neden olan kanser hastalığı bulunabilmektedir.
2: Tekden Hastanesi bilgilendirdi.
1: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde bade konakları, 4, 5, 6, Seyrani yükselen konutları, şehir hastanesi bölgesinde hastane konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz, İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon: 0352 220 çift 011 0533 652 çift 045.

yoğun ilgi gören Eskiyi Getir Yeniyi Götür kampanyamız tekrardan sizlerle. Sizlerden eski ürünlerinizi alıyor, yerine yepyeni baza, başlık ve yatak setleriyle değiştiriyoruz. Kampanya bitti mi? Hayır. Üstelik tüm baza, başlık ve yatak set alımlarında Ar Yıldız kahvaltı takımı hediye. Ergün

0: Sakın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsmall AVM'de sizleri bekliyor. Kumsmall'a gelmek için bahaneniz çok.
1: Reklamları dinlediniz. Markanı doğru mesajla şehrin dört bir yanına duyurmaya hazır mısın? Detaylı bilgi ve reklam fırsatları için bizimle iletişime geçin. 0352 336 25 98 Radyo Radar reklam hattı. İşinizi büyütmenin tam zamanı. Radyo Radar 91.8.

0: Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
1: Gelişmelerle karşınızdayız. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Jandarma Teşkilatı'nın 187. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajda, teşkilatın Türkiye'nin dört bir yanında devletin vakarını, adaletini ve kudretini temsil etmeye devam ettiğini belirtti. Kapsamlı modernizasyon çalışmalarının tamamlandığı Etimesgut Havalimanı, yarın Ankara Havalimanı ismi ve ANK koduyla hem ulusal hem de uluslararası operasyonlara hizmet vermek üzere Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açılacak. 2026 FIFA Dünya Kupası D grubu ilk maçında Avustralya ile karşılaşan A milli futbol takımı sahadan 2-0'lık mağlubiyetle ayrıldı. 24 yıl aradan sonra yeniden Dünya Kupası sahnesine çıkan Ay Yıldızlılar, turnuva yolculuğuna puansız başlarken gözler grubun ikinci maçında oynanacak Paraguay randevusuna çevrildi. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, asrın felaketi bir kez daha gösterdi ki kentsel dönüşüm Türkiye'de bir tercih değil, bir mecburiyettir. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde tam da bu anlayışla kentsel dönüşümü çalışmalarımızın en üstüne koyuyoruz, dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, muhalefete yönelik sert eleştirilerde bulunarak, bazıları çıkmış sırf kaybettikleri koltuklarını korumak için topyekün ayaklanmaktan bahsediyor. Hırsları boylarını aşan bu şahsiyetlere sormak lazım. Hayırdır, siz milletvekili misiniz yoksa militan mısınız? İfadesini kullandı. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, Anayasa Mahkemesi'nin kararına atıfta bulunarak, AYM kararıyla birlikte CHP'nin 128 milyar dolar yalanı, milletimize söylenmiş büyük bir siyasi yalan olarak tescillendi, açıklamasını yaptı. CHP yönetimi, Mersin Mezitli Belediye Başkanı Serkan Tuncer'le Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın tedbirli olarak kesin çıkarma cezası istemiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilmesine karar verdi.
0: Radyo Radar'da ana haber sona erdi.
2: Bir gün değil, her gün yanındayız. Çünkü empati takvimle sınırlanmaz. Engelliler günü bir farkındalık günüdür. Ama insanlık her gün gereklidir.
3: Yola çıkarken almayı unutmamanız gereken bir şey varsa o da uykunuz. Uykusuz yola çıkmak dikkat kaybına ve reflekslerin yavaşlamasına neden olur. Uyanık ol, hayatı gözden kaçırma. Trafik hayattır.
4: Bu hafta yine oldukça farklı, oldukça da ilginç bir konuyla karşınızdayız. Şu anda birçok sanatçı ve devlet adamının yetiştiği, günümüzde Milli Mücadele Müzesi olarak kullanılan Kayseri Lisesi önündeyiz. Peki Milli Mücadele döneminde bir ordu kadar yararlılık göstermiş olan bir Ortodoks Hristiyan Türkü olan, bir başka deyişle Karaman Türkü, Papa Eftim Efendi'yi mücadelesi ile birlikte tanımak, öğrenmek ister misiniz?
5: ...19 Mayıs... bizler için elbette çok önemli bir bayram. Adeta Anadolu Türklüğü için ikinci bir Ergenekon'dur. Ancak 19 Mayıs her ne kadar bizler için yeniden varoluşun başlangıcı ise de Karaman Türkleri için ne yazık ki kopuşun, felaketin, üzüntünün, belki de yok oluşun başlangıcıdır. 19 Mayıs bizler için bayram, onlar için ise matemdir, hüzündür, hüsrandır. Birçoğumuz Papa Eftim Efendi'yi hiç tanımaz, belki adını da hiç duymamıştır. Papa Eftim, aslen Yozgat Akdağ Madeni doğumlu olup, Kırıkkale'nin Keskin ilçesi metropoliti olarak ilk görevine başlamış bir Ortodoks Türküdür. Yani günümüzde bilinen şekliyle Karaman Türküdür. Peki Ortodoks Türkleri ya da Karaman Türkleri kimlerdir? Türklerin Avrupa'ya geçişleri iki güzergah üzerinden olmuştur. Karadeniz'in kuzeyi ve Anadolu. Orta Asya Türk boylarından olan peçenekler 800'lü yıllarda Karadeniz'in kuzeyinden ilerleyip Macarları da yerlerinden ederek Balkanlara yerleşirler. Bizans ile komşu olurlar. Yıl milattan sonra 860. Bu komşuluk bazen barış ve yardımlaşma içinde, bazen de çatışma ve savaşlarla devam eder. 8 boydan oluşan peçeneklerden bir boy bir anlaşmazlık sonucu asıl topluluktan ayrılarak Bizans ile işbirliği içine girmiş ve Bizans topraklarına yerleşmiştir. Diğer taraftan bu bölgede ister istemez Hristiyanlık ile temas başlar. Zamanla bu içli dışlılık yüzünden çoğunlukla da yerleşim yeri karşılığında Peçenek Türklerinde Hristiyanlaşmalar başlar. Zaten o dönemlerde İslamiyet yeni yeni yayılmaya başlamış, hatta o bölgede İslamiyet hemen hemen hiç yoktur. Bu temaslar neticesinde Hristiyanlaşan Türklerin büyük çoğunluğu Bizans ordusunda görev yapmaya başlar. Bunların kimisi gönüllü, kimisi de paralı asker olarak görev alır. Bizanslılar, korunmasız durumda olan ve daha doğudan gelecek tehlikelere karşı kendilerini korumak, sınır güvenliklerini sağlamak için Türk poller olarak adlandırdıkları bu Türklerden yararlanmaya başlarlar. Özellikle de Bizans'ın doğu uç sınır bölgesi olan Karaman ve Kayseri bölgelerinde görevlendirirler. Malazgirt Savaşı'nda bu Türk poller bir anda taraf değiştirmişler ve Sultan Alparslan tarafına geçerek savaşın ve zaferin kaderine çok önemli katkı sağlamışlardır. Anadolu tamamen Türklerin eline geçtiğinde, İç Anadolu'da en fazla da Karaman Beyliği içinde yerleşik halde bulunmaları ile işte bu Ortodoks Türklerinin hepsine Karaman Türkleri denilmiştir. Bir dönem Kayseri ve civarı Karaman Beyliği'ne bağlı idi. Karaman Beyliği'nin kurucusu Babailere mensup Nure Sufi idi. Nure Sufi, Karaman Bey'in babası, Mehmet Bey'in de dedesidir. Yörükler arasında yaygınlaşmış olan babailik, göçebe hayatı süren yörüklerin medrese eğitiminden uzak olmaları, kulaktan dolma bilgilerle öğrendikleri İslamiyet'i eski Türk inanç ve gelenekleriyle harmanlamalarıdır. Bu yüzden Karamanlı Beyliği hem Selçuklularla, hem Moğollarla, hem de Osmanlılarla pek geçinemezdi. Karamanlı Beyliği iklimi Ortodoks Karaman Türkleri için oldukça uygun bir ortamdı. Karaman Türkleri Türkçe konuşup Grekçe yazıyorlardı. Kendilerini belki de en güzel şu şiir ile ifade ederler. Gerçi Rum isek de Rumca bilmez, Türkçe söyleriz. Ne Türkçe yazar okuruz, ne de Rumca söyleriz. Öyle bir Bahludi tarikatımız var, hurufumuz Yunanice, Türkçe meram eyleriz. Günümüzde Kayseri'de Rum olarak adlandırılan halkın tamamı sanılanların aksine Ortodoks Türküdür. Aslında Rum diye ayrıca bir millet de yoktur. Rum aslında Roma demek olup Arapçada O harfi olmadığı için Arapçada Roma, Rum şeklinde adlandırılır. Rum suresinde olduğu gibi. İşte bize de Arapçadan bu şekliyle, yani Rum şekliyle geçmiştir. Papa Eftim Efendi'ye gelince, milli mücadele yıllarında Yunan ordularının Polatlı'daki top sesleri Ankara'dan duyulmaya başlandığı dönemde başkentin Ankara'dan Kayseri'ye taşınması kararı alınır. Dahası Kayseri Lisesi de yeni meclis binası olarak hazırlanır. Ancak Sakarya Meydan Muharebesi'nin kazanılması ile bu kararlardan vazgeçilir. İşte bu milli mücadele döneminde Yunanlılar Fener Rum Patrikliğini kullanarak Rum Pontus Devleti kurma planlarına, yani hayallerine başlamışlardı. Eftim Efendi bu oyuna engel olmak için Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Adalet Bakanlığı'ndan da izin alarak 3-16 Temmuz 1922 tarihlerinde tüm Türk Ortodoks bölge temsilcileri ile Kayseri Zincidere Manastırı'nda bir toplantı yapar. Bölgeler adına toplantıya toplam 72 temsilci katılır. Toplantıda aldıkları karar gereği Fener Rum Patrikliğinden ayrılarak bağımsız bir Türk Ortodoks Patrikliği kurarlar. Bir de bildiri yayınlayarak Fener Rum Patrikhanesi'nin siyasallaşarak Türkiye'nin aleyhinde faaliyetlerde bulunduğunu tüm dünyaya deklare ederler. ve artık Fener Rum Patrikhanesi bizim için yok hükmündedir derler. Anadolu'da Ortodoksluk Sedası adında bir de gazete çıkarmaya başlarlar. Milli mücadelede hemen hepsi bir şekilde Türk ordusu içinde görev almış, birlikte hareket ederek sayısız yararlılıklar göstermişlerdir. İşte bu desteklerinden dolayı Gazi Mustafa Kemal tarafından Papa Eftim Efendi İstiklal Madalyası ile onurlandırılır. Büyük taarruzdan önce Ankara'da ilk toplanan Türkiye Büyük Millet Meclisi bahçesinde Atatürk'ün de hazır bulunduğu bir miting sırasında halka seslenen Papa Eftim Efendi, "Düşmanlarımızın her şeyi var. Bizim ne silahımız ne de cephanemiz var. Fakat göğsümüzde imanımız var. Mutlaka kazanacağız. Yaşasın muzaffer Türk ordusu!" diye haykırır. Gazi kendisine daima Papa Eftim Efendi şeklinde değil, Baba Eftim Efendi şeklinde hitap ederdi. Dahası Atatürk kendisi için bir ordu kadar yararlılık gösterdi demiştir. Ne yazık ki büyük Türk mücahidi Eftim Efendi'nin büyük gayretleriyle bir araya gelen Türk Ortodoksları yanlış bir siyasi karara kurban edilerek 1924 mübadelesi ile adeta sürgün edilmişlerdir. Sadece vefa borcu olarak Papa Eftim ve ailesi Lozan Anlaşması'nda özel bir madde ile mübadele dışı kalmıştır. İleride Gazi'nin "en büyük hatam ve pişmanlığım" diye açık açık dile getirdiği bu mübadele aslında onlar için bir sürgündür. Selanik'te bir kütüphanede tesadüfen bulunan 1924 yılında yazılmış Karamanlıca bir şiir kitabındaki dörtlükler bu durumu çok güzel izah eder. "Türkiye'den kaldırdılar bizleri, kan ağlıyor hepimizin gözleri, hiç kimsenin gülmez oldu yüzleri, bir yatır ki yere sürdüler bizleri. Civarı Kayseri etraf köyleri, her birisi seray gibi evleri, çok irat getirir büyük bağları, mübadele döyüp terk edip geldik." Günümüzde Yunanlılar Karaman Türklerine bizden daha çok sahip çıkmakta ve daha da ileri giderek onların aslında baskı ile Türkleşmiş Yunanlılar olduğunu iddia etmektedirler. Gönderilen Türklerin bir kısmı evliliklerle asimile olmuş, bir kısmı da oradan da başka ülkelere göç ederek ama asıl dillerini kaybederek Türklüklerinden uzaklaşmışlardır. Mübadele yıllarına kadar Kayseri'de bulunan Eftim Efendi, daha sonra İstanbul'a yerleşerek Bağımsız Türk Ortodoks Kilisesi'nin başına geçer. 14 Mart 1968'de vefat eden Papa Eftim Efendi, "Türk dostu denilmesine dahi tahammül edemez. Ben Türk dostu değilim, ben Türk oğlu Türk'üm" demiştir hep. Dahası kendisini Selçuklu Türk'ü olarak kabul ederdi. Zaten çocuklarının isminden de belli değil mi? Selçuk Bey ve Tuğrul Bey. Günümüzde torunu Sevgi Erenerol hanımefendi İstanbul'da Karaköy'de Bağımsız Türk Ortodoks Patrikhanesi'nde Fener Rum Patrikhanesi'nden de dışlanmış olarak her fırsatta gururla dile getirdiği Türk kimliği ile mücadelesini tek başına sürdürmektedir. Şimdi Türkiye'de birçok cadde ve bulvara Kennedy Caddesi, De Gaulle Caddesi, Simon Bolivar Bulvarı gibi başka ülkelerin kendilerince önemli figürlerinin isimleri jest olarak verilirken, milli mücadeleye ömrünü adamış, Türklüğü ile daima gurur duymuş, İstiklal Madalyası sahibi Eftim Efendi'nin ismini yaşatacak ne yazık ki bir sokak ismi dahi yoktur. Oysa ömrünün ve mücadelesinin çoğunu geçirdiği Kayseri'de Keçikapı Meydanı'ndan Yoğun Burç'a kadar olan o küçük bulvara, yani eski Kayseri Lisesi yeni Milli Mücadele Müzesi önündeki caddeye Eftim Bulvarı ismini vererek kendisini müzede bir resimle geçiştirmek yerine, "biz Kayserililerin engin hoşgörü ve saygısı ile örnek bir davranış sergilesek çok hoş olmaz mı?"
4: Şimdi tüm bu bilgiler ışığında kim bilir belki bu naçizane arzumuza yetkililer kulak verir de kapıdan doğrudan Eftim Bulvarı'na adım atmış oluruz.

0: Radyo Radar Hava Durumu.
1: Radyo Radar Hava Durumu'ndan merhaba. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre bugün bölge genelinde havanın hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri altında seyretmeye devam etmesi öngörülüyor. Kayseri'de bugün en yüksek sıcaklık 19, en düşük sıcaklık 10 derece olacak. İlçelerde ise durum şöyle. Özvatan Sarıoğlan 19, Tomarza Hacılar 20, Felaiye İncesu 21, Develi Yahyalı 22, Yeşilisar 25 derece, çevre illerde Yozgat 22, Nevşehir 21, Kırşehir Niğde 24, büyük kentlerde Ankara 22, İstanbul 24, İzmir 29 derece olacak.
0: Radyo Radar Hava Durumu.

0: Bu hafta gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, sıcak gündemin en önemli haberleri ve haftanın en çarpıcı başlıklarıyla Radyo Radar'da haftanın özeti başlıyor.
1: Acaba bu hafta neler oldu diyenler için hazırladığımız haftanın özetiyle birlikteyiz. Ben Merve Sersoy Yıldırım. Pazartesiden Cuma'ya haftanın en önemli anlarını sizler için derledik. Haftaya hızlı ve umut dolu bir başlangıç yaptık. 8 Haziran Pazartesi. Haftaya hem diplomasi trafiğiyle hem hepimizi yakından ilgilendiren büyük bir gümrük kararıyla başladık. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Azerbaycan ve Gürcistan'la kurulan ortak ticaret hattının bölgenin omurgası olduğunu vurguladı. Yurt dışından internetle aldığımız e-ticaret ürünlerinin %81'i laboratuvarda güvensiz çıktı. Bakanlık da haklı olarak bu yüksek risk nedeniyle basitleştirilmiş gümrük uygulamasını durdurdu. Yani internetten sınır ötesi alışveriş yaparken artık iki kez düşüneceğiz. Bu arada Kayseri'de de hareketlilik vardı. AK Parti Milletvekili Şaban Çopuroğlu esnafı ziyaret edip "Her zaman yanınızdayız" mesajı verirken Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar da kentsel dönüşüm alanlarında vatandaşın yaşam kalitesini arttıracak sosyal alanların müjdesini verdi.
0: Haftanın özeti.
1: 9 Haziran Salı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "kendi bileğimizin gücü dışında kimseye umut bağlamadık" sözleri Salı gününün en güçlü manşetiydi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ise kadına yönelik şiddete karşı devlet sorumluluğuyla sıfır tolerans mesajını net bir şekilde verdi. Gaziantep'ten Fatma Şahin, bölgedeki ticari fırsatlara dikkat çekip işbirliği çağrısı yaparken Kayseri'de ise gurur verici bir adım atıldı. Şehir hastanesinde kurulan aile okulu projesi tanıtıldı. Vali Gökmen Çiçek, aile yapısını destekleyen bu projenin tüm Türkiye'ye örnek olması gerektiğini söyledi. Günün en neşeli ve tatlı atışması ise AK Parti Milletvekili Dursun Ataş'tan geldi. Kalkınma projesi için kente gelen Afyonkarahisar heyetine esprili bir sucuk göndermesinde bulunarak Kayseri sucuğunun yerini hatırlattı.
0: Haftanın özeti.
1: 10 Haziran Çarşamba. Haftayı ortalarken Çarşamba günü eğitim ve teknoloji ön plandaydı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Ağrı'da hayatını kaybeden öğretmenimiz Irmak Ayşe Kopara'nın vefatıyla ilgili teftiş sürecini başlattıklarını duyurdu ve ihmali olan kim varsa gözünün yaşına bakılmayacak dedi. Kayseri'de ise tam bir gelecek vizyonu vardı. Melik Gazi'de teknoloji atölyesinin açılışı Vali Gökmen Çiçek'in katılımıyla yapıldı. Hemen ardından Sanat Melik Gazi kurslarının bir yıl boyunca el emeği, göz nuru dökerek hazırladığı muhteşem yıl sonu sergisi kapılarını açtı. Kentte tam bir üretim ve sanat havası esti.
0: Haftanın özeti.
1: 11 Haziran Perşembe. Tarım arazilerinin hobi bahçelerine dönüştürülüp üretim dışı kalmasını engellemek için yeni bir kural geliyor. Artık sadece tarım amaçlı kooperatifler tarla satın alabilecek. Böylelikle tarımda üretimi korumak adına çok kritik bir adım atıldı. İstanbul'da ise Kayseri rüzgarı esti. Kayseri 2. İl Tanıtım Günleri Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın katılımıyla İstanbul'da görkemli bir şekilde açıldı. Kendi mahallesinde spor yapmak isteyen gençlere müjdeyi ise Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar verdi. Şeker Mahallesi sakinleriyle buluşan başkan, gençlerin isteğini kırmadı ve mahalleye hızlıca bir halı saha ve voleybol sahası kazandırılacağını müjdeledi.
0: Haftanın özeti.
1: 12 Haziran Cuma ve işte haftanın finali. Cuma günü küresel gündem oldukça yoğundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan katıldığı programda bölgesel ve küresel çatışmalara dair çok önemli uyarılarda bulunurken, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ise bankacılarla bir araya geldi. Bakan Şimşek, enflasyonu düşürme sürecinin birkaç aylık gecikmeyle de olsa kararlılıkla süreceğini belirtti. Günün en hüzünlü ve düşündürücü ziyareti ise Kahramanmaraş'taydı. Okul saldırılarını araştırma komisyonu o acı olayın yaşandığı ortaokulu ziyaret etti ve durumun vahamiyetine dikkat çekti. Haftayı kapatırken İstanbul'daki Kayseri Tanıtım Günlerinden seslenen AK Parti Milletvekili Ayşe Böhürler de şehrimizin küresel zenginliğini bir kez daha tüm Türkiye'ye gururla anlattı. Siyasetten tarıma, teknolojiden gurur veren yerel müjdelere kadar koskoca bir haftayı böyle devirdik. Kulak verdiğiniz için teşekkür ederiz. Radyo Radar'da kalın, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da haftanın özeti sona erdi.

0: Bilgiler Bilgesel'de.
1: Hadi canım.
2: Aa,
3: ne?
4: Vay.
2: Aa, nasıl yani?
1: Aa, yok artık. Bilge, bu ne saçma bir ses ya. Bu ne saçma bir konu.
0: Bilgesel 91.8 radyonuz Radyo Radar'da. Bence sakın kaçırmayın.
5: Artık büyüdüm. Yetişkinim ben. Kararlarımın arkasındayım. Evet, kağıt üzerinde haklı olabilirsiniz. Ergenlik dönemi ortalama 19 yaşında tamamlanıyor. Boy uzaması duruyor, ses tonu oturuyor. Aynaya bakınca tamam oldum ben hissi geliyor. Ama beyniniz o sırada hafifçe öksürüp şunu söylüyor: benim biraz daha işim var. Araştırmalar gösteriyor ki beyin gelişimi sandığımız gibi ergenlikle birlikte kapanıp gitmiyor. Aksine gelişim 25 yaşına kadar sessiz sedansız devam ediyor. Yani beyniniz siz çoktan yetişkin rolüne geçmişken hala arka planda güncelleme alıyor. Özellikle işin kritik noktası prefrontal korteks. Bu bölge planlama, mantıklı düşünme, uzun vadeli sonuçları hesaplama, bunu yapmasam mı deme yeteneğinden sorumlu. Kısacası beynin aklı başında kısmı. Ve bu bölüm aceleyle gelmiyor. Gelişimini tam olarak 25 yaşına kadar tamamlıyor. Bu da şu anlama geliyor ki 20 yaşında harika bir fikir diye düşündüğünüz şey 23 yaşında biraz riskli ama olur olabilir, 26 yaşında ise ben bunu niye yapmışım diye hatırlanabilir. Bu yüzden genç yaşlarda alınan ani kararlar, fevri çıkışlar ya da bunu ben düşünemedim mi gerçekten dedirten anlar kişisel bir başarısızlık değil. Beynin sadece şunu demesidir: planlama modülünü yüklüyorum, lütfen bekleyiniz. Kısacası yetişkin olmak bir yaş meselesi olabilir. Ama mantıklı kararlar almak beynin işini bitirmesini bekler. Ve eğer biri size 25'ten sonra daha sakin oldum diyorsa bilin ki bu bir tesadüf değil. Prefrontal korteksin nihayet mesaiye tam başlamasıdır.

0: bilgeselde.
1: Hadi canım.
2: Ne?
3: Vay.
2: Aa, nasıl yani?
4: Yok artık. Bilge, bu ne saçma bir ses ya? Bu ne saçma bir koda?
0: Bilgesel 91.8 radyonuz Radyo Radar'da. Bence sakın kaçırmayın.

0: yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz İnci Ada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, dağ tekinli yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon 0352 220 çift 011, 0533 652 çift 045.
1: Rahatlık onda, şıklık onda, karşında her gün mobilya.
2: Yoğun ilgi gören eskiyi getir yeniyi götür kampanyamız tekrardan sizlerle. Sizlerden eski ürünlerinizi alıyor, yerine yepyeni baza, başlık ve yatak setleriyle değiştiriyoruz. Kampanya bitti mi? Hayır. Üstelik tüm baza, başlık ve yatak set alımlarında Ar Yıldız kahvaltı takımı hediye.

0: Erkekten Hastanesi bilgilendiriyor.
1: Alzheimer belirtileri nelerdir? Hafıza kaybı, muhakeme etme yetisinin azalması, cisimleri tuhaf yerlere koymak, bilinç bulanıklığı, gerginlik, stres, saldırganlık ve depresyon gibi kişilik değişimleri, olay, zaman ve kişi kavramlarında kafa karışıklığı yaşanması, bilindik görevleri yaparken sıkıntı yaşamak, sürekli kaybolmak, bilindik yerlerde çevreyi tanıyamamak, uyumakta sıkıntı çekmek, konuşmakta, yardım almadan hareket etmede ve kişisel bakım görevlerinde sorun yaşamak, halüsinasyon ve sanrılar yaşamaktır.
0: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.
2: Fırsat zamanla yarışır. Fırsatın gerisinde kalmayın. İBF İnşaat'ın 12 ayda teslim projeleriyle %40'tan başlayan peşinat, 36 aya varan vade seçenekleri, üstelik faizsiz, kredisiz, sabit fiyat garantisiyle bugün evinizi seçin, yarına güvenle yürüyün. Zamanı da, fırsatı da siz kazanın. İBF İnşaat. Geleceğiniz için iyi bir fikir.
3: Evlilik hazırlığı yapanlar, evini ofisini yenileyenler, Kumsumoğlu uğramadan sakın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsumoğlu AVM'de sizleri bekliyor. Kumsumoğlu'na gelmek için bahaneniz çok.
4: Temizlikte güç, dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilo Kumsmol AVM'de. Profilo Kumsmol AVM'de bulunan Karçır fabrika satış mağazasında basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilo Kumsmol AVM fabrika satış mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karçır ile temizliğinize güç katın.
5: Oh be, Profilo varmış. Oh oh. Oh be, Profilo varmış.

0: Çocuklarınız için teknolojik ürünleri nereden alacağınızı düşünmeye hiç gerek yok. Bilgisayardan akıllı telefona, tabletten kulaklığa, tüm teknolojik ihtiyaçlarınız memleketlin, komşun ya da bir telefon uzağındaki teknolojik mağazan Bingöl'de. Farklı bir dünyayı deneyimlemenin tam zamanı. Geleceğimiz olan yeni nesli mağazamıza bekliyoruz. Hadi durma, gel Bingöl'e.
1: Reklamları dinlediniz. Markanı doğru mesajla şehrin dört bir yanına duyurmaya hazır mısın? Detaylı bilgi ve reklam fırsatları için bizimle iletişime geçin. 0352 336 25 98 Radyo Radar reklam hattı. İşinizi büyütmenin tam zamanı. Radyo Radar 91.8.

0: Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
1: Gelişmelerle karşınızdayız. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Jandarma Teşkilatı'nın 187. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajda, teşkilatın Türkiye'nin dört bir yanında devletin vakarını, adaletini ve kudretini temsil etmeye devam ettiğini belirtti. Kapsamlı modernizasyon çalışmalarının tamamlandığı Etimesgut Havalimanı, yarın Ankara Havalimanı ismi ve ANK koduyla hem ulusal hem de uluslararası operasyonlara hizmet vermek üzere Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açılacak. 2026 FIFA Dünya Kupası D grubu ilk maçında Avustralya ile karşılaşan A milli futbol takımı sahadan 2-0'lık mağlubiyetle ayrıldı. 24 yıl aradan sonra yeniden Dünya Kupası sahnesine çıkan Ay Yıldızlılar, turnuva yolculuğuna puansız başlarken gözler grubun ikinci maçında oynanacak Paraguay randevusuna çevrildi. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, asrın felaketi bir kez daha gösterdi ki kentsel dönüşüm Türkiye'de bir tercih değil, bir mecburiyettir. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde tam da bu anlayışla kentsel dönüşümü çalışmalarımızın en üstüne koyuyoruz, dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, muhalefete yönelik sert eleştirilerde bulunarak, bazıları çıkmış sırf kaybettikleri koltuklarını korumak için topyekün ayaklanmaktan bahsediyor. Hırsları boylarını aşan bu şahsiyetlere sormak lazım. Hayırdır, siz milletvekili misiniz yoksa militan mısınız? İfadesini kullandı. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, Anayasa Mahkemesi'nin kararına atıfta bulunarak, AYM kararıyla birlikte CHP'nin 128 milyar dolar yalanı milletimize söylenmiş büyük bir siyasi yalan olarak tescillendi, açıklamasını yaptı. CHP yönetimi, Mersin Mezitli Belediye Başkanı Serkan Tuncer'le Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın tedbirli olarak kesin çıkarma cezası istemiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilmesine karar verdi.
0: Radyo Radar'da ana haber sona erdi.
2: Asıl engel kaldırımdaki rampa değil, kalpteki duvardır. Kalbimiz engelsiz olsun. Bir tebessüm, bir anlayış, bir küçük dokunuş bazen koca bir hayatın yükünü hafifletir.
3: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
4: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
5: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
6: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
5: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
7: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
8: Aşırı hızlı araç kullanmak, yaralanma ve ölümle sonuçlanan kazalara neden olur. Bir can gider, bin can gider. Hayat değerli, hızlı harcama.
9: Güvenli trafik projesi. Zamanı değil, hayatı seç.
0: Yayın tekrarı.
1: Geleceğe umutla bakan gençler için yol çiziyoruz. Anlayış, iletişim ve saygı temelleri üzerine inşa edilen her bölümde nesiller arası köprüler kurarak, birbirimizi anlayarak geleceğin tohumlarını bugün atıyoruz. Geleceğe Mektuplar, Ahmet Avanlı Er'in sunumuyla yeni sezonda her salı saat 16'da Kayseri Radar ve Radyo Radar ortak canlı yayınında.
10: Ahmet Avaner'in hazırlayıp sunduğu Geleceğe Mektuplar başlıyor.
11: Efendim merhabalar. Radyo Radar'dayız. Geleceğe Mektuplar programı ile karşınızdayız. Her hafta olduğu gibi yayınımıza başlamadan önce şu anda 91.8 Radyo Radar frekansından sesimize tesadüf eden kıymetli dinleyicilerimizi ve bizleri Radyo Radar, Kayseri Radar sosyal medya hesaplarından, kayserim.net YouTube hesabından takip eden birbirinden kıymetli takipçilerimizi en kalbi duygularımız ile selamlıyoruz. Efendim 60'ın üzerinde yayın yaptık ama yayınımıza bugün tesadüf eden kıymetli dostlarımız için böyle bir genel maksadımız nedir onu anlatayım. İnsan aslında geçmişten aldığı mektuplarla, geçmişten aldığı mesajlarla şekillenir ve yarınlarla ilgili hayalimizi de geleceğe yazdığımız mektuplarla yaparız. Bunda da beni en çok etkileyen bilge mimar Turgut Cansever'in o kadim sözüdür. Şehirleri imar ederken neslin ihyasını ihmal ederseniz, ihmal ettiğiniz nesil imar ettiğiniz şehirleri tahrip eder der. Biz de bugün geleceğe yazdığımız mektupların ilgili satırlarını şehir, insan, mekan üzerine hoş bir sohbet yaparak değerlendirmek istedik. Ve bu alanda sevgili dostum, arkadaşım, mimar Fatih Özkan bizle beraber. Fatih abicim hoş geldin.
12: Hoş bulduk abicim.
11: Nasılsın?
12: Bütün izleyicilerimize, dinleyicilerimize merhabalar.
11: Eyvallah.
12: Nazik davetiniz için teşekkür ederim.
11: Asıl biz kabul edip geldiğiniz için teşekkür ediyoruz.
12: Olur mu?
11: Şeref verdiniz.
12: Çok sağ olun. İnşallah keyifli bir yayın olur.
11: İnşallah, ona eminim. Çünkü aslında mimarlıkla insan inşası arasında çok derin bir bağlantı var.
12: Kesinlikle.
11: Yayının başında da arz ettiğim gibi. Kesinlikle. Mimarlar aslında hayata bakış açısı da çok farklıdır. Sizi tanıdığım için de söylüyorum. Biz bugün inşallah birlikte olacağımız bu 45-50 dakikalık süre içerisinde çok güzel notlarınızdan geleceğe mesaj bırakacağımıza, güzel bir mektup yazacağımıza eminim.
12: İnşallah, inşallah.
11: Şöyle başlayalım Fatih abi. İsterseniz öncelikle Fatih Özkan kimdir? Onu böyle kısaca dinleyicilerimize, izleyicilerimize hatırlatalım.
12: Şimdi ben Fatih Özkan, 29 Ekim 1986 Kayseri doğumluyum. Bütün eğitim hayatım Kayseri'de geçti. 2009 yılında Erciyes Üniversitesi'nden mezun oldum. 2015 yılına kadar Kayseri'de özel bir proje ofisinde mimar olarak çalıştıktan sonra 2015 yılında kendi proje ofisimi kurdum. O zamandan bu zamana kadar hala devam ediyor. Proje, inşaat, mekan uygulamaları üzerine çalışmalarım devam etmekte. Mimarlar Odası Kayseri Şubesi yönetim kurulu üyesiyim aynı zamanda.
11: Evet.
12: Bu şehirde mimarlık adına çalışmalarım devam ediyor.
11: Ne güzel. Aslında şehrin insanının şehre dokunuşu diyebilir miyiz hocam?
12: Kesinlikle.
11: Evet.
12: Yani aslında bütün bir meslek bizimkisi. Yani ayrı şahsına münhasır bir meslek değil. Sürekli insanla iç içe.
11: Evet.
12: Doğayla iç içe.
11: Evet.
12: Bir mesleğimiz var. O yüzden bir mimar tek başına bir şey yapamaz.
11: Çok doğru. Ama önemli bir cümle. Evet. Tabii aynı zamanda güzel bir babasınız. Şahitlik olduğumuz bir,
12: evet,
11: bir şekilde.
12: Ara, evet. Evliyim. Bir oğlum bir kızım var.
11: Allah bağışlasın.
12: Onların da eğitim hayatları devam ediyor. İnşallah istedikleri sonuca ulaşırlar.
11: İnşallah. Ya biz geleceğe mektuplar olunca bir de aynı zamanda Kayseri Aile Platformu gibi böyle şehre dokunmaya çalışan bir platformun da içinde birisi olarak sormak istiyorum hocam. İşte sizin şekillenmenizde bugünkü Fatih Özkan'ın oluşmasında eminim büyüklerinizin, işte babaannelerin, dedelerin, anneannelerin izleri vardır. Onlardan etkilendiğiniz kısımlar vardır. Ve siz bu aldığınız kültürü, bu aldığınız sermayeyi, tabiri caizse hayat sermayesini o birbirinden güzel çocuklarınıza aktarmak için kıymetli eşinizle beraber efendim söyleyeyim bir emek harcıyorsunuzdur.
12: Evet.
11: Onu sormak isterim. Hani devamlı bir klişe vardır, söylenir gençlik elden gidiyor falan. Aslında gençliğin bir yere gittiği yoktur. Bizlerin durduğu yerdedir. Siz nasıl görüyorsunuz geçmişle gelecek arasında, bugünkü ilişkilerimiz arasındaki farkı? İşte biraz şimdi, büyüklerden bahsederek de girelim inşallah.
12: Ben annem, babam, dede, babaanne, ben, kardeşim, biz aynı evde büyüdük. Ha. Yani ben onların yanında yetiştim. Zaten toplumumuzun genelidir. Yani bu coğrafyanın ataerkil bir toplumuz. Elbette yaşantımız şekillenirken, yani biz geleceğe doğru büyürken, çocukken ailemizin bize yol göstermeleri oldu ve biz bunu, yani ben emsal, arkadaşların hepsi bu yoldan geçmişlerdir. Anne baba büyük bizde rol olarak rol modeldir. Değil yani hocam. Söylediklerini harfiyen yerine getirmeyi isteriz, onları mutlu etmeyi isteriz. Bizim jenerasyon o şekildeydi. Şimdi genç arkadaşlara baktığım zaman aslında onların da bir kabahati yok. Ben şu şekilde buluyorum. Yani geçmişin gençliğiyle, yani bizim gençliğimizle bugünün gençliği arasındaki en büyük fark, zaten aramızdaki bu farkın en şeyi, yani nasıl tabir edeyim, bu uçurum demeyeyim ama evet, yani bu şey, bilgiye erişim hızı bence.
13: Çok doğru. Yani muhteşem bir tespit.
12: Bilgiye erişim hızı bizim zamanımızda, biz bir şey öğrenmek için hakikaten çok yoğun
13: çaba harcardık.
12: Yani o dönem internet yok.
13: Evet.
12: Ansiklopedilerden konular araştırılır, ödevler vesaireler yapılırken, ne bileyim, kütüphaneye gidilir. Şimdi bakıyorum, ben kendi çocuklarımdan bakıyorum. İşte öğretmenimiz araştırma ödevi verdi diyor. Hele son bir yıldır işte bu yapay zeka sayesinde tık tık iki tuş.
13: Çok çabuk ulaşılabiliyor.
12: Detaylar. Evet. Bu şekilde olduğu zaman da gençlere o verilerin bence kıymetsiz gibi görünüyor gençlere. Aslında o tarz doneler bizim için çok değerliydi. Çünkü zor elde etmiştik.
13: Çok doğru.
12: Şu an gençler çok kolay eriştiği için bu tarz bilgileri, bu tarz şeyleri çok önemsemiyorlar gibime geliyor. Yani bir de şöyle bir konuya değinmek isterim. Biz hep gençleri eleştiriyoruz. İşte evet, bizim zamanımızda şöyleydi, evet, bizim zamanımızda böyleydi diyoruz ama aslında onların da böyle çok yoğun bilgi pompalanıyor üstlerine. Her konuyla alakalı her şeye çok kolay ulaştıkları için, yani bizim gençlik yıllarımızda bilgimiz kısıtlıydı. İşte bulunduğumuz mahalleyi biliyorduk. Evet. Yani şimdi çocuk elinde telefonu, tableti bastığı zaman birçok veriyi elde ediyor. Aslında bu bilgi bombardımanında hayatta kalmaya çalışıyor bu arkadaşlar. Yani o yüzden gençlere de bir şey diyemiyorum. Evet. Yani Allah hepsinin yardımcısı olsun. Ya.
13: Hocam ben şey diyorum ya, biz aslında ıskaladığımız şey, dediğiniz gibi, devamlı kıyas içerisiniz. Kendi gençliğimizle şu andaki çocuklarımızı kıyas yapıyoruz. Bu kıyasla yaptığımız haksızlıktan en büyük sebebi, çok güzel buyurdunuz. Dediniz ki hız ve haz çağındayız. Bilgi çok akıyor. Bizim bir öğretmenin o cümleleri aslında yakalamaya çalıştığımız şeyi milyonlarca YouTube'da, efendime söyleyeyim, ya da ilgili kanalda, ilgili hocadan, belki dünyadaki en kıymetli hocalardan, evet, bizim ulaşmayacağımız, hayal edemeyeceğimiz kişilerin söylemlerine ulaşabiliyorlar. Bu kıymetli bir şey. Aslında bunu artıya çevirmek lazım. Biz iletişimi kaybetmeye başladık. Yani genel anlamda söylüyorum tabii. Ve çocuğun dilinden, gencin dilinden hayata bakmayı, ona rehberlik etmeyi, biraz önce buyurdunuz ya, biz aslında dedelerimizle, babaannelerimizle şekillendik. Bugün o dede olmaya aday mıyız? O baba olmaya aday mıyız? Babamızın bir bakışıyla şekillenen bizler, bir bakışımızla çocuğumuzu efendim doğru yöne kanalize edemiyorsak, burada sorgulamamız gereken gençler değil, belki biziz.
12: Kesinlikle.
13: Doğru, doğru.
12: Biz de bu hızın içinde belki savrulduk, savruluyoruz da.
13: Ayak uyduramadık.
12: Yani biz de ayak uydurmaya çalışırken bazı şeylerimizi bırakıyor, doğru, gibiyiz. Doğru. Ben de öyle hissediyorum. Doğru. Haklısınız.
13: Teknoloji çünkü gerçekten önemli. Sizin meslek alanınızda da çok faydalandığınız şeyler vardır. Bugün eğitim alanında da sınırsız faydalanılıyor. Bunları almamız da lazım. Ama bunu alırken de insan kalabilmenin, bu toprakların insanı kalabilmenin, bu medeniyet köklerinde kalabilmenin de yollarını düşünmek zorundayız.
12: Kesinlikle.
13: Doğru. Hocam mimarlık, benim belki de bir hayat daha nasip olsaydı ne olmak isterdin kısmından biridir. Yani benim hayal ettiğim ama olamadığım, efendime söyleyeyim, nasip olmayan bir mesleği icra ediyorsunuz. Sizce bir meslek mi yoksa bir hayat şekli midir? Hani mimarlık tercihi.
12: Şimdi şu şekilde söyleyeyim. Mimarlık tarihteki en eski meslek.
13: Eyvallah.
12: Yani şöyle söyleyebiliriz. Hayatta kalma bilincinin mekana dönüşmesi. Yani en eski meslek olarak geçiyor ama bence meslek değil. Yani insanı okuma biçimi. Yani çünkü insansız mimarlık olmaz. Bu tasarımları yaparken de yani insanı okuma biçimi diyoruz. İnsanla birlikte bazı şeyleri başarmak, insanların hayallerine dokunmak, insanları rahat hissettirmek.
13: Evet.
12: Yani mesela estetik kaygıları göz önüne alınır mimarlıkta. Yani evet, kimisi der ki işte estetik olarak güzel olsun. Kimisi der ki kullanışlı olsun. Yani herkesin kafasında bir hikaye var bununla alakalı. Mimarın görevi burada onların hepsini harmanlayıp ortaya bir eser çıkarmak.
13: Evet.
12: Bu eseri de çıkarırken bütünü düşünmemiz gerekir.
13: Çok doğru.
12: Yani niye bütünü düşünmemiz gerekir? Bu ayaklardan bir tanesini eksik bıraktığımız zaman sonuç istediğimiz şekilde olmuyor.
13: Çok doğru. Aslında çok güzel bir tabir hocam. Ne dediniz? Talibin hayal ettiğini siz hayata geçirmek için tabii tasarım yapıyorsunuz. Burada peki estetik mi, hikaye mi yoksa mevcut şartları en uygun kullanmak, ergonomik kullanmak mı? Ne mesela sizin
12: bununla ilk alakalı baktığınız? Şöyle söyleyebilirim. Bence yine ayrılmaz. Bunlar bir bütün. Yani estetik onun kabuğu, yani dışarıdan bakıldığı zaman estetik onun kabuğu mutlaka olmalı. Bu hikayede olmazsa olmaz insan mimarlığın özü. Bu insanların oluşturduğu kafalarındaki hikaye ve hayal de mimarlığın ruhu bence.
13: O zaman şöyle söyleyebilir miyiz Fatih abi? Mesela yayın öncesinde de kısmen konuştuk. Dedik ki biz eskiden bu Osmanlı mimarisine, Selçuklu mimarisine, Kayseri'mizde Danışmend mimarisi çoktur. Hani Danışmend evet, eserleri çoktur. O eserlere baktığımızda farklı bir ses alıyoruz. Yani farklı bir doku alıyoruz. Gittiğimizde o inşaların, o binaların efendim söyleyeyim yaşadığını hissediyorsun. Bir kaygı var, bir mesaj kaygısı var. Günümüzdeki mimarilerde o estetiği, o mesaj kaygısını pek görmüyoruz belki. Bu arz talep midir yoksa değişen algılar mıdır? Hayatı daha hız ve haz diyoruz ya. Hız, o hız içerisinde yaşama şekillerimizin ve görgümüzün değişmesiyle alakalı. Nasıl değerlendiriyorsun hocam?
12: Şimdi nüfus artıyor.
13: Evet, popülasyon
12: biraz,
13: tabii.
12: Bununla alakalı yaşam hızlanıyor. Yani biraz tabii geçmişte çok kıymetli eserlerimiz var. Üniversitedeyken çok kıymet verdiğim bir hocam söylerdi. Referans bina. Yani tasarladığınız binalar referans bina olsun derdi. Aslında önemli bir söz incelediğiniz zaman. Geçmişte bir de biz burada ilişki olarak yani geçmiş ve gelecek mimarisi olarak kopyala yapıştıra döndük gibi. Yani bizim geçmişteki o eserlerimiz, efendim işte o kervansaraylar, camiler.
13: Evet.
12: Şu an bunlar yok. Niye? Bence rant.
13: İşte popülasyon alması, işte dediğiniz yani, gibi yani harcama şekillerimizin değişmesi,
12: kesinlikle
13: hayatımızın değişmesi.
12: Yoksa o referans bina olarak nitelendirdiğimiz yapılar şimdi de olsa, yani bu rant dışına çıkıp işte şu şekilde bir tasarım yapıyoruz ve bu yüzyıllar boyunca kalacak dense, bilmiyorum yani, düşünüyorum şu an, aklıma gelen tek şey Ahmet abi, rant. Yani evet, bu konuda maalesef biz de bunun içerisindeyiz. Evet. Yani arz talep döngüsü dediniz ya demin.
13: Evet.
12: Bu arz taleple alakalı bizim de bazen müdahale edemediğimiz
13: alanlar oluyor.
12: Oluyor.
13: Oluyor. Şeyi merak ettim Fatih abi, aslında teknik bir soru. Bir işte bina yaptırmak isteyen, cami yaptırmak isteyen, yol yap, hani sizin alanınızla alakalı bir şey yaptırmak isteyen FTN mimarlığa geldi size. Bu mimarlık hikayesi nasıldır? Yani size müracaat ettiği andan itibaren nasıl bir hikayesi vardır? Onu
12: biz şu şekilde başlarız. Eskiz aşaması dediğimiz aşama vardır. Biz o hayal sahibini dinleriz. Çünkü bunu dinlemezsek olmaz.
13: Çok doğru.
12: Çünkü
13: iyi bir dinleyici olmak bir inşaat.
12: Kesinlikle. Herkesin kafasında, yani basit ölçekte gidelim. Mesela kendine bir ev istiyor.
13: Evet.
12: Bir aile olarak geliyorlar. Şimdi o evin hanımının kendince mutlaka hayal ettiği bir mutfak vardır.
13: Evet.
12: Mimarlıkta bazen her zaman 2 kere 2 4 etmez.
13: Evet.
12: Bizim buradaki amacımız o kullanıcıların, yani evin çocuğu da dahil bütün kullanıcılarının hayallerini dinlemek. Çünkü bir arsası var, oraya kendi bir ev yaptırmak istiyor. Bu projeden bahsedersek.
13: Evet, evet.
12: Projede.
13: Evet.
12: Ya onun orada o arsaya baktığı zaman, boş arsaya, gözünde bir hayal var.
13: Evet.
12: Biz o hayale dokunmaya çalışıyoruz. Yani biz o hayalle birlikte bütünleştirirsek mesleğimizi doğru bir sonuç elde ediyoruz.
13: Aslında o hayali matematiğine uydurmaya çalışıyoruz. Kesinlikle. Değil mi? Çünkü onun değerleri var.
12: Döküyoruz.
13: Evet, evet.
12: Biz onu olması gereken teknikle birleştiriyoruz ve ortaya o zaman doğru bir eser çıkıyor.
13: Evet.
12: Bunun önemi şu Ahmet abi. Biz bu hayale dokunmazsak, biz bu hayale dokunmadığımız zaman bu bina bir şekilde yapılır.
13: Evet.
12: Çünkü neticede bizim mesleğimiz, biz bunu bir şekilde yaparız ama hayallerine dokunamadığımız zaman o mekanda o insanlar mutlu olmaz. Ve bu şu şekilde bir iş de değil bizimki. Biz bu mekanı yaptık, ya sevmedik, biz bunu yıkalım, hadi yeniden yapalım gibi bir durum da söz konusu değil. Bizim tasarladığımız mekan yapıldığı zaman en az 50 sene, 70 sene durumuna göre 100 sene orada doğrusuyla yanlışıyla kalacak.
13: Doğru.
12: Biz projeyi hazırlarken bunu göz ardı etmeden hazırlamamız lazım. Yani o vicdani sorumluluğa mutlaka değinmemiz lazım. Yani aman o da öyle olsun, aman o da öyle olsun, aman o da öyle olsun, boşver, o şekilde istiyorlar, o şekilde olsun dendiği zaman işte görüyoruz, başarısız mimari
13: evet, evet,
12: çalışmalar
13: bir
12: var.
13: Bir mimarın aslında projesi vicdanına yansın, vicdanının kesinlikle projesine yansıması lazım.
12: Kesinlikle, kesinlikle abiciğim.
13: Peki Fatih abi, mesela hanımefendinin hayali matematiğe uymadı. O orada aslında değil mi? Bir de sanat başlıyor. İkna etmen lazım.
12: Tabii.
13: Tekniğine
12: uy. Tabii tabii. Tabii, tabii.
13: O kısımda beni
12: biz onunla karşılaşıyoruz. Değil yani işte sıralıyor şu şekilde olsun.
13: Dikkat edersen hanımefendi dedim. Yani erkekler bu konuda biraz daha oluyor.
12: Ya onunla alakalı zaten meslek hayatımda birçok kez şahit olmuşumdur. Yani genelde bu tarz.
13: Biz abiyle konuşsak olay çözülecek ama.
12: Evin beyleriyle konuştuğumuz zaman problem olmuyor. Yani biz daha çok kolay çözüyoruz işi, evet, ama bayanları biraz ikna, evet, etmemiz zor.
13: Onlar da estetik anlayışının daha kuvvetli olduğundan.
12: Kesinlikle.
13: Ne yapıyorsun hocam?
12: Biz bu şekilde konuşurken, hayallerini dinlerken bakıyoruz. Yani hayali tam yansıtamayız. Yani evet, teknik olarak, evet, uygun olmayan durumlar var. Bundan bahsettiğimiz zaman aslında sadece bahsetmeyle de değil, olmadığını göstermemiz gerekiyor.
13: Çok doğru.
12: Yani biz yine proje
13: simülasyonları falan var mı uygulayabildiğimiz?
12: Tabii, tabii. Zaten bizim yani bu yapay zeka çalışmalar olsun, evet, bu teknolojinin, evet, mimarlığa katkısı hem var hem faydası var. Doğru kullansan zararı da var. Zararı şudur, teknoloji biraz bizim kopyala yapıştırımızı arttırdı. Yani birbirine benzer binalar, birbirine benzer projeler çıkmaya başladı. Ama teknolojiyi doğru kullandığınız zaman bunu son kullanıcıya aktarmanız daha doğru oluyor. Yani o vatandaş ona bakıyor, diyor ki ya evet, yani mimarın burada söylediği doğru.
13: Evet.
12: Biz bu şekilde hayal ettik ama bu çok istediğimiz sonuca göre gitmiyor. Yine ortak bir sonuçta buluşuyoruz. Yani bütün çalışmaları yaparken ortak bir sonuçta buluşuyoruz. Zaten buluşmadığımız zaman o baştan bozuk başlıyor. Sonuna kadar da sıkıntı gidiyor. Yani öyle tecrübelerimiz de oldu. Evet, yani şimdi evet. Biz de her işi dört dörtlük yapıyoruz. Şöyle olmuyor. Yani öyle bir insan olmadığı için.
13: Aslında işi özetlediniz. Dediniz ki yani onun hayalini oradaki matematiğine, o işin tekniğine, o işin kitabi bilgisine uydurabilme sanatı.
12: Evet.
13: Çok güzel. Tabii konuşurken, mimari konuşurken veya bu binaları konuşurken çok yakında yaşadığımız, Allah'ın bir daha yaşatmasın dediğimiz 11 şehrimizin büyük tahribat aldığı büyük bir deprem yaşadık. Deprem ülkesinde yaşıyoruz. Aslında bununla yaşamayı da öğrenmek zorundayız Fatih abi. Siz bir mimar gözüyle o günü, o yaşadığımız o üzücü günleri, işte Maraş'a gittiniz biliyorum evet. Sıklıkla. Efendime söyleyeyim. O anların bir daha yaşanmaması için müteahhitlerin, mimarların, insanların, kullanıcıların dikkat etmesi gereken, biraz keyfinden, biraz zevkinden, biraz efendime söyleyeyim gelirinden vesairesinden nelerdir, ne dersiniz? Bu önemli, sizin ağzınızdan bunu duymak da evet, kıymetli diye düşünüyorum hocam.
12: Zor bir dönem geçti.
13: Evet.
12: Yani binlerce vatandaşımız hayatını kaybetti.
13: Allah rahmet eylesin.
12: Allah hepsine rahmet etsin. Şimdi deprem bölgesinin %80'ini görme fırsatım oldu.
13: Evet.
12: Mesleğimiz icabı gidip destek verdiğimiz durumlar da oldu. Şimdi orada baktığım ve tespit ettiğim nokta şu. Proje de çok önemli. Projenin yanında bunun uygulaması da çok önemli. Yani atladığımız noktalardan biri de bu. Yani yapılan projenin uygulamasının da doğru yapılması lazım.
13: Evet.
12: Burada aslında mimarlarla birlikte şehir plancılarının da
13: birçok etken değil mi hocam?
12: Etkenleri çok, var. Evet. Sadece mimarlar ve mühendisleri sınırlayamayız. Özellikle Maraş bölgesine baktığımız zaman sert zeminlerin olduğu, yani yamaçtaki yapılar duruyor. Şehir merkezindeki yapıların büyük bir kısmı hasar alıp yıkılmıştı. Yani biraz şehir planlamasını yaparken de bizim buna dikkat etmemiz lazım.
13: Hocam zemin etüdünden tutun.
12: Tabii.
13: Oraya bütündür. Ruhsat veren efendime söyleyeyim kişinin vicdanı, ahlakı, mesleki efendime söyleyeyim bir sürü parametresi işin içine girer değil mi?
12: Yani bunu tek sınırlandırmıyoruz. Öyle evet, binalar evet, gördüm evet. ki bina olduğu gibi devrilmiş, parçalanmamış, temelden sökülmüş. Buradaki problem ne? Zemin.
13: Evet.
12: Yani burada zemin çalışmalarının ya normlarına uygun yapılmadığı, eksik yapıldığı.
13: Denetim vesaire dedi. Sonradan bu tabii deprem sonrası birçok şey tekrar kanun ilgili evet, maddeler evet, değişti. Evet,
12: birçok yönetmeliklerde güncelleme oldu. Aslında yapı denetim sistemi dediğimiz bir sistem var bunun denetlemesiyle alakalı. Kayseri genelinde söyleyeyim. Kayseri genelinde gerek belediyelerimiz olsun gerek firmalar olsun ben birkaç şehirde daha iş yapıyorum. Evet. Kayseri o konuda iyi.
13: Eyvallah.
12: Yani sağ olsun yönetmelik uyumları,
13: ilgili kontroller, evet.
12: Kontroller,
13: evet.
12: Bence yapılıyor. Evet. Yani Kayseri o konuda arkadaşlar işlerini sıkı tutuyorlar.
13: Eyvallah.
12: Mühendisler, mimarlar da keza o şekilde. Yani çünkü yaşadık. Evet Kayseri birinci derecede bir deprem bölgesi değil ama olmayacağı manasına gelmiyor. Tarihte depremler yaşamış. Bir de bu 2019 yılında bir deprem yönetmeliği yayınlandı statik hesaplamalarla evet. alakalı. Doğru uygulandığı zaman yapılarımız iyi. Yani evet. vatandaşlarımızın tedirgin olmasını gerektirecek bir durum söz konusu değil. Sadece standartlara uygun, yani projesine uygun yapılması gerekli. O yüzden biraz işi uygulayan ustalarımızın da biraz o işlemleri yaparken vicdanlarını aktif etmeleri gerekir diye düşünüyorum yani. Yani
13: meslek neticede, ahlakı, vicdan.
12: Tabii. Çünkü neticede siz ne kadar denetleyicisi de olsanız oranın bir fiil başında değilsiniz. Ustanın da karar verdiği, yaptığı durumlar oluyor. Çünkü çok büyük sahalar. En ufak bir gözden kaçan şey depremde gördüm çünkü yani. Basit bir tel bağlaması hataları bir kolonu kirişten ayırıp binanın yıkılmasına sebebiyet verebilir. Bakıldığı zaman çok şantiyede önemsiz bir detaydır.
13: Evet. Peki bu konuların tamamen dışında bir teknik hiçbir şey bilmeyen birisi olarak ben bir ev alacağım, daire alacağım daha doğrusu. Neye dikkat edeyim Fatih abi? Ben kullanacak ne yapmalıyım? Mesela neyine bakayım? Müteahhitimi inceleyeyim. Hani böyle bir önce yaptığı binalara mı bakayım vesaire. Hani böyle şu anda aklıma geliyor.
12: Onunla alakalı size şöyle cevap verebilirim abi. O sizinle alakalı bir durum. Yani siz hangi lokasyonda istiyorsunuz? Örnek veriyorum Talas bölgesi.
13: Evet, evet.
12: Veya müstakil mi istiyorsunuz? Apartman mı?
13: Evet.
12: Yani önce bu şey. Yani yeni binalarımızda problem olmaz. Bu sizin kendi ihtiyacınıza göre. Demin de bahsettik.
13: Evet.
12: Daireler küçülüyor.
13: Ya.
12: Yani işte 3+1, 4+1'lerden 2+1'lere kadar küçülüyor. Bu sizin ihtiyacınızla alakalı. Burada müteahhite mi bakarsınız, projeye mi vesaireye mi? Şimdi projeyi beğendiğiniz zaman, içini gezdiğiniz zaman, tasarım hoşunuza gidiyorsa değerlendirebilirsiniz. Onun dışında teknikle alakalı işte kolon şöyle olmuş, kirişi böyle olmuş deme durumum çok teknik izah söz konusu değil ama tabii karo. Aynen binanın deprem dayanım raporları, performans raporları gibi evet, raporlara doğru. İsteyemeyeceğiz ama. Sadece şunu söyleyeyim, 2019 yılından sonra 2010 Kayseri yani özelinde söylüyorum, 2011 milattır yapı denetim sistemine geçiş, yani denetleme sistemine geçiş.
13: Evet.
12: Akabinde 2019 yönetmeliğinden sonra yapılan binalarımız gerçekten sağlam.
13: Ama yani bunu duymak bile
12: müteahhit firmalarımıza da bu konuda ben teşekkür ederim. Yani hani hep bir şey vardır. Geçmişten gelir işte müteahhit demirden betondan yap öyle o tarzları ya Kayseri'de işin... ben görmedim de.
13: Eyvallah.
12: Şey de değil. Bir de total maliyete vurduğum zaman o birazcık halk şeyi gibi yani efsane.
13: Şehir
12: gibi.
13: Efsanesi olur. Tabii. Evet evet doğru.
12: Yani reel maliyete baktığın zaman müteahhit firmalar tenzih ederim yani sözüm meclisten dışarı yani demir beton da yapmazlar o işlemleri. Daha ince maliyetleri var. Vesaireleri var. Oralarda olur. Malzeme kalitesiyle alakalı.
13: Çok doğru. Bu bilgi kıymetli.
12: Yani o da aslında evet, doğru bir şey değil ama yani yine teknik olarak binalarımızın sağlam olduğunu bilsinler. Ama burada aslında değineceğim nokta şu Ahmet abi. Kayseri yüksek katlı bir şehir. Işte, aslında bizim en büyük problemimiz bu. Evet. Şu an Türkiye'nin en yüksek katlı şehri Kayseri oldu.
13: Ortalama. Depremle beraber çıkan bir istatistikti. O da tabii, tedirgin
12: tabii,
13: etti.
12: Tabii.
13: Yüksek kat dar bir lokasyona daha fazla popülasyon sığdırmak için mi tercih edildi? Neden oldu?
12: O şekilde planlanmış. Aslında bizim yayının başında bahsettiğiniz evet, işte gençlikten gelen evet, işte evet, çağlar arası gençler, evet, şimdiki evet, gençlerle eski gençler arasında veya bizim iletişim problemlerimiz, kendi aramızdaki iletişim problemlerimizin aslında başlangıç kaynağı da yüksek katlı binalar. Ben öyle düşünüyorum. Yani niye? Sokak dokusu kayboldu. Şimdi bir mahalle bir bina
13: evet, evet,
12: baktığınız zaman.
13: Evet.
12: Tamam bu nüfus arttı elbette olacak ama bence şehrin büyük bir kısmının az katlı konutlardan oluşan alanlardan olması gerekiyor.
13: Evet. Tabii yayından önce konuştuk. Avlu kültürünü kaybettik.
12: Tabii.
13: O hayat dediğimiz tabii, kısımdaki tabii. Anneleri babaları sığdıramaz hale geldik. Büyükleri pardon. Yani büyükleri sığdıramaz hale evet, geldik. Ve şey demiştik. Gönlün sığmadığı hiçbir yere vücudu sığdıramazsın. O çok kıymetli. Ve mesela neredeyse bir binada bir köy nüfusu.
12: Tabii.
13: Bir binada yaşar hale geldik.
12: Ve hiçbirimizin hiçbirinden haberi yok.
13: Bak o kısımda çok hocam iç kanatıcı. Yani 56 daire 60 dairelik binalar var şu anda. 3-5 komşu belki kendi arasında samimiyeti var. Ama taşınandan, edenden vesaire bir ilgimiz
12: hiçbir
13: var. Ama önceki
12: yok,
13: mahalle kültüründe mahalleye giren yabancıdan
12: tabii,
13: efendim mesela vesaireden bilgi vardı. Bir iç güvenlik sistemi gibi bir sistemdi belki de.
12: Yani o
13: yatay
12: o
13: mimari
12: tabii,
13: dedik ama
12: dedik,
13: gittikçe de yükseldik. Hatta Türkiye rekoru kırdık.
12: Yani Kayseri ölçeğinde yine cevaplayayım. Şu an yeni imara açılan bölümlerin büyük bir kısmı az katlı konutlardan oluşuyor. Biraz o konuda evet, biz gerekeni yapıyoruz ama yeterli olacak mı? Ne olacak? Onu zaman gösterecek. Niye? Mimarlıkta yaptığınız bir uygulamanın size dönütü çok kısa sürede olmaz. Yani nasıl biz bu binalar, bu yüksek kat son 10 yılda olmadı ki?
13: Doğru söylüyorsun.
12: Yıllara sarıyı bir geliş. Evet, biz sonuçlarını evet. Şimdi görüyoruz. Gördüm. O yıllarda
13: evet.
12: Mahalle kültüründen veya işte gecekondu kültüründen apartmana geçiş bir şeydi. Hani artık rahata eriyoruz. Yani apartmanda oturmak bir ayrıcalık gibiydi. Ayrıcalık, veya evet. Böyle bir zenginlik evet, göstergesiydi. Evet. Şu an bakıyoruz. Aradan 25-30 yıl geçmiş. Şu an vatandaşlar tekrar müstakil evlere doğru, bir yönelim sergiliyorlar. Ama şu anki müstakil evlere yönelim yine bizim o mahalle dokusunu tutmuyor.
13: Tutmuyor.
12: Sadece binaların yataya girmiş şekli. Yani biz aslında özümüzü kaybediyor gibiyiz. Yani yoksa evet. Apartmandan evet. Tekrar müstakile evet. Geçtiğimiz evet. Zaman da evet. Düzelecek gibi değil.
13: Aslında siz ilk cümlenizde söylediniz. İnsan odaklı. İnsan içinde olduğu sürece, mimarinin içinde insan olduğu sürece yataya da, yani insanı devreden çıkarsan yataya da geçse, dikey de olsa insan olmayınca kaybettik demektir. Hocam çok güzel. Peki bugünün şehirleri size ne söylüyor hocam? Hız mı? Efendim yalnızlık mı? Kimliksizlik mi? Hani bugünün şehirlerine baktığınızda mesela FTN mimarlık olarak siz bir projeye başlarken ilkeleriniz vardır mesela. Nelerdir hocam bunlar? Nelere dikkat edersiniz? Şimdi, projeyi alırken, hayata uygularken.
12: Bugünün şehirleri abi yan yana binlerce insan.
13: Evet.
12: Mesela şimdi Kayseri Forum'un oraya gitsek bir sürü insan vardır.
13: Evet.
12: Bir yoğunluk oluşturmuş.
13: Evet.
12: Veya yemek katına çıktığın zaman bakıyorsunuz.
13: Evet.
12: Herkes yemek yiyor. Ama evet. İletişim yok.
13: Aa.
12: Yani bu öğleyin forumdaydım.
13: Evet.
12: Yani yayında ona da yine dikkat çektim. Bakıyorum böyle. Herkes işine odaklanmış. Yani dışarıda ne oluyor? Ne bitiyor? Orada birinde bir problem var mı? Yok mu? Yani o kadar hızlanmışız ki yaşamda ve o kadar da hızlandığımız kadar da yalnızlaşmışız.
13: Çok güzel.
12: Yani
13: şimdi bu kalabalıklardaki yalnızlık diye geçen yılın biliyorsunuz cümlesi buydu. Kalabalıklardaki yalnızlık, bunu aslında hep görüyoruz değil mi etrafımızda?
12: Biz,
13: binalarda, alışveriş merkezlerinde.
12: Ya bunun da sebebi bence yaşayış kültürümüzün değişmesi. Ya pandemiyi de bunun içine katabiliriz. Aslında pandemiden sonra da birazcık daha herkes kendi kabuğuna çekildi ama evet. Ben yine bu işin temelinin bizim o sokak dokusunu kaybetmiş olmamız olduğunu değerlendiriyorum abi. Yani keşke sokak dokuları kaybolmasaydı. Ben çocukluğum benim GES'de geçti. Yani yazları falan çok sık giderdim. O GES'in eski GES'i dediğimiz kısımdaki o sokak dokusu, o akşam oturmaları, işte sokağın öbür ucundaki evdeki bir problemin anında duyulup herkesin ona elinden gelen yardımdı. İşte düğün olur, göz aydındı, cenazesi olurdu, hastası olurdu.
13: Evet.
12: Herkes her kolla, yani dört elle birlikte sarılırdı o işe. Şu an yok. Ben yine bunun bizim mimari yaşayış şeklimizin değişmesine bağlıyorum. Yani biz yüksek kata girdik. Aslında biz rahat erdik. Ya işte apartman katı, kaloriferli ev vesaire derken biz o kültürümüzü kaybettik. Yani bunun sonucudur. Hepsini buna bağlayabilirsiniz.
13: Çok doğru. Aslında nerede olursak olalım insan arıyoruz değil mi Fatih abi? Yani insana ihtiyacımız var. Yani bugün köyde de yaşasak, şehirde de yaşasak, apartmanda da yaşasak, villada da yaşasak, insan sosyal bir canlıdır.
12: Tabii.
13: Ve insan insana ihtiyacı vardır.
12: Var. Yani çevremize baktığımız zaman dediğim gibi bir kalabalık var ama ben ruh olduğunu düşünmüyorum çok yani.
13: O ne yapacağız? O ruh nasıl kazanılır tekrar? Nereden başlayacağız?
12: Yani hadi
13: bize de ona olsun.
12: Bu yani nereden başlarız bilmiyorum ama ben çocuklarıma bunu söylüyorum. Yani oğlum.
13: Tamam. En doğru başlangıç noktası aslında söylediniz.
12: Yani başarılı olabilir miyim bilmiyorum. Çünkü akşam daha şey oldu, evde bir muhabbetimiz oldu oğlumla. Ya ben bir şey söylüyorum, internetten teyit alıyor mesela. Yani hani bilgiye ulaşım hızı. Yani bunda başarılı olabilir miyiz bilmiyorum ama özümüzü kaybetmememiz lazım. Yani
13: Orada da büyüklere iş düşüyor işte. Hocam tabii. Evde işte hanımefendi siz o çocukları bir o çocukların mimarı sizsiniz aslında. Evet. Ve hep her birimiz evde bir nesil inşa ediyoruz. Evet. Ve sonra eserimizin karşısına geçip böyle gururla seyretmek için itina göstermeliyiz.
12: Yani şu şekilde olmalı. Birliğimizi bozmamalıyız. Yani birliğimiz derken bu şimdi çekirdek aile kavramı çıktı.
13: Evet.
12: İşte çekirdek ailemiz kendi. Evet. Yani bunu doğru olmadığını bizim aslında komşularımızın da yakın çevremizin de bir ailemizin bir parçası olduğunu bizim empoze etmemiz lazım.
13: Memnun musunuz komşularınızdan?
12: Komşularımdan memnunum.
13: Bu çok kıymetli hocam. Mesela insan dediğiniz gibi yani o sizi mutlu hissettiriyor mesela.
12: Yani insan... Kesinlikle. Yani şu şekilde söyleyeyim. Apartmanda oturuyoruz. Biz apartmanda oturuyoruz. Bu hanım der bazen ya işte evimiz eskiyor biraz taşınalım ve vesaire edelim ama şey komşuluk duygusu o binada devam ettiği için ben apartmandan gitmeyi istemiyorum. Yani çünkü o müstakile geçtiğin zaman da veya başka bir yere gittiğin zaman da olmayacak. Müstakile geçtiğin zaman da o komşuluk bitiyor. Yani bir site kurulmuş oluyor. Evet. İşte atıyor bir müstakil ev sitesi. Kimsenin yine kimsenin haberi yok ki.
13: Tabii söylüyorsunuz.
12: Bundan 7-8 yıl önce sitelerde ortak mekanlar oluşturulurdu. Villa sitelerinde işte oyun alanı, bir kamelya vesaire. Son 1-2 yıldır yaptığımız sitelerde o bitti. Artık diyor ki bizim şahsi bahçemiz olsun. Ortak hiç kimse alan olmasın. Hatta site bile değil. Yoldan müstakil giriş olsun. Biz kendi evimizi yani o da aslında müstakile geçiş bizim kastettiğimiz sokak dokusu veya yatay mimari kat demek istediğimiz o değil ki.
13: Doğru.
12: İnsanların bir arada olduğu işte öbür köşede oturan da bir problem varsa senin duyabildiğin bilebildiğin sisteme tekrar geçirmemiz lazım. Yoksa yatay mimariden kasıt 14 katlı binayı 4 kat yap da yine aynı şekilde devam etsin değil yani. Bizim için mihenk taşı olması gereken konu bu. Ama komşuluğun ölmediği binalar var. Yani biri de bizim bina. Yani bütün komşularım kıymetlidir. Sürekli görüşürüz.
13: Çok
12: keşke
13: güzel.
12: Hep böyle olsa.
13: Eyvallah. Ve kıymetli. Aslında özü de bu. Biz kıymetli izleyicilerimiz, dinleyicilerimiz geleceğe mektup yazıyoruz dedik. Geleceğe yazdığımız mektubun içerisinde biraz önce Fatih Hocam çok güzel söyledi. İnsan odağını kaybetmeden, o insanı kaybetmeden, insanı yaşatarak tekrar mimarinin güzelleşmesi, işte mimarinin yaşanılır olması ve aslında bizim kodlarımızı içeren, biz bir yandan yalnızlıktan şikayet ederken, bencilliğin arttığı, ben neslinin arttığını söylerken, 1+1 dairelerin olmaması lazım. Yani buna tabii. Buna karşı efendim söyleyeyim ilgililerin, yetkililerin vesairenin gene o sihirli cümleyi söylediniz rant üzerinden buna prim vermemesi lazım belki. Bizim de bunları talep etmememiz lazım. Diyoruz çocuklarımıza dokunacağız, gençliğe dokunacağız, geleceğe dokunacağız. Bu güzel güzel lafları söylemek elbette kıymetli ama bunun dokunma şekillerine yöneticisiyle, şehir idarecisiyle, mimarıyla, müteahhitiyle, insanıyla katkıda bulunmamız lazım.
12: Kesinlikle.
13: Şehirler mi insanı değiştirir, insan mı şehirleri değiştirir diye bir soru canlandırmışım. Kısmen cevap verdiniz ama...
12: Şimdi şehirler mi insanı dönüştürüyor, insanlar mı şehirler?
13: Evet.
12: Aslında ikisi de birbirini dönüştürüyor. Buna nasıl şey yapabiliriz? Mesela dar sokaklarda hareket ederseniz böyle koridor gibi daha temaslı, daha sabırlı olmayı öğrenirsiniz. Mesela geniş yollarda gittiğiniz zaman daha yalnız, daha aceleci. O yol size o işte karanlık, güvensiz mahalleler diyelim insanda bir savunma mekanizması geliştirir.
13: Evet.
12: Yani bulunduğunuz ortamın durumuna göre kişi psikolojisini değiştirebiliyor.
13: Evet.
12: Bence bu konu yani şehirler mi insanı dönüştürüyor, insanlar mı şehirler konusu ikisi de birbiriyle bağlantılı. Yani bu bağlantıyı kesemeyiz. Oradan gelen bir akışla bu taraftan gelen bir arz talep meselesi, yani etki tepki meselesi, o şekilde bir harmanlanma söz konusu abi.
13: Aslında biz sosyal medya diyoruz, dijital medya diyoruz. Bunu biz platform olarak da irdelediğimiz zaman çok farklı girdilere muhatap oluyoruz. Bu farklı girdiler bizi başkalaştırıyor aslında. Farkına varmıyoruz belki. Başkalaştırıyor. Algılarımız değişiyor, beğenilerimiz değişiyor.
12: Tabii.
13: Bu da ister istemez dediğiniz gibi, hani dediniz ya, FTN mimarlığa gelen bir kişi size aslında hayalini söylüyor. Benim bir arsam var. Bu hayalimi burada gerçekleştirmek istiyorum diyor. Zaman içerisinde onu görmüşsünüzdür. Hayaller de değişti.
12: Tabii.
13: Değil mi? Evin içerisindeki o kurgu da değişti.
12: Yani şimdi deminki olay gibi 2+1, 1+1 dairelere dediğimiz gibi, bu da aslında bir örnek. İnsan mı dönüşüyor, şehirler mi? Böyle bir talep geliyor. İşte 2+1, 1+1 yoğunluğu artıyor. İnsanlar ona kanalize oluyor.
13: Evet.
12: Yani hem şehir de dönüşmüş oluyor, insan da dönüşmüş oluyor. O artıp da insanlar oraya oturduğu zaman diyor ki ya gelen yok, giden yok. Küçücük daire, bakımı kolay, işletme maliyeti daha uygun. Bu şekilde dönüşmüş oluyor. İnsanı da dönüş, yani şehir de dönüştürüyor, insan da dönüşüyor. Yani bunu birbirinden ayıramayız abi.
13: Evet.
12: Bu çok önemli.
13: Hocam mesela her meslek dalının bir odası oldu. İşte tabipler odası, sağlıkçı odası.
12: Evet.
13: Mimarlar odası dediğiniz, girizgahta söylediğiniz.
12: Evet.
13: Mimarlar odası ne yapar? Neler yapar? Hocam genelde şehirdeki mimarların sorunlarıyla alakalı mı? Ya da ne gibi işlerleri var?
12: Biz meslek odasıyız.
13: Evet.
12: Türkiye'de 29 şubesi olan, TMOB'a bağlı. Biz meslekle alakalı şehirde bazı sözler söylüyoruz, gerek basın yazı yoluyla. Yani doğru olduğunu düşündüğümüz konulara her zaman parmak basıyoruz ama yetkilerimiz bir yere kadar. Yani neticede aşağı yukarı oluyor herhalde bir 10 yıla yaklaştı yetkilerimiz alındı. Yani çok fazla bir yaptırım gücümüz yok ama meslek kayıtları, şehirde mesela en son bu kavşak projesiyle alakalı söylemlerimiz oldu.
13: Eyvallah.
12: Yani müdahale etmemiz gereken noktalarda mesleki olarak doğru olanı kamuoyuyla paylaşıyoruz. Ama
13: bir farkındalık oluşturuyorsunuz.
12: Bu en azından çok... farkındalığı oluşturuyoruz ama direkt olarak müdahale etme yetkimiz var mı? Yok.
13: Evet. Ama çok kıymetli hocam. Tabii. Dikkat çekmek önemli.
12: Tabii.
13: Seçim oluyor galiba. Seçimle
12: evet,
13: değil mi?
12: Evet.
13: Dönemler
12: seçimle yapılıyor meslektaşlarımız arasında.
13: Çok güzel.
12: O şekilde devam ediyoruz.
13: Allah
12: ama amacımız o farkındalığı oluşturmak. Yani dediğiniz çok doğru. Direkt olarak engelleme veya durdurma vesaire etme düzenleme yetkimiz yok ama en azından kamuoyunu bilgilendiriyoruz.
13: Şu
12: doğruyu da bilgilendiriyoruz, yanlışı da bilgilendiriyoruz. Yani doğruya doğru da diyoruz, yanlışa da yanlış diyoruz.
13: Öyle olmaz.
12: Bazen mutlu olunuyor, bazen karşı olunuyor ama neticede biz doğru bildiğimizi söylemekten çekinmiyoruz.
13: Çünkü mesleğin erbabı demek, bir meslek kuruluşu demek, o meslekle alakalı teknik bilgiye sahip demek.
12: Evet.
13: O meslekle alakalı öngörüleri olan kişilerin oluşturduğu bir grup demek. Şehir planlamacısına, şehirle alakalı karar verecek kişiye, efendim mesela şehirdeki bir imar olayına, bir emekli asker olarak benim müdahale etmemden ya da benim bu konudaki şikayet etmemden veya bu olmaz dememden elbette daha mantıklı olan o meslek grubunun, efendim mesela bu konuda ya burada bir hata yapılıyor ama buraya dikkat çekmek istiyorum demesi kadar kıymetli bir şey yok.
12: Evet.
13: Allah gücünüzü artırsın.
12: Yani bundan bu geri durmayacağız. Yani
13: çok önemli hocam. Çok kıymetli.
12: En azından tarafımız belli olsun. Yani doğruyu söyleyelim.
13: Evet. Herkes.
12: Yani
13: Allah
12: kendimizi eleştirmemiz gerektiği zamanlarda da ben de mimar olarak kendimi eleştirdiğim zamanlarda oluyor. Yani bu meslek tecrübesidir.
13: Evet.
12: Buradan genç meslektaşlarıma da konu açılmışken bir iki cümle söyleyeyim. Yani çıraklığı olmayan işin ustalığı olmaz. Mimarlık usta çırak ilişkisidir.
13: Evet.
12: Yani bu minvalde hareket etmemiz gerekti.
13: Çok güzel söylediniz. 20-30 yıl sonra nerede görüyorsunuz mesela? Bugünkü gidişata baktınız. İşte müdahil olabildiğimiz yerler oldu, müdahil olamadığımız yerler oldu. Gidişatı da öngörüleriniz vardır o konuyla alakalı. Eğer gerekli tedbirler alınmazsa mı diyeyim, ya da bu gidişata göre 20-30 yıl sonra mimarlığın geldiği noktayı nasıl görüyorsunuz?
12: Şimdi 20 yıl önceden veya 30 yıl önceden sokak dokusu bozularak
13: konuştuk,
12: apartman evet. sistemlerine evet, geldi. Evet, işte her evet. apartman bir köy oldu. Bundan 30 yıl sonra bence toparlama evresine girebilir. Yani bir pik yapacak bu. Çünkü dünyaya da baktığım zaman şehirlerin gelişimleri bu şekilde olmuş. Biz tekrar özümüze döneceğiz inşallah. Yani benim temennim o. Yani dönmemiz gerekiyor. Ben 30 yıl sonra inşallah o şekilde yaşarsak görmek isterim.
13: Evet. Peki bir mimar olarak mesela bugün gelecekte sıkıntısını çekeceğimizi düşündüğümüz dediğiniz hangi hataları yapıyoruz? Hata olarak ne diyebiliriz?
12: Mesela küçük 2+1 apartman sisteminin devam etmesi. Yani imara uygun, Kayseri ölçeğini de söyleyeyim. O kadar güzel alanlarımız varken niye şehrin içine sıkıştık? Yani niye genişletmiyoruz şehri? Bu bence bizim hatamız. Yani biz de buna bir şekilde devam ettiriyoruz. Yani şehrin içinde bir arsa geldiği zaman yok ben buraya yapmam demiyoruz. Bu da

0: bu konuda. O yüzden 30 sene sonra inşallah tekrar düzelir umudunu taşıyorum. Evet. Yani şu anki veriler o apartmandan artık çoğu sıkılmış şekilde. Yani buna depremin etkisi oldu mu bilmiyorum ama deprem olduktan sonra şöyle söylendi sektörde. Ya dedi bizim yani Türk milleti öyle bir önce heveslenir sonra bunu tekrar unuturlar. Yani apartmanın kıymeti daha öyle hemen geçmez ama şu an gördüğüm kendi portföyümden yani imkanını bulan da bir müstakile yani az kata gitme şeyi var. Dilerim bu sosyallikle olur. Yani komşulukla işte akraba ilişkisiyle o dediğiniz avlu sistemi var ya evet. İnşallah onunla olur. Yani inşallah tekrar ona döneriz yani. Evet. Yoksa böyle giderse bugün çocuklar sokakta oynamıyorlar. 20 yıl sonra biz bunu düzeltmezsek yani şu anki gidişat benimki temenniydi. Şu evet. anki gidişatta sokak kavramı falan kalmaz yani. Biz binamızdan kapalı otoparkımıza ineriz. Oradan çıkar AVM'nin kapalı otoparkına gireriz. Orada ihtiyaçlarımızı görürüz. Çıkar hastanenin kapalı otoparkına gireriz. Yani bir sokakta yürümeydi, şuydu, bir sokakta vakit geçirmeydi. Sokak dokusu zaten bozuluyor. Yüksek katla birlikte. Çünkü insan ölçeğinin dışına çıkılıyor. Yani yüksek katın en büyük manilerinden biri de budur. Yani yüksek katlar olduğu için otomatik olarak sokak dokusu bozuluyor zaten. Bizim sokak dokusu dediğimiz şey insan ölçeğinin dışına çıkmamalı.
1: Çok çok güzel söylediniz. Çok teşekkür ediyorum Fatih abi. Abi çok güzel güzel notlar aldım ben. Hem ileride uygulayacağım. Belki sunumlarımda söyleyeceğim güzel de notlar oldu. Bu anlamda teşekkür ediyorum. Biz yayın formatı olarak böyle son sorumuzu genelde geleceğe yazdığımız mektup olarak efendime söyleyeyim şekillendiriyoruz. Sizin geleceğin mimarlarına bir mektup yazsaydınız, şu anda yazıyor olsaydınız tek cümleyle onu ne olduğunu sorarım. Bir de neslinize, torunlarınıza, sizden sonraya efendime söyleyeyim okuduğunda ya Fatih dedem ne güzel söylemiş diye böyle örnek alacağı o mektubumuzun ilgili kısmı nedir, ne olur diye sorsam ne dersiniz?
0: Şimdi şöyle söyleyeyim gelecekteki meslektaşlarım için inşa ettiğiniz her yapının sadece taştan, betondan, çelikten değil içinde yaşayacak insanların hayallerinden ve doğanın emanetinden oluştuğunu asla unutmasınlar. Yani o konuya değinecektim. Yani doğa affetmez çünkü. Yani
1: evet.
0: Doğa zamanı geldiği zaman deprem konusunda söylesem olurdu biraz şey oldu ama yani doğa zamanı geldiği zaman gereğini yapıyor.
1: Evet. Senin hatalarını yüzüne vuruyor değil mi
0: tabii.
1: Hocam? Ya?
0: Yani bu sel felaketlerinde de gördük. İşte Karadeniz'deki depremde de
1: evet.
0: gördük.
1: Evet.
0: Doğanın emanetine iyi sahip çıkmaları lazım.
1: Evet. Çocuklara?
0: Çocuklara da çocuklarımıza da biz bir olursak varız. Yani birlik ve beraberliği ülkemizin birlik ve beraberliğini bozmasınlar, yalnızlaşmasınlar. Çünkü biz bütün olursak ayakta kalabiliriz. Bireysel olarak herkesin gücü bir yere kadar ama birlik olursak bizi kimse yıkamaz.
1: Eyvallah.
0: Bu çok önemli.
1: Çok teşekkür ederim Fatih abi. İyi ki geldin.
0: Ben teşekkür ederim.
1: İyi ki vardın.
0: Çok sağ ol.
1: Kıymetli dostlar, bugün geleceğe mektuplarımızda Mimar Fatih Özkan abimle beraber böyle güzel notlar bırakmaya çalıştık. İnsan, şehir ve mekan üzerine konuştuk. Gene özne insana döndü. İnsan, insan olabilmek ve insan kalabilmek en kıymetli özümüz oldu. Evlerimizin içerisini dizayn edebiliriz. Yeni mimariler tasarlayabiliriz. Ama o evin içerisinde özneniz mutluluk, muhabbet, neşe olmalı. Ben bugün o notu aldım. Efendim Allah ömür verirse önümüzdeki hafta yine birlikte güzel bir konu ve konuk ile karşınıza olma duasıyla o vakte kadar hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Hoşça kalın.
2: Ahmet Havanlı Er'in hazırlayıp sunduğu Geleceğe Mektuplar sona erdi. Yayın

0: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde bade konakları, 4, 5, 6, Seyrani yükselen konutları, şehir hastanesi bölgesinde hastane konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz, İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon: 0352 220 çift 011. 0533 652 çift 045.
1: Rahatlık onda, şıklık onda, karşında Ergül Mobil yaklapta.
2: Yoğun ilgi gören eskiyi getir, yeniyi götür kampanyamız tekrardan sizlerle. Sizlerden eski ürünlerinizi alıyor, yerine yepyeni baza, başlık ve yatak setleriyle değiştiriyoruz. Kampanya bitti mi? Hayır. Üstelik tüm baza, başlık ve yatak set alımlarında Ar Yıldız kahvaltı takımı hediye. Ergül Mobil.

dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilo Kums Mall AVM'de. Profilo Kums Mall AVM'de bulunan Karçır Fabrika Satış Mağazası'nda basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilo Kums Mall AVM Fabrika Satış Mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karçır ile temizliğinize güç katın.

0: Sakın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsmoğlu AVM'de sizleri bekliyor. Kumsmoğlu'na gelmek için bahaneniz çok.
1: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
2: Reflü belirtileri nelerdir? Baharatlı, yağlı gıdalar, çikolata, alkol veya taze sıkılmış meyve suları tüketildiğinde artan şikayetlerdir. Mideden boğaza doğru yayılan ve daha ziyade yemekten sonra oluşan yanma en sık görülen reflü belirtisidir. Mide içeriğinin ağza gelmesi ve yutma güçlüğü görülen diğer önemli reflü belirtileri arasında sayılır. Ağrılı yutkunma, geğirti, hıçkırık, bulantı ve kusmaysa daha ender ortaya çıkar. Reflü, yemek borusu mide ve bağırsak sistemi dışındaki sistemlerde de belirtilere yol açabilir. Reflü, öksürüğe, ses kısıklığına, diş çürüklerine ve boğaz ağrısına da neden olabilir.
1: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.
3: Reklamları dinlediniz. Markanı doğru mesajla şehrin dört bir yanına duyurmaya hazır mısın? Detaylı bilgi ve reklam fırsatları için bizimle iletişime geçin. 0352 336 25 98 Radyo Radar reklam hattı. İşinizi büyütmenin tam zamanı. Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
4: Gelişmelerle karşınızdayız. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Jandarma Teşkilatı'nın 187. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajda, teşkilatın Türkiye'nin dört bir yanında devletin vakarını, adaletini ve kudretini temsil etmeye devam ettiğini belirtti. Kapsamlı modernizasyon çalışmalarının tamamlandığı Etimesgut Havalimanı, yarın Ankara Havalimanı ismi ve ANK koduyla hem ulusal hem de uluslararası operasyonlara hizmet vermek üzere Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açılacak. 2026 FIFA Dünya Kupası D grubu ilk maçında Avustralya ile karşılaşan A milli futbol takımı sahadan 2-0'lık mağlubiyetle ayrıldı. 24 yıl aradan sonra yeniden Dünya Kupası sahnesine çıkan Ay Yıldızlılar, turnuva yolculuğuna puansız başlarken gözler grubun ikinci maçında oynanacak Paraguay randevusuna çevrildi. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, asrın felaketi bir kez daha gösterdi ki kentsel dönüşüm Türkiye'de bir tercih değil, bir mecburiyettir. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde tam da bu anlayışla kentsel dönüşümü çalışmalarımızın en üstüne koyuyoruz, dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, muhalefete yönelik sert eleştirilerde bulunarak, bazıları çıkmış sırf kaybettikleri koltuklarını korumak için topyekün ayaklanmaktan bahsediyor. Hırsları boylarını aşan bu şahsiyetlere sormak lazım. Hayırdır, siz milletvekili misiniz yoksa militan mısınız? İfadesini kullandı. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, Anayasa Mahkemesi'nin kararına atıfta bulunarak, AYM kararıyla birlikte CHP'nin 128 milyar dolar yalanı milletimize söylenmiş büyük bir siyasi yalan olarak tescillendi, açıklamasını yaptı. CHP yönetimi, Mersin Mezitli Belediye Başkanı Serkan Tuncer'le Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın tedbirli olarak kesin çıkarma cezası istemiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilmesine karar verdi.
3: Radyo Radar'da ana haber sona erdi.
5: Emniyet kemeri bağlamak yasal bir zorunluluktur. Emniyet kemeri, kaza anında bizi korur. Çarpma anında koltuktan fırlamamızı ve kafamızın bir yere çarpmasını önler. Hayat değerli. Emniyet kemeri gerekli. Unutma.
6: Güvenli trafik projesi. Zamanı değil, hayatı seç.
7: Engelleri kaldırırsak hayat kendiliğinden yürür. Empati kurmak en büyük iyiliktir. 3 Aralık bir hatırlatmadır. Asıl görev yılın 365 günü insan kalabilmektir.

91.8 Radyo Radar'dan herkese merhaba. Sanatçılarımızı ağırladığımız programımızda bugün de Cahit Berkay'la karşınızda olacağız.

Sanatçı 1946'da Isparta'da doğdu. Aslen memleketi Sinirkent. 59'da ailesiyle birlikte İstanbul'a geldi. Fındıklı Ortaokulu'nun ardından Kabataş Erkek Lisesi'ni bitirdi. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'nde de yüksek eğitimini tamamladı. Müziğe ilkokulda mandolin çalarak başlayan Berkay, 1960-65 tarihleri arasında amatörce müzik yapmaya başladı. 62'de Siyah İnciler adlı grubunu kurdu ve 1965'te Selçuk Alagöz Orkestrası'nda profesyonel müzik dünyasına adım attı. Selçuk Alagöz'le 1966'da Altın Mikrofon'a katıldı ve 3. oldu. 67'de ise Rana Alagöz'ün arkasında çalıp 67 Altın Mikrofon'da bir kez daha 3. oldu.

1968'de Alagöz Orkestrası bateristi Engin Yörükoğlu'yla Moğollar adlı rock grubuna gitarist Tahir Nejat Özyılmazel'in yerine girdi. Grubun ilk dönemlerinden besteleri Aziz Azmet ve Murat Ses ikilisi yaparken, Azmet'in 70'te gruptan ayrılmasıyla Cahit Berkay besteci kişiliğini ön plana çıkardı. Berkay'ın ön plana çıkmasıyla grup psychedelic rock ve rock'n'roll yerine daha folklorik ve Anadolu rock adı verilen tarza yöneldi. Cahit Berkay gitar dışında bağlama, cura ve yaylı tamburda çalmaya başladı.

Cahit Berkay, Bestesi Dağ ve Çocuk'la popülariteleri arttı ve 71'de yeni bir grup arayan Barış Manço'yla çalmaya başladı. Bir yandan da solo kariyerine devam eden grup, aynı yıl Dances et Rhythms de la Turquie albümünü çıkardı. Çoğunluğu Murat Ses bestelerinden oluşan bu albüm, Fransa'da French Academy Charles Cross Grand Prix ödülünü aldı. Bu ödül sonrası Manço'dan ayrılan grup, kendi kariyerlerini devam ettirmeye karar verdi.

Moğollar Barış Manço döneminden sonra solo 45'likler yanında Selda Bağcan, Cem Karaca ve Ali Rıza Bimboy'la da çalıştı. Karaca'nın en önemli şarkılarından Namus Belası kaydedildi. 75'te Berkay yeniden Paris'e döndü. Eski grup arkadaşı Engin Görükoğlu'yla Moğolları ikili olarak devam ettirdi. 75'te neredeyse hepsi Berkay bestesi olan Hit It Sun albümü yurt dışında piyasaya çıktı. Bunun başarısıyla Berkay ve Yörükoğlu 1976'da klasik Türk müziği eserlerinden oluşan Encepliment Kapadokya albümünü çıkardı. Ancak albüm çok az satış rakamlarına ulaşabildi.

1993'te toplanan imza kampanyasıyla Moğollar yıllar sonra tekrar bir araya gelmeye karar verdi. Grup bir yıl sonra Moğollar 94 albümüyle geri döndü. Önceki dönemlerden farklı olarak politik ve çevreci mesajlar verilmeye çalışıldı. Şarkıların çoğu Cahit Berkay'a aitti. Ayrıca Berkay bu albümle birlikte vokalleri de geçmişti. Berkay'ın söz yazımında Turgut Berkes'le çalıştığı 96 tarihli 4 Renk ve 98 tarihli 30. Yıl albümleri de 1994 albümü tarzında.

Berkay, Moğollardan da önce 1965'te Buzlar Çözülmeden filminin müziğini Şahin Gültekin'le bestelemişti. Moğolların son döneminde ise Berkay, sinema filmleri için müzik yapmaya odaklandı. 75'te film müziğine başlayan sanatçı, aynı yıl ilk ve tek solo 45'liği Teşekkür Ederim Babaanne filminin müziğini yayımladı. 76'da düzenlenen 1. İstanbul Film Festivali En İyi Film Müziği ödülünü Ben Sana Mecburum filmine yaptığı müzikle kazandı. Selvi Boylum Al Yazmalı'nın filmine yaptığı müzik çok beğenildi. 15. Antalya Film Festivali'nde En İyi Film Müziği ödülünü Fırat'ın Cinleri filmine yaptığı besteyle aldı. Altın Portakal'ı bu ödülden sonra 3 kez daha alan Berkay, 2009'a dek 162 tane film ve dizi müziği, sayısız da reklam müziği bestelemiştir.

sinema dışı müziklere uzun süre ara veren Berkay, sadece 1980'de Zülfü Livaneli'nin Günlerimiz albümüne iki şarkıyla katkıda bulundu. 87'de arkadaşı Cem Karaca'nın Ülke'ye dönmesinden sonra onunla çalışmaya başladı. 1990'da Karaca, Berkay ve Uğur Dikmen Yiğin Efendiler albümünü çıkardı. Aynı yılın Temmuz ayı Cem Karaca'nın seslendirdiği Cahit Berkay'ın bestesi Kahya Yahya 1990 Kuşadası Altın Güvercin Müzik Yarışması'nı kazandı. Üçlünün ortaklığı 92'de Nerede Kalmıştık albümüyle devam etti. Albümün çıkış şarkısı Cahit Berkay bestesi Rap Diye Rap Rap oldu ve daha sonra birçok kez farklı sanatçılar tarafından yorumlandı. 1999 tarihli Bindik Bir Alamete albümünde de Cem Karaca'ya eşlik etti.

Moğolların yanında solo kariyerini de devam ettiren Berkay, 1997'de ilk film müzikleri albümünü çıkardı. Bu albümün 99 ve 2001'de devamı geldi. 2002'de çıkan Gitarın Asi Çocukları adlı toplama albümde 4'e Özlem şarkısıyla yer aldı. 2005'te Sinema Bir Mucizedir film müziği albümünü yayımlayan sanatçı, 2007'de Grup Zan'ı kurdu ve Toprak albümünü yayımladı. 2009'da en son albümü Yağmur'dan Sonra filminin müziklerini albüm olarak yayımladı. 91.8 Radyo Radar'da sanatçılarımızı ağırladığımız programımızda bugün de Cahit Berkay'la karşınızdaydık. Bir sonraki programımızda bir başka sanatçıyla karşınızda olmak üzere. Hoşça kalın.

Radyo Radar Hava Durumu. Radyo Radar Hava Durumu'ndan merhaba. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre bugün bölge genelinde havanın hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri altında seyretmeye devam etmesi öngörülüyor. Kayseri'de bugün en yüksek sıcaklık 19, en düşük sıcaklık 10 derece olacak. İlçelerde ise durum şöyle. Özvatan Sarıoğlan 19, Tomarza Hacılar 20, Felaiye İncesu 21, Develi Yahyalı 22, Yeşilisar 25 derece, çevre illerde Yozgat 22, Nevşehir 21, Kırşehir Niğde 24, büyük kentlerde Ankara 22, İstanbul 24, İzmir 29 derece olacak. Radyo Radar Hava Durumu.

0: Bu hafta gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, sıcak gündemin en önemli haberleri ve haftanın en çarpıcı başlıklarıyla Radyo Radar'da haftanın özeti başlıyor.
1: Acaba bu hafta neler oldu diyenler için hazırladığımız haftanın özetiyle birlikteyiz. Ben Merve Sersoy Yıldırım. Pazartesiden Cuma'ya haftanın en önemli anlarını sizler için derledik. Haftaya hızlı ve umut dolu bir başlangıç yaptık. 8 Haziran Pazartesi. Haftaya hem diplomasi trafiğiyle hem hepimizi yakından ilgilendiren büyük bir gümrük kararıyla başladık. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Azerbaycan ve Gürcistan'la kurulan ortak ticaret hattının bölgenin omurgası olduğunu vurguladı. Yurt dışından internetle aldığımız e-ticaret ürünlerinin %81'i laboratuvarda güvensiz çıktı. Bakanlık da haklı olarak bu yüksek risk nedeniyle basitleştirilmiş gümrük uygulamasını durdurdu. Yani internetten sınır ötesi alışveriş yaparken artık iki kez düşüneceğiz. Bu arada Kayseri'de de hareketlilik vardı. AK Parti Milletvekili Şaban Çopuroğlu esnafı ziyaret edip "Her zaman yanınızdayız" mesajı verirken Koca Sinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar da kentsel dönüşüm alanlarında vatandaşın yaşam kalitesini arttıracak sosyal alanların müjdesini verdi.
0: Haftanın özeti.
1: 9 Haziran Salı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Kendi bileğimizin gücü dışında kimseye umut bağlamadık" sözleri Salı gününün en güçlü manşetiydi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ise kadına yönelik şiddete karşı devlet sorumluluğuyla sıfır tolerans mesajını net bir şekilde verdi. Gaziantep'ten Fatma Şahin, bölgedeki ticari fırsatlara dikkat çekip işbirliği çağrısı yaparken Kayseri'de ise gurur verici bir adım atıldı. Şehir hastanesinde kurulan aile okulu projesi tanıtıldı. Vali Gökmen Çiçek, aile yapısını destekleyen bu projenin tüm Türkiye'ye örnek olması gerektiğini söyledi. Günün en neşeli ve tatlı atışması ise AK Parti Milletvekili Dursun Ataş'tan geldi. Kalkınma projesi için kente gelen Afyonkarahisar heyetine esprili bir sucuk göndermesinde bulunarak Kayseri sucuğunun yerini hatırlattı.
0: Haftanın özeti.
1: 10 Haziran Çarşamba. Haftayı ortalarken Çarşamba günü eğitim ve teknoloji ön plandaydı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Ağrı'da hayatını kaybeden öğretmenimiz Irmak Ayşe Kopara'nın vefatıyla ilgili teftiş sürecini başlattıklarını duyurdu ve ihmali olan kim varsa gözünün yaşına bakılmayacak dedi. Kayseri'de ise tam bir gelecek vizyonu vardı. Melik Gazi'de teknoloji atölyesinin açılışı Vali Gökmen Çiçek'in katılımıyla yapıldı. Hemen ardından Sanat Melik Gazi kurslarının bir yıl boyunca el emeği göz nuru dökerek hazırladığı muhteşem yıl sonu sergisi kapılarını açtı. Kentte tam bir üretim ve sanat havası esti.
0: Haftanın özeti.
1: 11 Haziran Perşembe. Tarım arazilerinin hobi bahçelerine dönüştürülüp üretim dışı kalmasını engellemek için yeni bir kural geliyor. Artık sadece tarım amaçlı kooperatifler tarla satın alabilecek. Böylelikle tarımda üretimi korumak adına çok kritik bir adım atıldı. İstanbul'da ise Kayseri rüzgarı esti. Kayseri 2. İl Tanıtım Günleri Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın katılımıyla İstanbul'da görkemli bir şekilde açıldı. Kendi mahallesinde spor yapmak isteyen gençlere müjdeyi ise Koca Sinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar verdi. Şeker Mahallesi sakinleriyle buluşan başkan, gençlerin isteğini kırmadı ve mahalleye hızlıca bir halı saha ve voleybol sahası kazandırılacağını müjdeledi.
0: Haftanın özeti.
1: 12 Haziran Cuma ve işte haftanın finali. Cuma günü küresel gündem oldukça yoğundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan katıldığı programda bölgesel ve küresel çatışmalara dair çok önemli uyarılarda bulunurken, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ise bankacılarla bir araya geldi. Bakan Şimşek, enflasyonu düşürme sürecinin birkaç aylık gecikmeyle de olsa kararlılıkla süreceğini belirtti. Günün en hüzünlü ve düşündürücü ziyareti ise Kahramanmaraş'taydı. Okul saldırılarını araştırma komisyonu o acı olayın yaşandığı ortaokulu ziyaret etti ve durumun vahamiyetine dikkat çekti. Haftayı kapatırken İstanbul'daki Kayseri Tanıtım Günlerinden seslenen AK Parti Milletvekili Ayşe Böhürler de şehrimizin küresel zenginliğini bir kez daha tüm Türkiye'ye gururla anlattı. Siyasetten tarıma, teknolojiden gurur veren yerel müjdelere kadar koskoca bir haftayı böyle devirdik. Kulak verdiğiniz için teşekkür ederiz. Radyo Radar'da kalın, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da haftanın özeti sona erdi. Radyo Radar 91.8.

Reklamları dinlediniz. Markanı doğru mesajla şehrin dört bir yanına duyurmaya hazır mısın? Detaylı bilgi ve reklam fırsatları için bizimle iletişime geçin. 0352 336 25 98 Radyo Radar reklam attı. İşinizi büyütmenin tam zamanı. Radyo Radar 91.8.

0: Bu hafta gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, sıcak gündemin en önemli haberleri ve haftanın en çarpıcı başlıklarıyla Radyo Radar'da haftanın özeti başlıyor.
1: Acaba bu hafta neler oldu diyenler için hazırladığımız haftanın özetiyle birlikteyiz. Ben Merve Sersoy Yıldırım. Pazartesiden Cuma'ya haftanın en önemli anlarını sizler için derledik. Haftaya hızlı ve umut dolu bir başlangıç yaptık. 8 Haziran Pazartesi. Haftaya hem diplomasi trafiğiyle hem hepimizi yakından ilgilendiren büyük bir gümrük kararıyla başladık. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Azerbaycan ve Gürcistan'la kurulan ortak ticaret hattının bölgenin omurgası olduğunu vurguladı. Yurt dışından internetle aldığımız e-ticaret ürünlerinin %81'i laboratuvarda güvensiz çıktı. Bakanlık da haklı olarak bu yüksek risk nedeniyle basitleştirilmiş gümrük uygulamasını durdurdu. Yani internetten sınır ötesi alışveriş yaparken artık iki kez düşüneceğiz. Bu arada Kayseri'de de hareketlilik vardı. AK Parti Milletvekili Şaban Çopuroğlu esnafı ziyaret edip "Her zaman yanınızdayız" mesajı verirken Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar da kentsel dönüşüm alanlarında vatandaşın yaşam kalitesini arttıracak sosyal alanların müjdesini verdi.
0: Haftanın özeti.
1: 9 Haziran Salı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "kendi bileğimizin gücü dışında kimseye umut bağlamadık" sözleri Salı gününün en güçlü manşetiydi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ise kadına yönelik şiddete karşı devlet sorumluluğuyla sıfır tolerans mesajını net bir şekilde verdi. Gaziantep'ten Fatma Şahin, bölgedeki ticari fırsatlara dikkat çekip işbirliği çağrısı yaparken Kayseri'de ise gurur verici bir adım atıldı. Şehir hastanesinde kurulan aile okulu projesi tanıtıldı. Vali Gökmen Çiçek, aile yapısını destekleyen bu projenin tüm Türkiye'ye örnek olması gerektiğini söyledi. Günün en neşeli ve tatlı atışması ise AK Parti Milletvekili Dursun Ataş'tan geldi. Kalkınma projesi için kente gelen Afyonkarahisar heyetine esprili bir sucuk göndermesinde bulunarak Kayseri sucuğunun yerini hatırlattı.
0: Haftanın özeti.
1: 10 Haziran Çarşamba. Haftayı ortalarken Çarşamba günü eğitim ve teknoloji ön plandaydı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Ağrı'da hayatını kaybeden öğretmenimiz Irmak Ayşe Kopara'nın vefatı ile ilgili teftiş sürecini başlattıklarını duyurdu ve ihmali olan kim varsa gözünün yaşına bakılmayacak dedi. Kayseri'de ise tam bir gelecek vizyonu vardı. Melik Gazi'de teknoloji atölyesinin açılışı Vali Gökmen Çiçek'in katılımıyla yapıldı. Hemen ardından Sanat Melik Gazi kurslarının bir yıl boyunca el emeği, göz nuru dökerek hazırladığı muhteşem yıl sonu sergisi kapılarını açtı. Kentte tam bir üretim ve sanat havası esti.
0: Haftanın özeti.
1: 11 Haziran Perşembe. Tarım arazilerinin hobi bahçelerine dönüştürülüp üretim dışı kalmasını engellemek için yeni bir kural geliyor. Artık sadece tarım amaçlı kooperatifler tarla satın alabilecek. Böylelikle tarımda üretimi korumak adına çok kritik bir adım atıldı. İstanbul'da ise Kayseri rüzgarı esti. Kayseri 2. İl Tanıtım Günleri Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın katılımıyla İstanbul'da görkemli bir şekilde açıldı. Kendi mahallesinde spor yapmak isteyen gençlere müjdeyi ise Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar verdi. Şeker Mahallesi sakinleriyle buluşan başkan, gençlerin isteğini kırmadı ve mahalleye hızlıca bir halı saha ve voleybol sahası kazandırılacağını müjdeledi.
0: Haftanın özeti.
1: 12 Haziran Cuma ve işte haftanın finali. Cuma günü küresel gündem oldukça yoğundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan katıldığı programda bölgesel ve küresel çatışmalara dair çok önemli uyarılarda bulunurken, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ise bankacılarla bir araya geldi. Bakan Şimşek, enflasyonu düşürme sürecinin birkaç aylık gecikmeyle de olsa kararlılıkla süreceğini belirtti. Günün en hüzünlü ve düşündürücü ziyareti ise Kahramanmaraş'taydı. Okul saldırılarını araştırma komisyonu o acı olayın yaşandığı ortaokulu ziyaret etti ve durumun vahamiyetine dikkat çekti. Haftayı kapatırken İstanbul'daki Kayseri Tanıtım Günlerinden seslenen AK Parti Milletvekili Ayşe Böhürler de şehrimizin küresel zenginliğini bir kez daha tüm Türkiye'ye gururla anlattı. Siyasetten tarıma, teknolojiden gurur veren yerel müjdelere kadar koskoca bir haftayı böyle devirdik. Kulak verdiğiniz için teşekkür ederiz. Radyo Radar'da kalın, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da haftanın özeti sona erdi. Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
2: Gelişmelerle karşınızdayız. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Jandarma Teşkilatı'nın 187. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajda, teşkilatın Türkiye'nin dört bir yanında devletin vakarını, adaletini ve kudretini temsil etmeye devam ettiğini belirtti. Kapsamlı modernizasyon çalışmalarının tamamlandığı Etimesgut Havalimanı, yarın Ankara Havalimanı ismi ve ANK koduyla hem ulusal hem de uluslararası operasyonlara hizmet vermek üzere Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açılacak. 2026 FIFA Dünya Kupası D grubu ilk maçında Avustralya ile karşılaşan A milli futbol takımı sahadan 2-0'lık mağlubiyetle ayrıldı. 24 yıl aradan sonra yeniden Dünya Kupası sahnesine çıkan Ay Yıldızlılar, turnuva yolculuğuna puansız başlarken gözler grubun ikinci maçında oynanacak Paraguay randevusuna çevrildi. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Asrın felaketi bir kez daha gösterdi ki, kentsel dönüşüm Türkiye'de bir tercih değil, bir mecburiyettir. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde tam da bu anlayışla kentsel dönüşümü çalışmalarımızın en üstüne koyuyoruz," dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, muhalefete yönelik sert eleştirilerde bulunarak, "Bazıları çıkmış, sırf kaybettikleri koltuklarını korumak için topyekün ayaklanmaktan bahsediyor. Hırsları boylarını aşan bu şahsiyetlere sormak lazım. Hayırdır, siz milletvekili misiniz yoksa militan mısınız?" ifadesini kullandı. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, Anayasa Mahkemesi'nin kararına atıfta bulunarak, "AYM kararıyla birlikte CHP'nin 128 milyar dolar yalanı, milletimize söylenmiş büyük bir siyasi yalan olarak tescillendi," açıklamasını yaptı. CHP yönetimi, Mersin Mezitli Belediye Başkanı Serkan Tuncer'le Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın tedbirli olarak kesin çıkarma cezası istemiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilmesine karar verdi.
0: Radyo Radar'da ana haber sona erdi.
3: Engelliler için destek, kampanya değil, yaşam biçimi olmalıdır. 3 Aralık bir hatırlatmadır. Vicdanımızsa yıl boyu açık kalmalıdır.
4: İzin verin, trafikte yarışan hoşgörünüz olsun.
0: Yayın tekrarı.
2: Adalet terazisi başlıyor. Adaletin izini sürüyor, hukuk dünyasının en değerli konuklarıyla gerçeğe kapı aralıyoruz. Adalet terazisi Merve Esersoy Yıldırım'ın sunumuyla her çarşamba saat 14'te Kayseri Radar ve Radyo Radar ortak canlı yayın. Adalet terazisi başlıyor.
1: Kayseri Radar ve Radyo Radar ekranlarından herkese merhabalar. Adalet Terazisi programı ile birlikteyiz. Ben program sunucunuz Merve Sersoy Yıldırım. Bugün hukukçu Ayşe Pınar Kozanoğlu Doğan'la birlikteyiz. Hoş geldiniz
5: Hoş
1: diyorum
5: buldum,
1: tekrardan
5: merhabalar.
1: Pınar Hanım. Ben Pınar diyeceğim size yayın boyunca.
5: Evet, evet.
1: Nasılsınız?
5: İyiyim, teşekkür ederim. Siz nasılsınız?
1: Ben de iyiyim, çok teşekkür ederim. Öncelikle sizi tanıyabilir miyiz diye başlayalım.
5: Ayşe Pınar Kozanoğlu Doğan, hukukçuyum. 23 yıldır hukukçuyum. Memleketim Ankara. Evliyim, bir çocuk, bir köpek ve 3 tane kedi annesiyim. Canlıları çok seviyorum. Hukuku çok seviyorum. Kadınları çok seviyorum. İşimi de çok seviyorum. Umarım hayat hep böyle güzel gider.
1: Evet, tanışmamıza vesile olan veteriner Hakan Doğan'a da teşekkür edelim buradan.
5: Evet, eşime çok çok teşekkür ediyorum.
1: Selamlarımızı iletiyoruz biz de. Şimdi biz bugün 6284 sayılı kanun boşanma ve nafaka konusunda konuşacağız. Öncelikle şöyle başlamak istiyorum ben genel olsun diye. Bu 6284 sayılı kanun denildiğinde akla hep evden uzaklaştırma geliyor bizim gözümüzde ama bu tam olarak neleri kapsar, nedir diye açıklayarak başlayalım.
5: Evet, evden uzaklaştırma olarak bildiğimiz, şiddete uğradığımızda uzaklaştırma almaya gidiyorum diyerek karakola gittiğimiz kanun 6284 sayılı ailenin korunması ve kadına karşı şiddetin önlenmesine dair kanun. Kanunun öngördüğü bir takım tedbirler var. En basit haliyle evden uzaklaştırma ama bunun yanında korunması gereken kişiye geçici maddi desteğin sağlanması, beraberinde ve bakmakta yükümlü olduğu müşterek çocuklar varsa müşterek çocukları da koruma kapsamına alıyor kanun. Aynı zamanda şönimlerde bu müşterek çocuklar için kreş imkanı sağlanıyor. Şiddet mağdurunun hayati tehlikesi söz konusuysa devlet bu kararlarla birlikte kişinin adını, soyadını, banka bilgilerini, ikametgahını, yaşadığı şehri tamamen değiştirme yetkisine sahip. Ki benim de bu şekilde bir dosyam vardı. Gerçekten bu çok çok önemli, tanık koruma kapsamında kişiyi korumak adına çok önemli bir madde. Bunun yanında şiddet mağduruna şiddet uygulayan tarafından yöneltilen hakaret, şiddet içeren tehdit ve bir takım korkutucu sözleri de engellemek adına telekomünikasyon kurumlarıyla iletişimin engellenmesi, sosyal medyadan iletişimin engellenmesiyle ilgili olarak da biz bir takım tedbirler alabiliyoruz. Yine evlilik içerisinde tarafların edinmiş oldukları, yaşadıkları konut varsa bu konutun üzerine aile konut şerhi konulmasını da talep ediyoruz. Tabii bizim taleplerimizle birlikte ya da şiddet mağdurunun talepleriyle birlikte mahkeme bu taleplere uygun kararlar yazıyor. Şu da çok önemli. Şiddet uygulayan kişinin bulundurma ya da taşıma ruhsatlı silahı varsa talep halinde kolluk kuvvetlerine bu silahı teslim etmek zorunda. Yine bu kişi şiddet uygulayan zimmetine silah teslim edilen bir işte çalışıyorsa ve şiddet olayının faili ise kendi çalışmış olduğu kuruma bu silahını teslim etmek zorunda. Koruma anlamında aslında en güzel tedbirlerden biri de elektronik kelepçe. Elektronik kelepçe de talep edebiliyoruz. Yani mağdura yaklaşmada yaklaşmanın mesafesini tespit etmek adına ama birazdan bir şey bahsedeceğim bununla ilgili. Bunun yanında şiddet mağduruna yaklaşmayı alkol kullanıyorsa şiddet uygulayan, aynı zamanda uyuşturucu madde kullanıyorsa uyuşturucu maddeyi ve alkolü şiddet mağdurunun yakınında kullanmasını da engelleyici şekilde tedbir talep edebiliyoruz. Evet. Elektronik kelepçe ile ilgili olarak şunu söylemek istiyorum. Maalesef ki bir miktar uygulamada eksikliklerimiz var
1: bizim. Evet, ben de tam şunu soracaktım. Elektronik kelepçe çıktığında olan olaylar için neler yapılıyor?
5: Aslında genelde cinayetle sonuçlanıyor. Maalesef ki bizim ülkemizde kadının adı yok. Biz kadınlarımızı koruyamıyoruz. Şöyle bir durum vardı. Bir dosyamda müvekkilim şiddet mağduru. Eşi tehdit ediyor, takip ediyor. Hem de ısrarlı takip. Müşterek çocuklar da var. Müşterek çocuklarla tehdit ediyor aynı zamanda. Ben aile mahkemesinden 6284 sayılı yasa kapsamında tedbirleri istedim. Ek olarak da elektronik kelepçe uygulanmasını istedim. Tabii dosya ilgili merceğe, kuruma gönderildi şönime. Müvekkilime şönimden çağırdılar. Oradaki arkadaşlar müvekkile şunu söylerler. Şimdi biz eşinize elektronik kelepçeyi uygularsak acaba onu daha da sinirlendirmiş olur muyuz? Elektronik kelepçe acaba onu sakinleştirmez mi? Siz bundan vaz mı geçseniz, avukatınızla bir konuşsanız mı diyerekten benim müvekkilimi orada bu tedbirin uygulanmasından vazgeçirerek maalesef ki gönderiyorlar. Evet.
1: Evet, böyle şeyler.
5: Her ne kadar kanunda tedbirler yazmış olsa da kanunu uygulamak çok önemli.
1: Kesinlikle.
5: Evet.
1: Şimdi biraz bahsettiniz aslında ama sadece fiziksel olarak bir şiddet mi uygulanmış olmalı bu kanuna başvurmak için, ya da ekonomik, psikolojik veya dijital, şu an sosyal medya çağındayız, oradan da çok fazla evet. oluyor bu şiddet olayları. Buna maruz kalan vatandaşlar da bu kanuna başvurabilir mi?
5: Şimdi şöyle, kanun anlatım kısmında şunu söylüyor. Şiddete uğramış ya da uğrama ihtimali olan kadınlar, çocuklar, aile bireyleri ve tek taraflı ısrarlı takip mağdurları için biz öngörülen tedbirleri uyguluyoruz diyor. Evet, kadına karşı uygulanıyor, erkeğe uygulanıyor, çocuklara uygulanıyor. Aslında bunu aile bireyleri olarak genişlettiğimiz zaman, mesela ben bir dosyamda kız kardeşinin eşi dolayısıyla erkek kardeşe uzaklaştırma diyebildiğimiz 6.284 sayılı yasada kaynaklanan tedbirleri almıştım. Şiddet, güç kullanarak karşı tarafı baskı altına almak. Yani bu şiddetin içerisinde ekonomik şiddet tabii ki var. Sosyal şiddet mutlaka var. Şiddetin fiziksel şiddet olmasına gerek yok. Psikolojik şiddet, ekonomik şiddet, fiziksel şiddet, dijital şiddet, günümüzde özellikle sosyal medya yoluyla hepimiz aslında dijital şiddete uğruyoruz. Ama tabii bunu uygulamada takip etmek ya da bazı sitelerin koruma mekanizmalarının fazla olmasıyla sonuca ulaştırmak zor oluyor. Ama bütün şiddet türleri kanunda sayılan maddenin içerisinde var ve biz bunlardan herhangi birine uğradığımız zaman bu tedbirleri talep edebiliriz.
1: Şimdi şiddet gören ya da risk altında olan bir kişi, avukata veya işte maddi bir imkanı yoksa, bu hızlı bir şekilde koruma kararı aldırmak için neler yapmalı diye sormak istiyorum. Bir de karakola gitmek şart mı? Direkt adliyeye gidip de bu işlemi yapabiliyor mu?
5: Aslında çok kolay. Şiddet mağduru olduğumuzda yapabileceğimiz işlemlerin, müracaat edeceğimiz yerlerin sayısı çok fazla. Artı, sadece bir dilekçeyle başvurabiliyoruz ve hukuka başvurmak bizde paralı, ücretli, harç ücretleri pahalı olmasına rağmen biz şiddet mağduruysak herhangi bir ücret ödemiyoruz. Şimdi en basitten başlayarak telefonumuzdan alo 183 hattını arayarak yardım talep edebiliriz. Telefona, özellikle şiddete uğrama ihtimali olan kadınlara bizim her zaman söylediğimiz şey, telefonunuza mutlaka KADES uygulamasını yükleyin. KADES uygulamasına bastığınız zaman polis size yardıma gelecektir. Bunun haricinde mülki amire, cumhuriyet savcılıklarına, aile mahkemelerine de başvurarak biz koruma tedbirlerini talep edebiliyoruz. Avukat olarak, hukukçu olarak bize geldikleri zaman müvekkillerimiz için dilekçemizi yazıyoruz, aile mahkemesinden talep ediyoruz. Şimdi şöyle, kolluk kuvvetlerinin vermiş oldukları olduğu koruma kararları anında çıkıyor zaten. 24 saat içerisinde de aile mahkemesi tarafından onaylanması gerekiyor. Ama bir takım verilen kararlar aile mahkemesi tarafından onaylanmıyorsa geçerli olmuyor. İvedilik halinde de mülki amirce verilmiş olan kararlar anında uygulamaya geçiyor.
1: Evet,
5: aslında
1: çok önemli,
5: başvurmak
1: bir
5: çok kolay.
1: Çok önemliydi. Evet, KADES'te alo 183 dediniz.
5: Evet, evet.
1: Bu da gerçekten çok önemliydi. Şimdi kamuoyunda bazen işte bu kanunun suistimal edildiği söyleniyor. İşte ya hiçbir kadın yapmaz demek istiyorum burada. Yani ayrımcılık yapmıyorum ama işte kimse hani gerçekten bir şey görmediyse yapmaz. Şimdi erkekler mağdur edildiğini düşünüyorlar ya, siz bunu avukat olarak nasıl değerlendiriyorsunuz ve kanunun kötüye kullanıldığını engelleyen mekanizmalar var mı diye sormak istiyorum size.
5: Şimdi şöyle, kadının beyanı esastır, çocuğun beyanı esastır. Evet, bazen kanun kötüye kullanılabiliyor. Özellikle taraflar arasında çekişmeli bir boşanma davası varsa, arada şiddet olmasa dahi tabii kanun bunu aslında besliyor. Yani şiddete uğrama ihtimali olan ya da şiddete uğramış kişi için yazdığından dolayı, çocukları gösterme açısından, taraf diğer tarafa çocukları göstermek istemiyorsa bazen kanunu kötüye kullanma olabiliyor. Tabii itiraz ettiğimiz zaman da kanun muhteviyatında ihtimal sözcüğü geçtiği için bu kararı kaldırmak mümkün olmuyor.
1: Evet.
5: Maalesef yani evet koruyucu, uygulamaya yönelik hala eksiklikleri var ama suistimal edilmeye de insanız, eksikleri mutlaka var. Erkekler bu konuda tamamen haksız değil, tamamen de haklı diyemeyiz.
1: Ama bir caydırıcılığı da oluyor sanki. Mesela asansörde tek kadın varsa bazı erkekler binmiyorlar.
5: Kesinlikle.
1: Yani ne olur ne olmaz, hani bana acaba şöyle yaptı der mi falan gibisinden korkuyorlar. Siz de katılıyor musunuz buna,
5: caydırıcılığı? Evet, katılıyorum. Caydırıcılığı var. Özellikle tabii bu sosyoekonomik yapının değişmesiyle, toplumun sosyalleşmesinin farklılaşmasıyla, dijitalleşmesiyle çok ilgili. Eskiden ahlaki değerlerimiz ölçüsünde farklı kurallarımız vardı. Şimdi farklı kurallarımız var. Bazen biz bu şiddeti, bu tacizi duymuyorduk. Ama şimdi gazete haberlerine baktığımız zaman şiddet haberlerini çok rahatlıkla okuyabiliyoruz. Ha, gazete diyorum, artık gazete bile kalmadı sosyal medya üzerinden. Tabii bu da insanlar da caydırıcılık yaratıyor.
1: Evet, bence iyi de oluyor o zaman.
5: Çok da iyi oluyor.
1: Evet. Umarım azalarak da gider. Şimdi şiddet ve taciz sadece evde olmuyor. Evet, evet. Hani kadınlar şiddet görüyor dedik ama bazen işte eski eş ya da eski bir sevgili kadının iş yerine gelip yine aynı şiddeti göstermeye çalışıyor. Veya okula gelip işte son evet. zamanlarda yaşadığımız Melih Keskin olayı gibi yine şiddetini yapabiliyorlar. Peki burada 6284 kanunu iş yerinde koruyor mu? Veya bir de şunu sormak istiyorum size. İşverenin bu durumu, sorumluluğu var mı?
5: Evet. Yine aynı amaç ve kapsam kısmına dönüyorum. Amaç ve kapsam kısmında şiddete uğrayan, şiddete uğraması muhtemel olan kadınları, çocukları, aile bireylerini ve tek taraflı ısrarlı takip mağdurlarını koruyan bir kanun. Ya tabii ki de kadınlar sadece evde şiddete uğramıyorlar. Kadınlar sadece iş yerinde şiddete uğramıyorlar. Sadece kapalı kapıların ardında şiddete uğramıyorlar. Evde uğramış oldukları bu şiddet, maalesef sokağa çıktıkları zaman iş yerinde, okulda, farklı sosyal alanlarda devam ediyor. Biz eğer iş yerindeysek evde uğramış olduğumuz şiddet iş yerinde devam eder hale gelmişse, iş yerimizin bahçesine şiddet uygulayan fail gelip hala hakaretlerine, tehditlerine devam ediyorsa iş yerinden biz uzaklaştırma kararını gerekçe göstererek bu kişinin iş yerine alınmamasını talep edebiliriz. Ya tabii ki de personel olmadıkça da iş yerinin dışarıdan bir kişiyi içeriye almış olması zaten doğru değil.
1: Evet. Şimdi ben şunu da sormak istiyorum. Mesela işte bir AVM'ye gidiyoruz. Otoparkında işte çığlıklar, yardım, işte birbirine şiddet uyguluyor veya yan komşumuzdan böyle bir ses duyuyoruz. Evet. Ve korkuyoruz aslında. Hani onları ihbar etsek mi, etmesek mi, işte adımız gider mi, işte sonra Hı-hı. bana düşman olurlar mı gibi şeyler görüyoruz. Ve müdahale de edemiyoruz aslında bundan korktuğumuz evet. için. Bu konuda peki ne diyor kanun?
5: Aslında kanun bu konuda diyor ki şiddeti gördüğünüzde ihbar ediniz. İhbar hattı da bu nedenle var. Alo 183. Sadece buna şiddet mağduru başvurmak zorunda değil. Ama bizim toplumumuz aileye önem veriyor. İki gün sonra barışırlar. Taraflar arasında olan sorunlar her zaman halledilebilir. Biz aman buna muhatap olmayalım diye düşünebiliyorlar. Ama tanık koruma kapsamında tabii ki de biz görmüş olduğumuz şiddeti ihbar etmek zorundayız. İhbar ettiğimiz zaman kolluk kuvvetleri bizim kimliğimizi şu komşunuz tarafından ihbar edildiniz diyerekten taraflara vermiyor zaten. Tabii ceza kanununda farklı hükümler var. Bazen kimliğin söylenmesi gereken nadir durumlar ortaya çıkıyor ama burada ihbar yükümlülüğü tabii ki de var.
1: Evet. Şimdi 6284 sayılı Hı-hı. kanun hakkındaki sorularım bitti. Biraz boşanmadan sorular evet. sormak istiyorum. Bahsetmek istediğiniz bir şey varsa onları ekleyebiliriz kanuna.
5: Yani şöyle son olarak Türkiye'de kadın olmak zor. Kadının adı yok. Kadınlarımızı koruyamıyoruz. Evet, bizi koruyan bir yasa var, 6284. Biz hukukçular olarak her zaman bu tedbirlerin daha çok genişletilmesini, uygulama yollarının daha kullanılabilir olmasını istiyoruz ama sesimiz her zaman için kanun koyucuya yetişmiyor. Umarım bu cinayetler, umarım kadınların gördüğü şiddet son bulur. Sesimiz bir yere ulaşır. Şiddetsiz bir yaşam diliyorum.
6: Umarım öyle olur.
5: Evet.
6: Teşekkür ederiz biz de buradan. Şimdi anlaşmalı veya işte çekişmeli boşanma hem zaman olarak hem de psikolojik olarak çok yıpratıcı. Şimdi eşlerin burada mutlaka anlaşma yoluna gitmeli mi diyorsunuz siz? Yoksa işte uzun süreler ya da süreci kısaltacak bir formül var mı?
5: Şöyle, anlaşmalı boşanma her zaman tercih edilendir. Çekişmeli boşanma bir anlaşma zeminine ulaşamadığımız zaman tercih ettiğimiz bir yol. Bunu hayat felsefesi olarak açıklayacak olursak ben hep şöyle söylüyorum. Hayat nezaketle başlar. Evlenirken biz karşı tarafa yatırım yapıyoruz. Karşı taraf da bize yatırım yapıyor. Yani dolayısıyla evlilik bir yatırımdır. Ama evlilik eşyaya yatırım değildir. Geleceğe yatırımdır, çocuklara yatırımdır, yaşlılığa yatırımdır. Ya tabii ki de anlaşma olmadığı zaman bu yatırımdan zarar ettiğimiz zaman nedir? Yatırımımızdan döneriz, batarız, iflas ederiz. Yani evlilik de böyle bir şey. Evet, nezaketle başlayan bir hayat, yaşanmış anılar adına, sevgi, saygı adına tabii ki de isteriz ki nezaketle devam etsin ama her zaman aynı uzlaşma zemininde aynı düşünceye sahip olmak maalesef ki mümkün olmuyor. Bazen müşterek çocuklar konusunda anlaşılamıyor. Edinilen mülkler konusunda anlaşılamıyor. Eğer ortada bir aldatma durumu varsa taraflardan birisi savaşı kazanmak adına haklı çıkmak adına, evet, yani maalesef evlilikte bu ilk başta yapılmayan hırslar sonradan çok fazla boşanırken yapılır hale geliyor. Bu nedenle anlaşma zemininde maalesef buluşamıyoruz. Dolayısıyla çekişmeli boşanma bu aşamada bizim ihtiyacımızı karşılayan bir yol oluyor. Ama insanların her zaman için, dünya küçük, karşılaşma imkanları var, müşterek çocuklar var. Müşterek çocukların hatırına bir zeminde anlaşmak, anlaşmak her zaman en iyi yoldur. En iyi bazen insanın huzuru satın alması lazım. Yani ben bazen bir emtiayı para verip alıyorum ama huzur emtia olmasa da bazen parayla satın alınabiliyor. Bazı şeylerden bu konularda feragat etmek gerekiyor.
6: Evet, peki bu süreci kısaltmak için bir şeyler yapılabilir mi?
5: Yani şöyle, bir hukukçudan tabii ki de yardım almak gerekiyor. Çünkü davayı açtığımız zaman dava aşamasında taraflara verilen süreler kesin süreler. Yani haftalık süreler ve 15 günlük süreler halinde veriliyor. Bazen vatandaş olunca bu süreler gözden kaçırılabiliyor. Ama tabii kanunca boşanma, çekişmeli boşanma davalarında belirtilen ve bitmesi öngörülen bir süre var. Tabii tanıklar ne kadar çok toplanırsa, deliller ne kadar çabuk dosyanın içerisine girerse çekişmeli dava o kadar çabuk biter. Ama biz bu kadar süreyi öngöremiyorsak bir zeminde anlaşmak, bazen haklardan feragat ederek uzlaşmak en güzeli.
6: Evet. Şimdi iki kişi çekişmeli bile olsa onlar o yıpranmayı kendileri tercih ediyorlar. Ama burada çok çok daha fazla yıpranan çocuklar oluyor. Burada da velayet konusuna değinmenizi istiyorum. Hı-hı. Tam olarak velayette neye bakarlar? Anne her zaman avantajlıdır algısı var yine bizim gözümüzde, evet, halk olarak. Evet. Bu doğru mudur?
5: Evet, doğru. Anne her zaman için avantajlı. Şöyle, çocukların daha çok anne merhametine, anne sevgisine, anne bakımına ihtiyacı var. Annenin avantajlı olmadığı durumlar kanunumuzda o kadar kısıtlı ki ya anne kendisi istemeyecek ya anne madde bağımlısı olacak. Bu durumda çocuklar babaya veriliyor ya da çocukların ergin yaşta olup, yani ayırt etme gücüne sahip olup ben babamla yaşamak istiyorum dediği takdirde babaya veriliyor. Benim şöyle bir dosyam vardı. Anne hayat kadını, anne hayat kadını olduğu halde dosya Yargıtay'a kadar da gitti. Kendi yaşantısını çocuklara yansıtmadı, oradaki sıkıntıları çocuklara göstermediği için velayeti yine aldı. Dolayısıyla annenin yaşantısının, olumsuzluklarının çocuğa gelmemesi çok daha önemli. Ama şöyle bir şey var. Maalesef boşanma davası açıldığında şahsi görüş verilene kadar, geçici velayet kurulana kadar çocuk kapanın elinde kalıyor. Çünkü kanunda baba gitse benim çocuklarımı çaldı dese, anne gitse benim çocuklarımı çaldı dese yapabilecek hiçbir şey yok. Çocuklar da burada bir miktar olumsuz etkileniyorlar. Sonra tekrardan dönüyoruz ki hayat nezaketle başlar, nezaketle devam eder. Bizim hırslarımız bizi ilgilendirir, çocukları değil, ama maalesef böyle gitmiyor.
6: Evet, biraz çocuklar da arada kullanılıyor gibi de oluyor.
5: Evet, evet, yani karşı taraftan alınamayan intikamlar, onlardan alınamayan haklar çocuklara anlatılarak çocukların destek olması bekleniyor ama çok yanlış.
6: Evet, onların geleceği için de çok yanlış, çok dediğiniz yanlış gibi. Şimdi artık günümüzde WhatsApp, Instagram gibi şeyler var ve bunlardan paylaşımlar var. Mahkeme bunları delil olarak sayıyor mu boşanma aşamasında, bunu sormak istiyorum. Bir de gizlice alınan ses kayıtları, ekran görüntüleri davayı kazandırır mı yoksa suç teşkil eder mi diye sormak istiyorum.
5: Şimdi burada delilin nasıl alındığı çok önemli. Eğer karşı tarafı sırf takip etmek, delil oluşturmak adına biz bu yolu geliştirip delil elde ediyorsak, özel hayatın gizliliği ilkesine takılıyoruz. Ama burada da bir ayrım var. Delil olarak aldığımız, yedeklediğimiz olayı başka türlü ispatlamamız mümkün değilse, bizim elde etmiş olduğumuz donelerin tamamı mahkemede delil olarak kullanılıyor. Şimdi eskiden işte erkeklerin yakalarında ruj izi olan gömlekler, tutulan, takip eden kişiler, dışarıda gören tanık beyanları, otel kayıtları, hala var otel kayıtları ama onlar daha çok delil konusu olurken, dijitalleşmeyle birlikte WhatsApp konuşmaları, ondan sonra sosyal medya paylaşımları, anlık hikaye paylaşımları, bunların hepsi tabii ki de delil olarak kullanılıyor. Ve olayı ispat etmede artık çok çok önemli delil haline geldi.
6: Evet, şimdi bazı telefonlarda konum bulma uygulamaları var. Evet. İşte kişiler birbirlerini açabiliyor.
5: Evet, evet.
6: Buradaki işte atıyorum otel dediğiniz için oradan diyorum. Otelin konumu var. İşte eşim bu saatte şuraya gitti diye oranın ekran görüntüsünü alsa bu kullanılabiliyor mu?
5: Şöyle, bu kullanılabilir ancak zaten mahkemeye zina dolayısıyla ya da sadakat yükümlülüğünün aykırılık dolayısıyla bir dava açtığınız zaman mahkeme belirtilen tarihler arasında olan otel kayıtlarını talep ediyor. Dolayısıyla otele giriş çıkış kayıtları da geldiği için çok zamanda buna gerek kalmıyor.
6: Evet. Şimdi Türkiye'de evlilik sözleşmesi aslında hala bir tabu olarak kullanılıyor. Evet. Ve işte hep şey diyorlar, ayrılmak için mi ya da boşanmak, evet, için mi evleniyorsun gibi bir yargı var o, evet, sözleşmeye karşı. Siz bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Öncelikle, hı-hı, bunu sormak istiyorum. Bir de hukuki açıdan evlilik sözleşmesi gerçekten evliliği koruyan bir şey mi?
5: Evet. Hukukumuzda evlilik sözleşmesi diye bir müessese yok. Mal ayrımlığı, mal birliği diye bir sözleşme yapabiliriz. Eskiden 2002 yılına kadar tarafların yaptıkları evliliklerde mal ayrılığı söz konusuydu. Ama 2002'den sonra mal ortaklığına geçtik. Şimdi evlilik sözleşmesi dediğimiz zaman genelde ikinci evliliklerde ve devam eden üçüncü, dördüncü evliliklerde konuşulan bir konu sözleşme halini almış oluyor. Burada karşılıklı olarak mallarımızda paylaşımın boşanma halinde nasıl olacağı, ölüm halinde mirasçılara bu mirasın nasıl bölüneceğine dair aslında biz buraya hüküm koyuyoruz. Evlilik sözleşmesi evliliği kurtarmaz aslında. Kişilerin mal varlığına dair haklarını kurtarır. Ama şöyle, evliliği yatırım olarak görmek istemiyorsanız, ben bunu maddi bir yatırım olarak söylemiyorum, yani geleceğe yatırım, yaşlılığa yatırım, hayata yatırım, çocuklara yatırım olarak görmüyorsanız, gelip geçici bir şey olarak görüyorsanız, evlilik sözleşmesiyle sınırlarınızı, haklarınızı belirleyebilirsiniz. Ama evlilik sözleşmesinde geleceğe yönelik, bize bunu çok soruyorlar, onun için söylüyorum. İşte evlilikte belli bir süre sonra kocam beni aldatırsa bu sözleşmeye şu kadar cezai şart koyalım. Hayır, koyamayız. İleriye yönelik davranışları şarta bağlı hale getiremeyiz. Cezai şart oluşturamayız. Ya da işte kişilerin davranışlarını bir kalıba sokacak davranış biçimlerini maddelemek istiyorlar. Hayır, sözleşme demek bu değildir. Evlilikten önce edindiğiniz mallar varsa ya da evlilik içerisinde yatırım yapılan mallar varsa kimin o malın sahibi olacağı, o mala ne kadar katılacağına dair evet bir noterde kağıt imzalayabilirsiniz ki en çok bilinen yanlışlardan biri de evlilik öncesinde imzalanması gerekiyor diye biliyorlar ama evlendikten sonra imzalanması gerekiyor.
6: Evet, çok teşekkür ederim.
5: Rica
6: şimdi
5: ederim.
6: Boşanma sonrası kadın kendi soyadına dönebiliyor ama bazen evet. diyorlar ki ya da çocuklar da bunu talep
5: evet.
6: edebiliyor. Anne ben de senin soyadını alayım diye.
5: Evet.
6: Çocuklarına da bu soyadı verebilir mi?
5: Evet.
6: Bunu sormak istiyorum.
5: Evet, artık kadın çocuklarına boşandıktan sonra kendi soyadını verebilir. Zaman içerisinde toplumun değişmesi, dijitalleşme ile birlikte yeni bir kavramımız da oldu bizim akran zorbalığı. Boşanmış tarafların çocukları çoğunlukla akran zorbalığına uğruyorlar. Anne baba soy ismi farklı, kendi soy ismi farklı. Tabii bunu önlemek amacıyla artık anne mahkemeye başvurarak kendi bekarlık soy ismini çocuğa verebiliyor. Burada babanın herhangi bir onayının, görüşünün alınmasına gerek yok. Bu tamamen çocuğun haklarını koruyan bir müessese olarak artık içtihat halini aldı.
6: Evet, çok da güzel olmuş.
5: Çok da güzel oldu, evet.
6: Şimdi boşanma konusunda da sorularım bitti. Şimdi
5: evet.
6: diğer süresiz nafaka konusuna evet. geçmek istiyorum. Yine boşanma hakkında toparlamak istediğiniz şeyler varsa dinleyebilirim.
5: Yani genel olarak zaten konuları konuştuk. Anlaşmak, şunu söylemek istiyorum. Anlaşmak her zaman için iyi bir zemindir. Güzel kurulan şeylerin güzel bitmesi lazım. Yaşadığımız toplumun getirmiş olduğu sosyo-kültürel özellikler, yapılar bizim hayat tercihlerimizi tabii ki de yönlendiriyor ama tabii anlaşma zemininde buluşmak her zaman için iyidir diyorum.
6: Evet, yine teşekkür ederiz.
5: Rica ederim.
6: Şimdi nafaka deyince direkt zaten süresiz nafaka işte ömür boyu adam bakmak zorunda mı gibi ifadeler çok görüyoruz. Evet. Şimdi öncelikle nafaka nedir diye başlamak istiyorum. Sonrasında işte bu nafakanın türleri var. Tedbir nafakası, yoksulluk nafakası, iştirak nafakası gibi. Bunların temel farkları nedir ve kişi bunu nasıl talep edebilir?
5: Nafaka aslında tek tür nafaka. Boşanmakla yoksulluğa düşen taraf için diğer tarafın vermiş olduğu ödence demek. Dava devam ederken ya da ayrılık sürecinde illaki boşanmak şart değil nafaka alabilmek adına. Şiddet mağduru olduğumuzda da biliyorsunuz karşı taraftan nafakayı talep edebiliyorsunuz. Ya da taraflar henüz boşanmamış, mahkemeden ayrılık kararı aldırılmışsa burada nafaka talebinde bulunabiliyor. Nafakanın sadece şekli değişiyor. Dava devam ederken tedbir nafakası, dava bittikten sonra yoksulluğa düşen taraf için yoksulluk nafakası adını alıyor. Tabii çocuklar için de aynı şekilde iştirak nafakası adıyla devam ediyor. Kanunumuzda şu anda en çok konuşulan konu bu. Eskiden nafakalar süresizdi.
6: Evet, artık şimdi değişti.
5: Evet, şimdi değişti.
6: Kanunla birlikte. Evet. Bu konuda neler söylersiniz? Şimdi gerçekten bir kişi ömür boyu bir kişiye bakıyor muydu? Boşandığı eşine bakabiliyor muydu? Bunu sormak istiyorum öncelikle. Şimdi bir de şey diyorlar işte, iki gün evlilik kaldığı birine ömür boyu bakmak zorunda değil gibi ifadeler de çok görüyoruz. Siz bu konuda neler söylersiniz?
5: Aslında bunlar ağızdan ağza giderek biraz da değişime uğramış ifadeler. Yani iki günlük evliliklerde ömür boyu nafaka zaten durumun vehametine göre hakim tarafından uygulanan bir olgu değildi. Ama son değişimle birlikte öncelikle şunu bahsetmek lazım. Ülkemizde kadının emeği görünmüyor. Kadının iş gücüne katılımı erkeklere göre çok az. Kadın her zaman için çalışmıyorsa, çalışıyor olsa dahi evde beden işçisi. Çocuklara bakıyor, yaşlılara bakıyor, evin teçhizatını sağlıyor ama emeği görünmez. Şimdi kadın hayatı boyunca çalışmamış. Evliliği 15 yıl sürmüş. 15 yılın sonunda bir boşanma davasıyla boşanacak. Ya işten ayrılmış evlenirken ya iş hayatına hiç katılamamış. Yaşı da ortalama 50 diyelim. Bu kadının iş hayatına girip barınma ihtiyacını, çocukların sorumluluğunu, evin ihtiyacını almasını düşünmek, bunu yüklenmesini beklemek aslında çok doğru değil. Ve şimdi erkeklerin kadınlara ödediği nafakaların da öyle afaki bir miktarları yok. Karşı taraf asgari ücretle geçiniyorsa neredeyse gelirinin 1/5'ini, 1/6'ını kadına nafaka olarak veriyor. Bununla da bir yaşamın kurulamayacağı, bir yaşamın tesis edilemeyeceği çok net. Çünkü boşandıktan sonra kadının barınmaya ihtiyacı var. Kadının kendi hayatını idame ettirmeye, evini yönetmeye, ki çocukların biraz önce konuştuğumuz gibi velayet hep anneye kaldığı için çocukların bakımını üstlenme yükümlülüğü var. Evet, kadına nafaka veriliyor, çocuklara da nafaka veriliyor ama bunlar asla afaki ücretler değil. Yeniden kadının hayat kurabilmesi çok zor. İstanbul'da 30 yaşında boşanmış, tahsilli bir kadının hayat kurması belli bir kolaylık kapısından geçiyorsa, Anadolu'da aynı şekilde köyde bir evlilik kurmuş, barınma ihtiyacına dahi ihtiyacı olan bir kadının o hayatı tesis etmesi beklenemez. Dolayısıyla ben buraya birazcık taraflı bakıyorum. Kadın olmaktan dolayı taraflı bakıyorum. Kadının emeği görünmüyor, kadın çalışmıyor, kadının ekonomik özgürlüğü elinden alınıyor. Ve kadına verilen nafaka bir ekonomik özgürlük değil. Geçimine emin olun çok ufak bir katkı. Evet, erkekler de bu konuda isyan ediyorlar. Yeni evlilik kuruyorlar, yeni bir hayata başlıyorlar ama bazen de birinin hayatından belli bir kesimi almak maalesef ki o sorumluluğu üstlenmeyi gerektiriyor.
6: Evet. Peki şimdi nafaka alan kişinin işe girmesi veya işte nafakayı ödeyen kişinin işten çıkması ya da yeniden evlenmesi durumlarında nafaka nasıl güncelleniyor?
5: Şöyle, Anayasa Mahkemesi'nce süresiz ibaresi değiştirilmeden önce de kadın işe girdiği zaman erkek mahkemeye başvurarak nafakanın kaldırılmasını isteyebiliyordu. Yine kadın evlendiği zaman soyadının değişmesiyle birlikte, nikah aktiyle birlikte diğer taraf nafakanın düşmesini, kaldırılmasını talep ediyordu. Yine başka bir durumda kadın eğer kendi ekonomik özgürlüğünü sağlamışsa, nafakayı istemiyorsa, her ne kadar kağıt üzerinde de olmuş olsa, bir nafaka verilmişse de kadın bunu istemiyorsa erkek bunu ödemiyordu. Şimdi de aynı. Yani şimdi de süresel açıdan bir zaman dilimi konulmuş oldu ama bu düzenleme henüz uygulamaya geçmedi. 9 ay sonra uygulamaya geçecek. Bence burada hakime geniş takdir yetkisi verilmesi lazım. 60 yaşında boşanan bir kadının sağlık problemleri varsa, yaşadığı coğrafya, yaşadığı koşullar, bakmakla yükümlü olduğu kişiler, sosyokültürel yapısı, sosyoekonomik yapısı mutlaka değerlendirmeli. Yani biz burada adaleti sağlamak adına nafakayı süreli hale getirirken diğer taraftan adaleti sarsmak durumunda kalıyor olabiliriz. Ama bence dosya üzerinde hakimlere takdir yetkisini geniş anlamda vermek çok önemli.
6: Kesinlikle. Şimdi hep şöyle düşünülüyor olabilir, işte kadınlar zaten çalışıyor, ekonomik özgürlükleri var diye, ama dediğiniz gibi 50 ya da 65 yaşındaki bir kadının da bir işe girip çalışması gerçekten zorlayıcı bir süreçtir.
5: Evet. Nafakanın tek tanımı var. Evet, boşanmakla yoksulluğa düşen taraf için diğer tarafın verdiği ödenci, ama yoksulluğa düşen tarafın çok tanımı var. Anadolu'da tanımı farklı, Doğu'da tanımı farklı, İstanbul'da tanımı farklı. Yapılar çok farklı, yaş çok farklı, kişinin içinde bulunduğu durum çok farklı. Yani evet, bazen bu yüzden evlilikler devam etmek zorunda kalacak. Çünkü Anadolu'da kadın, gelinliğinle çıktın, kefeninle dönersin sözüyle gelin olduğu için süreli nafaka haline de geldiğinde artık boşanmaktan da korkacak.
6: Evet. Diyecek şiddete, ki ekonomik özgürlüğüm elimden
5: gidecek. Şiddete ses çıkarmayacak. Aldatılmaya ses çıkarmayacak, çünkü kendi hayatını karşılayamayacak.
6: Evet, belki de o konfor görünümlü şeyi kaybetmek istemeyecek dediğiniz gibi.
5: Gidecek yeri yok. barınacak evi yok, çocuklarına bakabilecek gücü yok. Kadın olmak zor.
6: Evet, öyle. Şimdi günümüzde artık mal kaçırma gibi olaylar da çok fazla görülebiliyor. İşte gelirini düşük gösteriyor falan. Ya da kripto paralarla işte ya da parasını başka birinin üzerine göstermeyle falan mal kaçırabiliyorlar. Mahkemeler bu durumlarda nafakayı nasıl belirliyor? Bu gizli varlıkları tespit edebiliyorlar mı?
5: Şöyle, bu delil toplama aşamasında söz konusu olan bir durum. Aslında mahkemelerin kendiliğinden delil toplama yükümlülüğü yok. Taraflar olarak ya da taraf vekilleri olarak kişilere düşen görev, diğer taraf adına istemiş olduğumuz bütün mali verileri kendi elimizle hazırlayıp mahkemeye sunmak. Ama tabii bu kripto para kurumlarının her zaman için isimleri bilinemiyor. Ya da kişi başkası adına hesap açtırmışsa orada ne kadar mal varlığı olduğu görünemiyor. Almış olduğu evi bir başkasının adına almışsa biz burada hakkımızı ispat edemiyoruz. Ama bizim talep ettiğimiz ölçüde vergi dairelerinden kişinin vergi, eğer esnaflıkla uğraşıyorsa vermiş olduğu vergi doğrultusunda bir belirleme yapılıyor. Ya da maaş bodrosu isteniyor. Maaş bodrolarındaki almış olduğu maaşa göre ki ne kadar doğruyu yansıtıyor. Tabii buralar hep tartışmalı. İspat yükümlülüğü tarafa düşüyor. Ama her zaman gerçekte olanı maalesef ispatlayamıyoruz. Kişi kendini koruma altına alarak bir başka hesap üzerinden kripto paraya, banka hesaplarına devam edebiliyor.
6: Evet. Bu da kötü bir durummuş
5: aslında. Kötü bir durum, evet.
6: Şimdi evet, hep kadınlar dedik. Çünkü çevremizde gerçekten hep kadınlar mağdur ediliyor gibi görünüyor. Ama şimdi yoksulluğa düşen eş ifadesi kullanılıyor ya bu nafakada.
5: Evet.
6: Buradaki eş erkekse, evet, kadının gelir durumu daha iyiyse bu durumda nafaka nasıl oluyor?
5: Aynı şartlar geçerli. Yoksulluğa düşen eş tabiri. Bu kadın da olabilir, erkek de olabilir. Evet, bununla karşılaşıyoruz. Bazen erkek kadının iş yerinde çalışıyor. Beraber bir iş kuruyorlar ya da daha önceden olan iş yerinde çalışma hayatına devam ediyor. Ama boşanmakla tabii ilişkiler de bozulduğu için iş ilişkisinin olmasını beklemek mümkün değil bu durumda. Erkek işten ayrılıyor, geliri yok. Ama kadının hali hazırda sosyoekonomik durumu olduğu seviyede hiç etkilenmedi, sarsılmadı. Bu durumda mahkeme erkek için de nafaka tesis edebiliyor. Ya da kadının mal varlığı erkekten daha çok olduğunda, geliri daha çok olduğunda boşanmakla erkeğin mali durumu sarsılacaksa, kendine barınma sağlayamayacaksa, çocuklar erkekte kalmışsa çocuklar için yine iştirak nafakasını kadının ödemesi yönünde mahkeme hüküm tesis ediyor.
6: Evet, burada da aslında bir eşitlik söz konusu diyebiliriz.
5: Yani eşitlik söz konusu.
6: Ama gördüğümüz tabii ki en çok.
5: Tabii sözde, evet, yani biz nadiren karşılaşıyoruz verilen erkeklere nafakada. Ama kadınlara veriliyor.
6: Evet.
5: Evet.
6: Ben çok teşekkür ederim. Çok rica güzel ederim. Bilgiler verdiniz.
5: Rica ederim.
6: Programı ne demek? Toparlamak adına son olarak neler söylemek istersiniz?
5: Ben özellikle nafaka hususunda söylemek istiyorum. Evet, biz hukukçular olarak aslında bu verilen kararı çok beğenmiyoruz. Arzu ettiğimiz şu, kanunun 9 ay içerisinde düzenlemesi yapılırken hakime geniş takdir yetkisini lütfen verin. İnsanların sosyal

0: ediyorum. Konuk ettiğiniz için çok sağ olun. Çok güzel bir yayın.
1: Her zaman beklerim.
0: İnşallah.
1: Sevgili izleyenler ve dinleyenler, Adalet Terazisi programının bu haftalık da sonuna geldik. Hukukçu Ayşe Pınar Kozanoğlu, Doğan bizlerle birlikteydi. Çok güzel bilgiler verdi. Umarım sizler için de faydalı olmuştur. Bir sonraki hafta tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.
2: Adalet Terazisi sona erdi. Yayın tekrarı. Radyo Radar 91.8.

0: Bu hafta gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, sıcak gündemin en önemli haberleri ve haftanın en çarpıcı başlıklarıyla Radyo Radar'da haftanın özeti başlıyor.
1: Acaba bu hafta neler oldu diyenler için hazırladığımız haftanın özetiyle birlikteyiz. Ben Merve Sersoy Yıldırım. Pazartesiden Cuma'ya haftanın en önemli anlarını sizler için derledik. Haftaya hızlı ve umut dolu bir başlangıç yaptık. 8 Haziran Pazartesi. Haftaya hem diplomasi trafiğiyle hem hepimizi yakından ilgilendiren büyük bir gümrük kararıyla başladık. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Azerbaycan ve Gürcistan'la kurulan ortak ticaret hattının bölgenin omurgası olduğunu vurguladı. Yurt dışından internetle aldığımız e-ticaret ürünlerinin %81'i laboratuvarda güvensiz çıktı. Bakanlık da haklı olarak bu yüksek risk nedeniyle basitleştirilmiş gümrük uygulamasını durdurdu. Yani internetten sınır ötesi alışveriş yaparken artık iki kez düşüneceğiz. Bu arada Kayseri'de de hareketlilik vardı. AK Parti Milletvekili Şaban Çopuroğlu esnafı ziyaret edip "Her zaman yanınızdayız" mesajı verirken Koca Sinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar da kentsel dönüşüm alanlarında vatandaşın yaşam kalitesini arttıracak sosyal alanların müjdesini verdi.
0: Haftanın özeti.
1: 9 Haziran Salı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Kendi bileğimizin gücü dışında kimseye umut bağlamadık" sözleri Salı gününün en güçlü manşetiydi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ise kadına yönelik şiddete karşı devlet sorumluluğuyla sıfır tolerans mesajını net bir şekilde verdi. Gaziantep'ten Fatma Şahin, bölgedeki ticari fırsatlara dikkat çekip işbirliği çağrısı yaparken Kayseri'de ise gurur verici bir adım atıldı. Şehir hastanesinde kurulan aile okulu projesi tanıtıldı. Vali Gökmen Çiçek, aile yapısını destekleyen bu projenin tüm Türkiye'ye örnek olması gerektiğini söyledi. Günün en neşeli ve tatlı atışması ise AK Parti Milletvekili Dursun Ataş'tan geldi. Kalkınma projesi için kente gelen Afyonkarahisar heyetine esprili bir sucuk göndermesinde bulunarak Kayseri sucuğunun yerini hatırlattı.
0: Haftanın özeti.
1: 10 Haziran Çarşamba. Haftayı ortalarken Çarşamba günü eğitim ve teknoloji ön plandaydı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Ağrı'da hayatını kaybeden öğretmenimiz Irmak Ayşe Kopara'nın vefatı ile ilgili teftiş sürecini başlattıklarını duyurdu ve ihmali olan kim varsa gözünün yaşına bakılmayacak dedi. Kayseri'de ise tam bir gelecek vizyonu vardı. Melik Gazi'de teknoloji atölyesinin açılışı Vali Gökmen Çiçek'in katılımıyla yapıldı. Hemen ardından Sanat Melik Gazi kurslarının bir yıl boyunca el emeği göz nuru dökerek hazırladığı muhteşem yıl sonu sergisi kapılarını açtı. Kentte tam bir üretim ve sanat havası esti.
0: Haftanın özeti.
1: 11 Haziran Perşembe. Tarım arazilerinin hobi bahçelerine dönüştürülüp üretim dışı kalmasını engellemek için yeni bir kural geliyor. Artık sadece tarım amaçlı kooperatifler tarla satın alabilecek. Böylelikle tarımda üretimi korumak adına çok kritik bir adım atıldı. İstanbul'da ise Kayseri rüzgarı esti. Kayseri 2. İl Tanıtım Günleri Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın katılımıyla İstanbul'da görkemli bir şekilde açıldı. Kendi mahallesinde spor yapmak isteyen gençlere müjdeyi ise Koca Sinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar verdi. Şeker Mahallesi sakinleriyle buluşan başkan, gençlerin isteğini kırmadı ve mahalleye hızlıca bir halı saha ve voleybol sahası kazandırılacağını müjdeledi.
0: Haftanın özeti.
1: 12 Haziran Cuma ve işte haftanın finali. Cuma günü küresel gündem oldukça yoğundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan katıldığı programda bölgesel ve küresel çatışmalara dair çok önemli uyarılarda bulunurken, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ise bankacılarla bir araya geldi. Bakan Şimşek, enflasyonu düşürme sürecinin birkaç aylık gecikmeyle de olsa kararlılıkla süreceğini belirtti. Günün en hüzünlü ve düşündürücü ziyareti ise Kahramanmaraş'taydı. Okul saldırılarını araştırma komisyonu o acı olayın yaşandığı ortaokulu ziyaret etti ve durumun vahamiyetine dikkat çekti. Haftayı kapatırken İstanbul'daki Kayseri Tanıtım Günlerinden seslenen AK Parti Milletvekili Ayşe Böhürler de şehrimizin küresel zenginliğini bir kez daha tüm Türkiye'ye gururla anlattı. Siyasetten tarıma, teknolojiden gurur veren yerel müjdelere kadar koskoca bir haftayı böyle devirdik. Kulak verdiğiniz için teşekkür ederiz. Radyo Radar'da kalın, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da haftanın özeti sona erdi.
2: Bir hayatı değiştirmek için mucize gerekmez. Sadece biraz anlayış yeter. Bugün farkına var, yarın da unutma. Engelliler her gün bizimle.
3: Trafik kurallarına uymak yasal ve yaşamsal zorunluluktur.

Bazı insanlar kelimelerle konuşur, bazıları da notalarla. Ve bazı dahiler vardır ki, yüzyıllar sonra bile bizi hala dinlemeye mecbur bırakır. 91.8 Radyo Radar'da Dahilerin Orkestrası programımızdan herkese merhaba. Bu programımızda yalnızca klasik müzik dinlemeyeceğiz, bu müziği yazan zihinlerin dünyasına da misafir olacağız. Çünkü bir senfoniyi gerçekten duymak, onu yazan insanı tanımaktan geçer. Bugün programımızda da Çaykovski'yi konuk edeceğiz. Çaykovski, 7 Mayıs 1940'ta orta sınıf bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi. 5 yaşında piyano dersleri almaya başladı. 3 yıl içinde öğretmeni kadar yetkin bir şekilde müzik okuyabilecek kadar yetenekli bir öğrenciydi. Anne ve babası müziğe karşı olan yeteneğini çok destekliyordu. Özel hoca tutmanın yanı sıra bir ork almış ve piyano çalması konusunda şevk vermişlerdi. Ancak ailesinin müzik yeteneği karşısındaki arzuları kısa zamanda köreldi. 1850 yılında aile Çaykovski'yi Sankt Petersburg'da bulunan İmparatorluk Hukuk Okulu'na göndermeye karar aldı. Bu okul daha çok küçük soylu ve seçkin tabakanın çocuklarına hitap ediyordu ve öğrencilerini devlet memuru kariyerine hazırlıyordu. Okula giriş yaşı 12 olduğu için Çaykovski evinden 1300 kilometre uzakta okulun hazırlık sınıfında 2 yıl geçirmek zorunda kaldı. Bu 2 yıl geçtikten sonra Çaykovski 7 yıllık öğrenim almak üzere İmparatorluk Hukuk Okulu'na geçti.

Çaykovski 14 yaşındayken çok bağlı olduğu annesini kaybetti ve bu daha sonra eserlerinde bile kendisini gösterecek olan depresif yanının gelişmesine katkıda bulundu. 19 yaşında eğitimini tamamlayarak devlet memuru oldu. 21 yaşındayken sonradan St. Petersburg Konservatuvarı'na dönüşecek yeni bir müzik okuluna kaydoldu. 1865 yılında buradan mezun oldu ve Moskova Konservatuvarı'nda müzik öğretmenliğine başladı. Bu kurumda çalıştığı 11 yıl boyunca birçok büyük eser yaratan Çaykovski, ilk defa Alın Yazısı adlı senfonik şiirde kendi bestecilik üslubunu ortaya koydu. Tutku ve özlem dolu küçük şarkıları yeğleyen bir üslup ortaya koydu.

Eşcinsel eğiliminin dedikodulara yol açmasını önlemek için 1877'de konservatuvardan bir öğrencisiyle evlenen Çaykovski'nin bu evliliği çok başarısız olmuş ve intihar girişiminde bulunmasına yol açmıştır. 9 hafta sonra eşini ve Moskova'yı terk eden ancak boşanmayan besteci, 1878'de varlıklı bir müziksever olan Nadezhda von Meck'le tanıştı. 11 çocuklu bu genç kadın Çaykovski'yi maddi olarak destekledi ancak ilişkileri sadece mektuplaşma yoluyla sürdü. Von Meck'in isteğiyle birbirlerinin yüzünü hiç görmediler. Aldığı maddi destek sayesinde Çaykovski öğretmenlikten ayrılıp kendisini bestelerine verdi. 1878-1885 yıllarını Avrupa-Rusya arasında gidip gelerek geçiren besteci, gittiği ülkelerde orkestralar yönetti. 1891'de ise Amerika Birleşik Devletleri'ne giderek kendi eserlerinden oluşan dinletiler gerçekleştirdi.

Tchaikovsky, 1875'te ilk kez seslendirilen birinci piyano konçertosu ve 1876'da sahnelenen Kuğu Gölü Balesi ile büyük bir başarı kazanmıştı. En başarılı operası olan Eugene Onegin'i 1879'a tamamladı. 1880'de 1812 üvertürünü yazdı. 1881'de ilk kez seslendirilen keman konçertosu zamanla keman dağarcığının en gözde eserlerinden birisi oldu. 5. Senfoni 1888'deki ilk seslendirilişinden itibaren büyük başarı kazandı. 1889'da Uyuyan Güzel Balesi sahnelendi. 1890'da yazdığı Maça Kızı o yıl Çarlık Opera Evi'nde en çok sahnelenen eser oldu. Sanatının doruğuna çıktığı sırada Nadezhda von Meck onu parasal olarak desteklemeyi ve mektuplaşmayı kesti. Ancak Tchaikovsky beste çalışmalarını sürdürdü ve 1892'de Rusya'da bir turne gezisine çıktı. Moskova yakınlarında bir ev alarak burada 6. Senfoni'yi besteledi.

Çaykovski her ne kadar önemli başarılara imza atmış olsa da duygusal anlamda kendini hiçbir zaman güvende hissetmemiş ve yaşamı boyunca kişisel krizlerle karşılaşmış ve dönem dönem depresyona girmiştir. Bunun etkenleri arasında bastırılmış eşcinselliği ve bunun açığa çıkma korkusu, kötü evlilik hayatı ve hiçbir zaman yüzünü görmediği, sadece maddi destek aldığı zengin biri olan Nadeka von Meck'le 13 yıl süren mektuplaşmasının sona ermesi sayılabilir. Özel hayatındaki hengameye rağmen ününü günden güne arttırmış, Çar tarafından yaşam boyu maaşa bağlanmış ve dünya çapında konser salonlarında eserleri takdir görmüştür. 53 yaşında ani ölümüne kolera salgınının sebep olduğu söylense de bazı kaynaklar bunun intihar olduğunu ileri sürmüştür.

Dünya üzerinde konser izleyicileri arasında çok popüler olmasına rağmen Çaykovski, zaman zaman eleştirmenler, müzisyenler ve besteciler tarafından sert eleştirilere maruz kalmıştır. Ancak günümüzde önemli bir besteci olduğu konusunda artık hiçbir şüphe kalmamıştır. 20. yüzyılın başında ve ortalarında batılı eleştirmenler Çaykovski'nin müziğini bayağı bulmuş ve gerisinde bir düşüncenin yapmadığını öne sürmüşlerdir. Ancak bu küçümseme zamanla ortadan kaybolmuş ve müzik otoriteleri Çaykovski'yi dünyanın en büyük müzisyenlerinden biri olarak görmüştür.

0: Siyasetin kalbi burada atıyor. Gündemin perde arkasını, kritik gelişmeleri ve yorumları ekranlarınıza taşıyoruz. Siyasi Gündem, Duygu Sarıncan'ın sunumuyla her pazartesi saat 11'de Kayser Radar ve Radyo Radar ortak canlı yayınında.
1: Bu hafta gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, sıcak gündemin en önemli haberleri ve haftanın en çarpıcı başlıklarıyla Radyo Radar'da haftanın özeti başlıyor.
2: Acaba bu hafta neler oldu diyenler için hazırladığımız haftanın özetiyle birlikteyiz. Ben Merve Sersoy Yıldırım. Pazartesiden Cuma'ya haftanın en önemli anlarını sizler için derledik. Haftaya hızlı ve umut dolu bir başlangıç yaptık. 8 Haziran Pazartesi. Haftaya hem diplomasi trafiğiyle hem hepimizi yakından ilgilendiren büyük bir gümrük kararıyla başladık. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Azerbaycan ve Gürcistan'la kurulan ortak ticaret hattının bölgenin omurgası olduğunu vurguladı. Yurt dışından internetle aldığımız e-ticaret ürünlerinin %81'i laboratuvarda güvensiz çıktı. Bakanlık da haklı olarak bu yüksek risk nedeniyle basitleştirilmiş gümrük uygulamasını durdurdu. Yani internetten sınır ötesi alışveriş yaparken artık iki kez düşüneceğiz. Bu arada Kayseri'de de hareketlilik vardı. AK Parti Milletvekili Şaban Çopuroğlu esnafı ziyaret edip "Her zaman yanınızdayız" mesajı verirken Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar da kentsel dönüşüm alanlarında vatandaşın yaşam kalitesini arttıracak sosyal alanların müjdesini verdi.
1: Haftanın özeti.
2: 9 Haziran Salı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "kendi bileğimizin gücü dışında kimseye umut bağlamadık" sözleri Salı gününün en güçlü manşetiydi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ise kadına yönelik şiddete karşı devlet sorumluluğuyla sıfır tolerans mesajını net bir şekilde verdi. Gaziantep'ten Fatma Şahin, bölgedeki ticari fırsatlara dikkat çekip işbirliği çağrısı yaparken Kayseri'de ise gurur verici bir adım atıldı. Şehir hastanesinde kurulan aile okulu projesi tanıtıldı. Vali Gökmen Çiçek, aile yapısını destekleyen bu projenin tüm Türkiye'ye örnek olması gerektiğini söyledi. Günün en neşeli ve tatlı atışması ise AK Parti Milletvekili Dursun Ataş'tan geldi. Kalkınma projesi için kente gelen Afyonkarahisar heyetine esprili bir sucuk göndermesinde bulunarak Kayseri sucuğunun yerini hatırlattı.
1: Haftanın özeti.
2: 10 Haziran Çarşamba. Haftayı ortalarken Çarşamba günü eğitim ve teknoloji ön plandaydı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Ağrı'da hayatını kaybeden öğretmenimiz Irmak Ayşe Kopara'nın vefatı ile ilgili teftiş sürecini başlattıklarını duyurdu ve ihmali olan kim varsa gözünün yaşına bakılmayacak dedi. Kayseri'de ise tam bir gelecek vizyonu vardı. Melik Gazi'de teknoloji atölyesinin açılışı Vali Gökmen Çiçek'in katılımıyla yapıldı. Hemen ardından Sanat Melik Gazi kurslarının bir yıl boyunca el emeği göz nuru dökerek hazırladığı muhteşem yıl sonu sergisi kapılarını açtı. Kentte tam bir üretim ve sanat havası esti.
1: Haftanın özeti.
2: 11 Haziran Perşembe. Tarım arazilerinin hobi bahçelerine dönüştürülüp üretim dışı kalmasını engellemek için yeni bir kural geliyor. Artık sadece tarım amaçlı kooperatifler tarla satın alabilecek. Böylelikle tarımda üretimi korumak adına çok kritik bir adım atıldı. İstanbul'da ise Kayseri rüzgarı esti. Kayseri 2. İl Tanıtım Günleri Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın katılımıyla İstanbul'da görkemli bir şekilde açıldı. Kendi mahallesinde spor yapmak isteyen gençlere müjdeyi ise Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar verdi. Şeker Mahallesi sakinleriyle buluşan başkan, gençlerin isteğini kırmadı ve mahalleye hızlıca bir halı saha ve voleybol sahası kazandırılacağını müjdeledi.
1: Haftanın özeti.
2: 12 Haziran Cuma ve işte haftanın finali. Cuma günü küresel gündem oldukça yoğundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan katıldığı programda bölgesel ve küresel çatışmalara dair çok önemli uyarılarda bulunurken, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ise bankacılarla bir araya geldi. Bakan Şimşek, enflasyonu düşürme sürecinin birkaç aylık gecikmeyle de olsa kararlılıkla süreceğini belirtti. Günün en hüzünlü ve düşündürücü ziyareti ise Kahramanmaraş'taydı. Okul saldırılarını araştırma komisyonu o acı olayın yaşandığı ortaokulu ziyaret etti ve durumun vahamiyetine dikkat çekti. Haftayı kapatırken İstanbul'daki Kayseri tanıtım günlerinden seslenen AK Parti milletvekili Ayşe Böhürler de şehrimizin küresel zenginliğini bir kez daha tüm Türkiye'ye gururla anlattı. Siyasetten tarıma, teknolojiden gurur veren yerel müjdelere kadar koskoca bir haftayı böyle devirdik. Kulak verdiğiniz için teşekkür ederiz. Radyo Radar'da kalın, hoşça kalın.
1: Radyo Radar'da haftanın özeti sona erdi. Radyo Radar 91.8.

0: Trafikte can güvenliğiniz kendi ellerinizdedir.
1: Engel bedende değil, bakış açısındadır. Bir adım sen at, hayat engelsiz olsun.
2: Yayın tekrarı.
3: Radar analiz, ekonominin görünmeyen yönlerini, piyasalardaki hareketliliği ve haftanın öne çıkan gelişmelerini objektif bir bakış açısıyla ekrana taşıyor. Ekonomik göstergelerden finans piyasalarına, hükümet politikalarından yerel ve küresel gelişmelere kadar birçok başlık, finansal yönetim danışmanı Serbülent Altıparmak ve Rabia Aksoy'un sunumuyla her cuma saat 10'da Kayser Radar ve Radyo Radar ortak canlı yayında. Finansal yönetim danışmanı Serbülent Altıparmak ve Rabia Aksoy'un sunumuyla Radar.
4: Kayseri Radar, Radyo Radar ekranlarından günaydın. Ben Rabia Aksoy. Yepyeni bir programla karşınızdayız. Sevgili Serbülent Altıparmak ile birlikte her hafta cuma Radar Analiz programıyla ekonomi gündemini konuşacağız, değerlendireceğiz. Öncelikle hoş geldiniz.
5: Hoş bulduk. Teşekkür ederim.
4: İzleyicilerimiz abi. İçin sizleri tanıyabilir miyiz?
5: Vallahi çoğunluk artık tanıyor. Malumunuz işte daha önce yine Kayseri Radar ekranlarında ve Radyo Radar sayfasında da canlı yayınlarımız oldu. Ekonomi ve piyasalar hakkında bilgiler vermeye çalıştık. Bilgilerimizi paylaşmaya çalıştık. Yine tekrar başladık. Yeni değil, yeniden geldik diyerek bir sloganla başladık zaten.
4: Evet, bizim bir programımızın saatinin güzelliği de verilere denk gelmesi.
5: Evet, evet.
4: Saat 10, son dakika verilerimizden enflasyon verilerimiz var.
5: Evet, onları.
4: Öncelikle
5: konuşalım.
4: Şuna değinmek istiyorum. ENAG verilerine göre Mayıs TÜFE oranları 2.16 artış oranları olacağını belirtti.
5: Evet.
4: Yıllık ise bu oranın 53.13 olacağını söyledi. Siz bu oranı nasıl dile getiriyorsunuz?
5: Şimdi enflasyon malumunuz piyasadaki fiyatlar üzerinden ortaya çıkan fiyatlar genel dengesindeki artışın ya da azalışın bir açıklamasıdır. Hani basit bir tabirle anlatacak olursak. Şimdi önemli olan insanların açıkladığı ya da TÜİK'in açıkladığı ya da ENAG, her kim açıklarsa açıklasın, onların açıkladıkları rakamlar bizler için sadece gösterge ve istatistik anlamında bir değer anlamı ifade ediyor. Hı hı. Şimdi ENAG'ın açıkladığı rakam işte Mayıs ayı için gerçekleşmiş olan enflasyon oranı 2.16, yıllıkta da 53.13, herhalde öyle söyledim. Şimdi insanımızın cebine nasıl yansıdığı da önemli. Bunu da parantez açarak söyleyelim. Sonrasında da şu an TÜİK'in resmi sayfasında bakıyorum.
4: Şu an yıllık TÜFE oranı
5: evet.
4: %1.71 artarak 32.61 olarak
5: çok
4: yansıyor. Yurt içi üretici fiyat endeksi de yıllık 28.93 artış göstermiş oldu.
5: Demek ki yeni TÜİK Başkanı gayet güzel, fikre tabi bir şekilde açıklama yapmış diyebiliriz. İşin biraz da siyasi boyutundan değerlendirirsek. Şimdi 1.11 mi?
4: 1.71 artış gösterdi. Tamam. Yıllık 32.61 oldu.
5: Şimdi özel sektör olarak değerlendireceğimiz ENAG Enflasyon Araştırma Grubu'nun açıkladığı rakam 2.16. Bu arkadaşların açıkladığı devletin resmi kurumunun da 1.71. Allah'tan arasında çok fazla bir fark yok ama yıllık baza döndüğümüz zaman farklılığı rahatlıkla görebiliyoruz. Şimdi 32 ile 53 arasındaki farkı da görüyoruz. Yaklaşık neredeyse 21 puanlık bir fark var. İşte bu 21 puanlık farkta vatandaşın cebinde hissettiği enflasyon oluyor.
4: Evet, şimdi
5: açıkçası
4: vatandaşın hissettiği enflasyon ile açıklanan rakamlar arasında muhakkak bir farklılık oluşuyor.
5: Daha önce daha fazla
4: değerlendiriyorsunuz. Yani enflasyonda kalıcı bir düşüşten söz etmek mümkün mü?
5: Enflasyonda kalıcı bir düşüşten söz etmek mümkündür. Enflasyonla mücadelenin genel ekonomi kuralları içerisinde yolları vardır, yöntemleri vardır. Siz bunları doğru uygulayabilirseniz kısa sürede enflasyonun düşme ihtimali yoktur. Hı hı. Ama çok da sancılı bir süreçten de sürece de ihtiyacımız yoktur açıkçası. Enflasyonu düşürmek için önce üretmek lazım. Biz üretemiyoruz. İmalat noktasında ciddi problemlerimiz var. Ekonomik anlamda yine verilerle kıyasladığımız zaman da problemler içerisinde yaşıyoruz. Bu hepimizin malumu zaten. Bütün ülke bunu biliyor. Çocuklar bile kendi aralarında eskiden oyunlar ya da diğer sosyal faaliyetler hakkında konuşurken şimdi ekonomiden bahsediyorlar. Yani 15 yaşındaki oğlum bile ekonomiyle alakalı sorular soruyor. Kendi arkadaşları içerisinde işte benden babasının mesleğinden biraz alıntılar yaparak arkadaşlarıyla bilgi paylaşıyor. Sebep sonuç ilişkilerini anlatabiliyorlar. Sokakta karşılaştığım eş dost arkadaşlarımız da hakeza aynı şekilde bu nereye gidiyor sorusunu soruyorlar. Bunun gittiği yer belli zaten. Yönetim problemlerinin olması ana sebeptir. Ekonomi yönetiminin almış olduğu kararlar sadece vatandaşın üstünden kazanılacak olan vergiler, işte trafik cezaları gibi faktörler üzerine yüklenecek olursa bizim bir adım atabilme ihtimalimiz yok ileriye doğru. Ama burada önemli olan noktanın da şu olduğunu hiçbir zaman unutmayalım. Üretmezsek tükeniriz. Bu kadar.
4: Şimdi emeklinin de kiracıların da özellikle gözleri şu anda verilere çevrilmiş durumda. Özellikle emeklinin 5 aylık zam oranı, 6 aylık zam oranı ileriki tarihlerde belli olacak.
5: Evet,
4: bu siz bir bunu nasıl öngörüyorsunuz?
5: Şimdi şöyle söyleyelim Rabia Hanım. Mevcutta bir devletin kurumu var, Türkiye İstatistik Enstitüsü. TÜİK verileri açıklar ve maaş artış oranlarını da malumunuz hükümet politikaları gereği yaklaşık 20 yıldır böyle söyleyelim. Mevcuttaki enflasyon oranının yıllık, aylık, bazılarda ilk 6 aylık dönemlerle alakalı olarak zam verilmesi için bir gösterge fiyatı olarak alırlar. Bu gösterge fiyatına göre de malumunuz işte emekli maaşları, çalışan maaşlarına da zamlar yapılır.
4: Evet.
5: Şimdi siz ne kadar bu oranı kendi kurumunuza, kendi elinizin altında yönetmiş olduğunuz kuruma düşük açıklatacak olursanız emekli maaşlarına da zamları buna göre ya da çalışanların maaşlarına zamları bu orana göre yapmış olursunuz. Şimdi ENAG açıklamış %53, işte TÜİK açıklıyor %32. Şimdi bu ikisinin arasında %20 bir fark var. 6 aylık oranına böldüğümüz zaman ilave %10, hani 6 ayda bir zam yapılıyor ya, bu ilave %10 olmuş olacak. Şimdi örnek verelim, 100 bin lira maaş alan bir devlet memuru olduğunu varsayacak olursak 110 bin lira olacak bu 6 ayda. Yıllık baza vurduğunuz zaman ortalamada 127 bin lira gibi bir rakama ulaşacak. Mevcut 100 ile 127 arasındaki fark bir yılda 27 bin lira olacak. Şimdi bir tane memur olsa tamam. Ama binlerce, yüz binlerce memur var. Bütün bunlara baktığınız zaman da bu devletin bütçesine ilave büyük bir külfet anlamına gelecek. Hani 1 lira olsun, bizim olsun neticesi düşüncesinde olan bir hükümet ve ekonomi yönetimi var. Buna da yapacak bir şeyimiz yok. Bekleyeceğiz. Hani onların insafına kalmış bir durumdayız. Geçim noktasında zaten hafta içinde işte hane halkı gelirleri olsun, açlık sınırları olsun, bunlarla ilgili haberler paylaştık beraber. Elimizden geldiğince sizlere verileri Instagram sayfalarımızda olsun, Kayseri.net web sitesinde olsun açıklamaya çalışıyoruz. İnşallah okuyorsunuzdur.
4: Şimdi açlık sınırı demişken, açlık sınırı da 35 bin liranın üzerine çıktığı, evet. Yoksulluk sınırı ise 114 bin liranın üzerine çıktığı konuşuluyor. Özellikle bekar bir çalışanın yaşam maliyeti de 45 bin TL'ye kadar ulaşıyor. Bu rakamlar bize neyi anlatıyor? Özellikle asgari ücret ve maaşlar açısından tabloyu nasıl değerlendirebiliriz?
5: Şimdi asgari ücret zaten yoksul açlık sınırının altında ise burada bizim çok fazla konuşacak bir şeyimizin olmadığı anlamına geliyor. Ama işte mesleğimiz gereği yaptığımız iş ve bilgi birikimimiz vesaire, bunla yaşam şeklimiz, bütün bunları değerlendirecek olursak da şöyle bir durum ortaya çıkıyor. Ülkenin ortalaması %92'dir. %92 ortalamada, yani ülke nüfusunun %92'si, yani 80 milyon insandan, vatandaştan bahsediyorum. Bizler de içerisinde, dinleyenler de içerisinde olan. Çünkü şu an zannediyorum bizim programımızı Acun Ilıcalı dinlemiyordur. Çünkü onun gibi o segmentte olan insanlar dinlemiyorlardır. O yüzden biz bize konuşuyoruz, biz bize de rahatlıkla anlatabiliriz. Şimdi %92'sinin açlık sınırı, yoksulluk sınırında olan çok fazla olacağını düşünmüyorum. Ama işin özüne gelecek olursak şöyle söyleyelim. 100 bin lira ve üzeri kazanan bir insan 114 bin liraydı değil mi?
4: Evet evet.
5: 114 bin lira ve üstü kazanan bir insanın geçim şartlarının çok çok iyi bir durumda olmadığını ama kimseye de muhtaç olmadığı anlamına geldiğini görüyoruz. Kirasını rahatlıkla ödeyebiliyorsa, bir kirada oturuyorsa tabii. İşte arabasının yakıt giderini rahatlıkla karşılayabildiğini görebiliriz. Çocukların ihtiyaçlarını karşılayabildiğini görebiliriz. Ama işte bir tatile gidemeyebilir. Ekstra bir yük geldiğinde, bir beyaz eşyası bozulduğunda onun alımı noktasında sıkıntıya girebilir. Ki bütün bunları biz parantez açıyorum. Kredi kartı borçları birikmemişse, geçmişten gelen yükümlülüklerinde bir problem olmamışsa deyip kapatıyoruz parantezi. Şimdi bütün bunlara baktığımız zaman açıklanan o 114 bin lira gibi rakam şu an için Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde yaşayan dediğim o 80 milyon insanı için yeterli görülebilecek bir paradır. Şimdi evde de bir kişinin çalışmadığı çalıştığı varsayımı var burada. Eğer ki iki kişi çalışıyorsa işin rengi çok daha farklı değişiyor.
4: Şimdi ona değinmek istiyordum. Merak ettiğim bir konu var. 4 kişilik bir ailenin, yapılan ankete göre 4 kişilik bir ailenin açlık sınırı 35 bin lirayı bulurken tek yaşayan bir insanın maliyeti 45 bin lirayı aşıyor.
5: Evet. Şimdi orada bu durum, çelişki.
4: Bu durum neden çelişiyor?
5: Şimdi bekar biraz daha fazla gezer, fazla yiyebilir, fazla giyebilir düşüncesiyle öyle bir rakam açıklanır. Şimdi şöyle Rabia Hanım, ekonomi verileri istatistiki rakamlara göre belirlenir. Onlardan gelen sonuçlarla ortaya atılır. Böyle hepsini bir Excel tablo gibi değerlendirin. Onun içerisine atarlar. Hepsinin aritmetik ortalaması, radyan ortalaması. İşte bunun gibi birçok noktada matematiksel verilerle ortaya çıkan sonuçlardır bunlar. Bizimle onları paylaşıyorlar. Evet. Ama siz o veriyi doğru girerseniz size doğru sonuçlar gelir. Yoksa oraya atarak sayıları yazarsanız gelen sonuç size çok sağlıklı bir sonuç vermeyecektir. Şimdi burada bekar kişiyle 4 kişilik bir ailenin yoksulluk sınırını açıklarken biri 35, biri 45 bin. Evet. İşte demek ki bekar kişilerin, bekar vatandaşların daha çok gezdiği ya da daha çok harcama yaptığına yönelik bir veri ortaya koymuş oluyorlar yani.
4: Bu da elimde bir tablo var ama.
5: Evet.
4: 15-19 yaş grubu çocuklarında mesela gıda harcamalarında 7000 TL'yi 8000 TL'yi aştığı gözüküyor. Özellikle Mayıs
5: aylık
4: ayında.
5: Mı?
4: Aynen. 15-19.
5: Evet. Abur cubur
4: çocuğa harcanan aynen maliyetten bahsediyorum. Mesela Aralık'ta bu rakam 8000 iken şimdi 7000'e düşüş yaşanmış ama yine de hep bu oranlarda seyrettiği gözüküyor.
5: Şimdi izleyenlerimizin yani, de çocukları vardır bu yaşta.
4: Demek
5: benim
4: ki,
5: de 15 yaşında
4: aynen.
5: bir oğlum var. Doğru. Abur cubur noktasında
4: öyle mi
5: harcamaları
4: o zaman?
5: Var.
4: Size soralım.
5: Ki.
4: Harcıyor
5: tabii
4: musunuz?
5: Harcıyor tabii ki. Yani şimdi günlük belirli bir haçlığı var. Bununla gidiyor, hı-hı. yiyor, içiyor kafasına göre. Bir harcama yapıyor. Belli bir harcama limitleri tanınıyor zaten. O rakam gayet normal. Sadece abur cubur noktasına bakacak olursak. Ama tabii ki bunun içerisinde çocuğun elindeki telefon, onun faturası, evde kullanmış olduğu internet
4: geliyor,
5: vesaire
4: evet.
5: gibi değerlendirmeleri yapacak olursak kümülatif bir toplam almak lazım. Toplam giderler içerisindeki o çocuğun aldığı pay çok önemli.
4: Bu sadece gıda olarak yansıyor.
5: Gıda ise normaldir. Yani 7-8 bin lira
4: diğerlerine
5: ekstra.
4: Diğerlerine değinirsek zaten bir çocuğun masrafı bugün de bayağı bir oranı
5: bir maaş
4: oldu.
5: Kadar eder yani.
4: Yani aynen öyle. Şimdi İşsizliğe de değinmek istiyorum özellikle. İşsizlik oranı Nisan ayında 8.2'ye yükseldi.
5: Evet.
4: 0.1 artış yaşandı. Özellikle kadın istihdamındaki tablo benim dikkatimi çok çekti. Çünkü erkeklere oranla kadınlarda işsizlik daha çok.
5: Tabii ki.
4: Şimdi bu durum kadınların iş gücüne katılımını artırmak için hani neler yapılabilir? Bu artışın geçici mi yoksa yapısal bir sorun olduğunu mu bize gösteriyor?
5: Şimdi kadın iş gücüyle erkek iş gücünün zaten ilk önce ayırmak çok benim adıma. Öyle söyleyeyim ben ilk etapta onu söylememde fayda var ve bir zorunluluk hissediyorum açıkçası. Kadınların bu çalışma hayatında ayrılmasını, erkeklerden farklı görülmesini ben anlamıyorum. Kadın çalışmalı. Kadın kendi ayakları üzerinde durabilmeli. Her zaman bunu söyledim, söylemeye de devam edeceğim. Şimdi kadınların çalışma hayatındaki eksilmelerinin sebepleri son dönemde hani gidip geliyorum şehir dışı olsun, şehir içi, Kayseri olsun ya da yapmış olduğumuz toplantılar, görüşmelerde de bunu fazlasıyla görüyoruz. Artık kadınların çalışma hayatındaki yerini biraz azaltma fikri var gibi görünüyor.
4: Evet.
5: Şöyle ki işte kadın bir doğum yapar, işte evlilik izni veya işte daha narin bir vücut yapısına sahip olduğu için daha fazla hastalanma gibi noktalar olduğu için insanımız artık kadın çalışanlara biraz daha az imkan sağlamaya çalışıyorlar.
4: Bunun için de sanki şeyler yapılıyor gibi atıyorum 3 çocuğa 5 çocuğa verilebilecek maddi imkanlar sağlanıyor.
5: Evet, krediler işte
4: krediler
5: sonra olursa
4: yapılıyor.
5: Aldığın borcu ödemeyeceksin gibi krediyi ödemeyeceksin gibi devlet kampanyaları mevcut. Şimdi devlet insanların yaptığı çocuk sayısına karışmamalı aslında. Ama işte doğurganlık hızının düşmesi, nüfus artış hızının düşmüş olması, kritik seviyelere geliyor olması, yani bizler Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak genç nüfusumuzla övünen bir millettik. İşte %70'i genç diyorduk ama günden güne doğal olarak geçim sıkıntısı, insanların evlilikten uzaklaşmaya başlaması ya da beraber yaşamak gibi bize uygun olmayan, bizim kültürümüze, inancımıza uygun olmayan bir davranış içerisine girmeleri sebebiyle çocuk sayısında yani doğum hızında ciddi bir azalma meydana geldi.
4: Özellikle Kayseri'de de ciddi bir azalma var.
5: Doğrudur. Türkiye geneli olunca zaten Kayseri Türkiye'nin ortalamasıdır. Ya bu seçimlerde de bellidir.
4: Aynen.
5: Kayseri'deki oy oranları Türkiye ile hemen hemen 3 aşağı 5 yukarı aynıdır her zaman. Türkiye'nin tam ortasında olduğumuz için herhalde tam ortalamasını da veriyoruz.
4: Geçen şey görmüştüm bir ilde bir belediye başkanı galiba 7 çocuğa araba gibisinden bir...
5: Kampanya açmıştı.
4: Evet. Ya böyle
5: zaten
4: teşvikler olduğu için
5: Cumhurbaşkanımız da aynısını söyledi. Hani 2 çocuk, 3 çocuk yapılmalı gibisinden söyledi ama şimdi bunların hepsi ekonomik bir güce dayanıyor. Şimdi bir çocuğun daha doğrusu bir kadının hamilelik süreci, 9 aylık süreç artı üzerine doğum süreci artı 3 yaşına kadar olan süreçteki masrafları, zaman kaybını, iş gücüne katılamaması, işten ayrılması, ücretsiz izin gibi faktörleri ortaya atacağı için insanlar bu güce, bu sıkıntıya giremiyorlar. Hı hı. Ya bu yükün altına giremiyorlar. Şimdi mama, işte çocuk bezi, işte kıyafeti, ne bileyim belli bir el ayağı geldikten sonra işte kadın çalışmak zorunda kalacağı zaman, anne çalışmak zorunda kalacağı zaman kreş ücretleri vesaire gibi bütün bunların hepsini şöyle bir elinize aldığınız zaman çok ciddi bir rakama ulaşmış oluyor.
4: Evet.
5: Yani bugün mamada KDV oranları, işte çocuk bezindeki KDV oranlarına baktığınız zaman onları bir terazinin kefesine koyun. Çocuk mamasıyla, şey bebek mamasıyla bezini bir kefeye koyun. Bir tarafa da pırlantayı, elması, işte yatları koyun. Şimdi bakıyorsunuz birinde %20-25, bir tarafa bakıyorsun %1. Yani şimdi siz pırlantadan vergi almaz da çocuk mamasından, bezinden vergi alırsanız insanlardan çocuk yapmasını beklemek de hata olur.
4: Hata olur, evet. Şimdi dikkat çeken bir diğer verimiz de hane halkı harcamaları.
5: Evet.
4: Yine konut
5: onunla
4: ve kira.
5: Onunla ilgili yazı yazmıştım.
4: Evet, evet.
5: Yine var.
4: Konut ve kira zirveyi oynuyor. Geçen ayda aynı şekilde konutta zirve yaşanırken bu ayda aynı şekilde kira oranlarında yine bir artış gözüküyor. Ve şuna değinelim isterseniz, açlık sınırı 35 bini aştı dedik.
5: Evet.
4: Ama şimdi bu hane halkı harcamalarına bakıldığında da en fazla israf edilen taze meyve sebze oranları oluyor.
5: Evet.
4: Şimdi açlık sınırı 35 iken bu kadar meyve sebze oranlarının israf edilmesini nasıl değerlendiriyorsunuz?
5: Şimdi israfla tasarruf aynı kökten gelir. Birisi biriktirmeyi, birisi de yok etmeyi temsil eder, tarif eder. Şimdi tasarruf edelim, bir yerlere varalım diye uğraşıyoruz ama bir bakıyorsunuz ki israf ediyormuşuz. Şimdi sebze meyve alıyoruz, fazlasıyla alıyoruz. Sebep ne? Bir bakıyorsunuz bunun sebebi insanların piyasaya güvenmemesidir. Enflasyonist dönemlerde, enflasyonun yoğun olarak yaşandığı dönemlerde insanlar bugün ne alırsa kârdayım düşüncesinde. Gidiyor pazara, işte domates 70 lira, bir bakıyor geçen hafta 100 liraydı, 70'e düşmüş, alayım diyor. Domates alıyor, salatalık alıyor, meyve alıyor vesaire. Bir sonraki hafta pazarda ya da markette, manavda, hiç fark etmiyor. Bunu her yer olarak düşünebilirsiniz. Fiyatını artacağı düşüncesinde oluyor her zaman için. Gerçekten de biz bunu yaşıyoruz. Yani 300 liraya biberin olduğu bir dönem oldu. Bir bakıyorsunuz 100 liraya düşmüş. Alalım diyorsun. Bir bakıyorsun öbür hafta 200 lira olmuş. Alıyorsun. Evde ne oluyor? Bu sefer bozuluyor, çürüyor vesaire, kaldırıp atıyorsunuz. Şimdi bunun sebebi, yani israfın enflasyonist dönemlerde artışı da olmasının sebebi budur. Fazla satın alma alışkanlığıdır.
4: Vatandaş hep bir temkinli.
5: Tabii ki.
4: Hep bir ileriye dönük düşünüyor. Hep bir acaba mı, artar yani, mı, gıdayı, bir şey olur mu, ben bunu alayım.
5: Aslına bakarsanız şunu bir yaşam prensibi haline getirmek lazım. Ama hani birazcık da kültürümüzde de bu var. Yani ben de kendi adıma bir pazara vesaireye gittiğim zaman elim durmuyor. Yani evet, bir kilo almam gereken bir şeyi 3 kilo alıyorum. Yani bir geçmişten gelen bir içimizde kalan bazı şeyler var herhalde. Çok alma hissi doğuyor ortaya. Yani yiyemiyoruz da zaten.
4: İsraf oluyor.
5: İşte doğal olarak çok... ne oluyor? Kaldırıp atmak zorunda kalıyorsunuz.
4: Aynen, çürüyor. Aynen.
5: Ben en çok hani sebze meyve konusunda hepimizin bir durdurağı vardır ama ekmek konusunu anlayamam ben. Hani ekmeğin çöpe atılması hususunu anlayamıyorum. Yani oturduğum yerde de bunu fazlasıyla görüyorum. İnsanlar poşetlerin içerisine küflenmiş ekmekleri koyuyorlar ya da azıcık bozulmuş ya da azıcık bayatlamış bir ekmeği poşetlere koyuyorlar. İşte hayvan üreticileri olsun, işte ahır sahipleri olsun, böyle dolaştıkları zaman bunları alıyor. Zaten belediyelerinde ekmek kutusu uygulaması da var, sağ olsunlar, öyle de bir uygulama var. Ama bu da teşvik mi ediyor acaba diye de düşünmekten de kendimi alamıyorum. Böyle bir kutu var, götürür oraya koyarım en kötü gibi.
4: Ya da şimdi, işte o hayvanlara özel kutular da var.
5: İşte oralara koyuyorlar, onlar alsın yesinler düşüncesindeler. Ama ben ekmek israfını anlayamıyorum. Ekmek bir nimettir deriz, doğru mu? Yani ekmek yere düştüğü zaman alıp öpüp alnımıza koyup yukarıya koyarız.
4: Tabii ki, aynen.
5: Böyle bir özelliğimiz vardır millet olarak. Başka bir yerde de görmedim açıkçası. Şimdi böyle bir durumdayken biz ekmeği israf ediyorsak ondan sonra Allah'tan biz bereket isteyemeyiz diye düşünüyorum. Sen bu kadar nimeti kaldırıp çöp atarsan ben sana bereket vermem diyordur diye düşünüyorum.
4: Sonuçları da bunları doğru.
5: Evet. Süt ürünleri var mesela. Süt ürünlerinde de işte peynir. Yani peyniri çok alıyorsun, bozuluyor, kaldırıp atıyorsun. Atma kardeşim. İşte geçen seninle de konuştuk.
4: Evet.
5: İçerisine bir tane soğan rendele, biraz bir şeyler at, götür, bir peynirli yaptır. Bir öğün yemeğin olsun.
4: Aynen öyle.
5: Yani.
4: Şimdi hane halkı harcamalarında da konut ve kirada giderlerin ilk sırasında yer alıyor.
5: Doğal olarak tabii.
4: Şimdi bu bir mecburiyet artık.
5: Şimdi önce barınmak zorundayız.
4: Aynen.
5: Önce barınmak zorundayız. Bu Maslow'un ihtiyaçları hiyerarşisi var.
4: Barınma.
5: Önce bir barınma bir ihtiyaçtır, mecburiyettir. Sokakta yatacak halimiz yok. Şimdi mevcuttaki yaşadığımız ekonomik problemler, işte paranın yokluğu noktası, enflasyonun artış trendinde olması, geçmişte kiraların işte deprem etkisiydi, oydu buydu derken birçok faktörü değerlendirdiğimiz zaman kiralarda ciddi bir artış yaşandı. Doğal olarak hani elde ettiğimiz gelirin belli bir bölümünü barınma ihtiyacına yatırmak zorundayız, onu harcamak zorundayız. Şimdi doğal olarak gelirin kiralar artınca maaşlarda da gelirlerde de artışlar az olunca biraz daha açgözlü bakıyoruz hayata. Evlerin kiralarında ciddi manada bir artış fazlasıyla yaşandı. Doğal olarak da şimdi zaten devlet de açıklıyor aylık kira artış oranlarını, ortalamasını %30 gibi açıklıyor. Enflasyonu da %30 olarak açıklıyor. Yani bu da çok garip bir nokta olarak geliyor. Biz kiraya da fazlasıyla ödüyoruz. Yol iletişim masrafları, ulaşım masraflarında da artışlar yaşandı. Onlara da fazlasıyla ödüyoruz. Kayseri'de bugün bir bilet zannediyorum 30 küsür lira gibi tam bilet
4: 30,
5: için.
4: 30 aynen
5: 30 küsür lira
4: arası
5: civarında olması gerekiyor. Bundan 2 yıl önceye döndüğümüz zaman 3-5 liraydı. Bakın yani aradaki farkı hepimiz görebiliyoruz. Bilet fiyatındaki artışla maaşlardaki artışı kıyaslayabilecek matematik seviyesine de hepimiz sahibiz diye düşünüyorum.
4: Alım gücünde de azalma yaşandığını öngörebilir misiniz?
5: Ya tabii ki şimdi gelirin artarsa alım gücün artar. Şimdi bizim gelirimizdeki artışlar belli seviyede. Ama enflasyon da bizim gelir seviyemizin üzerinde bir artışa tabi olunca da doğal olarak alım gücü düşecek. Ama bir taraftan da şöyle bakıyoruz. Hani %92'si dedik ülkemizin vatandaşları, 80 milyon dedik ama şöyle de bir garip nokta vardır. Ekonominin genel kurallarındandır bunlar da zaten. Kriz dönemlerinde olsun, enflasyonun yüksek olduğu dönemlerde lüks tüketim harcamalarının arttığı söylenir. Evet. Ve bunu da hepimiz yaşıyoruz. Bakıyorsunuz insanların altındaki arabalara bakın. Ve sıfır arabalara bakın. Ortalık sıfır arabadan geçilmiyor. Eski arabalar yavaş yavaş tükenmeye başladı. İnsanlarımız tasarruf ettiği rakamların tamamını belirli bir mala yatırıyor. Yatırma sebebi nedir? Hani bir mala sahip olma ihtiyacı, lüksü diyelim. Bir mala yatırıyor ama fayda maliyet analizi yapmadan. Gidiyor 5 milyonluk araba alıyor, 3 milyonluk araba alıyor. Ya da 2 milyonluk bir arabası var, satıyor 3 milyonluk alıyor. Hep bir değerini yükseltme merakı içerisindeyiz. Evet. Hep daha fazlasını, hep daha pahalısını alma ihtiyacı duyuyoruz. O istek içerisindeyiz. İçimiz kaynıyor. Ben daha fazlasını, daha pahalısını almalıyım gibi bir fikrin içerisinde yaşamaya başladık. Bunu iten noktalar zaten işin sosyolojik boyutları.
4: Son dönemde de biraz herhalde şey olmuş, açılma olmuş. Bu dönemde mesela ikinci el arabalarında da artış yaşanıyor.
5: Doğal olarak.
4: Yani daha çok insanlar artık galiba geriye çekiliyorlar, farkına varıyorlar.
5: Şimdi ikinci el araçların fiyatlarında artış var ama orada önemli olan nokta istatistik ve rakamlar üzerinden gitmek gerekiyor.
4: İkinci el alımında artış var.
5: Tamam, işte onu anlatmaya çalışacağım. Şimdi sarı sayfaları dediğimiz o meşhur sitede araç sayısına bakmak lazım.
4: Evet.
5: Yani bundan 3 ay önceki satışta bulunan araç sayısıyla bugünkü araç sayısı arasındaki farkı izlemek gerekir açıkçası. Artı bu siteden de zaten iletişim bölümüne girdiğiniz zaman her türlü datayı temin edebiliyorsunuz. Sağ olsunlar paylaşıyorlar. Yani en azından ben istediğim zaman hemen gönderiyorlar. Biz de teşekkür edip kendi yolumuza bakıyoruz. Yani bugün araç sayısıyla bundan işte 6 ay önceki araç sayısını kıyasladığımız zaman ikinci elin ne durumda olduğunu çok rahatlıkla görebiliriz. Bundan sonraki haftaya, gelecek hafta bu konuyu hatırlatırsan hafta içinde de ben edinip haftaya bu verileri sizinle paylaşmış
4: tabii
5: olurum.
4: Tabii ki de. Bir diğer konuya değinmek istiyorum. Türkiye ekonomisinin büyüme. Türkiye ekonomisi yılın ilk çeyreğinde %2.5 büyüme oranı yaşadı.
5: Evet.
4: En yüksek artış ise iletişim faaliyetlerinde gerçekleşti. Bunu da tarım takip etti. Bu büyüme oranının bu büyüme oranını yeterli buluyor musunuz?
5: Biz büyüyor muyuz için diye bir soru soralım önce.
4: 2.5 büyümüş.
5: 2.5 büyümüş. Biz bunu hatta Laf Sokak'ta da arkadaşlarımız sormuşlar. İnsanlarımız gerçekten hani okuma noktasında problem yaşıyorlar. Bunu yıllardır ta 2017 yılından beri söylüyorum. Finansal okuryazarlık olmalı diye. Şimdi insanımız gerçekten hani olaya bakarken nasıl bakıyor çok merak ediyorum. Konuşmayı seviyoruz. Sohbet etmeyi seviyoruz. Ama bilmediğimiz bir konu hakkında da konuşmayı seviyoruz. Millet olarak böyle bir özelliğimiz de var bizim. işte %2,5'luk bir büyüme oranına sahibiz diyor. Böyle bir şey gerçekleşmiş. Siz hissediyor musunuz? Tabii ki ben çok iyi hissediyorum diyen cevap veren insanlar vardı. Şimdi neyi hissettiler? Ben de bunu merak ediyorum. Ülke evet %2,5 bir büyüme oranında bir artışa sahip olmuş. Şimdi neyimiz büyüdü? Bizim borcumuz büyüdü. Bizim sattığımız rakam büyüdü. İhracat rakamlarımız büyüdü. Ekonominin toplamdaki işte gayri safi yurt içi hasıla dediğimiz rakam büyüdü bir önceki aya göre. Ama altını çizmek lazım bazı şeylerin. Bura büyüdü evet ama diğer tarafta da büyüyen bazı şeyler var mıydı? İthalatımız büyüdü mü mesela? Aradaki farka bakmak lazım. İthalatın ihracatı ya da ihracatın ithalatı karşılama oranı, o dış ticaret açığımız ne alemde, ne durumda? Bunlara da bakmak lazım.
4: Ticaret Bakanlığı da onu dün açıkladı. Verilere göre dış ticaret açığı %15 azalma yaşamış ve 5.6 milyar dolara gerilemiş. Bu da diyor son 9 ayın en düşük seviyesine indiğini söylüyor. İlk bakışta olumlu görünen bu tabloyu peki nasıl değerlendiriyorsunuz?
5: Şimdi tablonun olumluluğu rakamlarla ortaya çıkar ama genel olarak da bir incelenmesi gerekir. Hı hı. Şimdi evet %15 azalmış, işte rakamlar iyi anlaşılsın diye öyle söyleyelim, 100 milyonken 85 milyona düşmüş. Hı. Yani %15 bir azalma olmuş. Ama bu azalma ihracatın artışıyla mı, ithalatın azalmasıyla mı? Buna da bakmak lazım. Şimdi bu tip verileri açıklarken insanlar kendilerini daha güzel, daha iyi göstermek adına bu şekilde bir açıklama yapıyorlar ama altını çizmek lazım. Birazcık o sayfayı açıp detaylara bakmak lazım. İthalat mı acaba azaldı, ihracat mı azaldı, hangisi diye iyi bir detaylı bakmak lazım.
4: Şu an tabloya bakıyorum.
5: Bakalım orada çok rahatlıkla görülebilir. Muhtemelen İthalat azalmıştır. Çünkü insanlar artık ham madde, biz ihracatımıza konu olan malların ham maddelerin tamamına yakınını zaten ithal ediyoruz. İthalat ne olmuş bir önceki aya göre?
4: Mayıs ayında ihracatın ithalatı karşılama oranı 1.2 puan artarak %80 seviyesine yükselmiş. Son 20 ayın en yüksek seviyesi olduğu.
5: Evet ama
4: verilmiş.
5: Oradaki rakamlara bakmamız lazım. Hı. Örnek veriyorum, orada 112 milyar dolarsa işte 88'e mi düştü, 92'ye mi düştü? Ya da ithal ettiğimiz ham maddelerin toplamı 100 milyar dolarken işte kaça düştü, niye arttı? Bunları çok detaylı bakmamız lazım. Bunlara baktığımız zaman ortaya çıkacaktır ama ben tahminen söylüyorum, muhtemelen ithalatımız azalmıştır.
4: Bakıyorum hemen, büyük ihtimalle öyle olmuş. Mal ihracatımız ilk 5 ayda %3 artış ile 111.2 milyar dolara yükselmiş.
5: Evet, 112 milyar.
4: Mal ithalatımız ise 5 ayda 1.2 artış ile 153.9 milyar dolar olmuş.
5: Evet, yani bu ikisinin arasındaki farkı çıkardığımız zaman zaten, hı hı, 35 milyar dolar gibi bir açıktayız. Yani 5 milyar dolar azaldı demek sadece bu aya mahsus bir olaydır. Nedir? Yine söylüyorum. Bakmadım ama tahminen söylüyorum, tecrübeme istinaden ithalat azalmıştır. Çünkü imal edemediğimiz bir şeyi almıyoruz. Zaten ihracatçılarımızın %90'ı şu anda bu kur baskısı altında ezim ezim eziliyorlar. İhracat yapmak istemiyorlar. Satışlarında yurt dışıyla çok ciddi bir Çin'le savaş var. Yani bizim burada 77 dolara mal ettiğimiz bir ürünü, isim vermeyeceğim, ürünün ismini söylemeyeceğim, 77 dolara imal ettiğimiz bir ürünü Çin 68 dolara satıyor. Şimdi özür dilerim, bizim 77'ye imal ettiğimiz bir ürünü Çin'in 67-68 dolara sattığını gördüğümüz bir piyasada Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde çalışan, istihdam sağlayan, vergi veren bu imalatçılar nasıl başarılı olacak, nasıl sürdürülebilir bir yaşam izleyecekler? Bunlar gerçekten zor sorular. Şimdi birçok şirket işte bilgi danışıyorlar. Bizim de iş mesleğimiz bu. Akıl satıyoruz açıkçası. Biz de söylemiş olduğumuz, vermiş olduğumuz tavsiyelerde de hep karşılaştığımız noktalar, sohbetlerde diyelim, tavsiye demeyelim. Yönetim yanlışlıkları, hesap kitap bilememezlikler, bunlarla hep karşı karşıyayız. İş tecrübesi var, evet. Geçmiş var, evet. Bir portföy var, evet. Ama mevcut durum analizini yaparak, durumdan vazife çıkararak bir iş yapmıyorlar. Zaten sermayeye ulaşım, işletme sermayesine ulaşım noktasında da ciddi problemler var. Bankalardaki krediler olsun, insanların kendi aralarındaki ödeme problemleri olsun. Eskiden kendi aralarında bir finans zinciri yapmışlardı. İşte Ahmet Mehmet'e çek veriyor, Mehmet Osman'a veriyor, Osman Ayşe'ye veriyor, Ayşe Fatma'ya söylüyor, o Kezban'a söylüyor falan. Aralarında kendi işlerinde bir çek döngüsü sağlıyorlardı. Kendi işlerinde otofinansman oluşturmuşlardı. Şimdi o da kalmadı. Niye? Arada Ahmet çeki ödemediği zaman o zincirin halkası kopuyor, ve herkes zincirleme olarak sıkıntıya giriyor. Şimdi durumun böyle olduğu bir ortamda bankalardan krediye ulaşabilme noktasında ciddi problemler yaşadığımız bir noktada nereye gideceğimizi bilmediğimiz bir hayat yaşıyoruz. Maalesef durum bu. Hani çok konuşacak şey var ama yani söyleyeceklerimiz belki birilerinin hoşuna gitmeyecektir. Belki birilerinin zoruna gidecektir ama maalesef
4: gerçeği
5: biz
4: de
5: mevcut veriler üzerinden fikirlerimizi sunuyoruz. Fikirlerimizi anlatıyoruz. Belki eleştiri boyutu da var ama hiçbir zaman yalan ya da yanlış ya da hatalı bir veriyle biz sizin karşınıza gelmedik, gelmeyeceğiz de. Bunu söylemekte fayda görüyorum.
4: Biz sadece verileri yorumluyoruz.
5: Tabii
4: diyelim.
5: Ki. Yorumluyoruz, fikir beyan ediyoruz. Ki bu fikir de gerçekten çok önemli diye düşünüyorum ben.
4: Biraz da diyorum yerel ekonomiye bakalım.
5: Evet, bakalım.
4: Özellikle düşüncelerinizi de merak ediyorum açıkçası. Kayseri'de yaklaşık 1 milyar 85 milyon liralık yatırımla hayata geçirilmesi, aynen öyle, hayata geçirilmesi planlanan Çamlıca Rüzgar Enerji Santrali projesi için ÇED olumlu karar verdi.
5: Evet, vermiş.
4: Şimdi bu yatırım Kayseri ekonomisine ne kazandırır, nasıl olur? Siz bunları nasıl değerlendiriyorsunuz?
5: Şimdi Kayseri ekonomisine bu hiçbir şey kazandırmaz. Yani bu bir rüzgar santrali. Çamlıca'da, eski ismi Faraşa'dır. Rahmetli babamın 1967 yılı 66 yılında gittiği bir o dönemki mezra diyebileceğimiz küçük bir köydü. Şimdi doğal olarak işte Yahyalı şelaleleri vesaire olunca da biraz daha güncelliği oldu. Torosların ortasında bir yayla,
4: evet,
5: dediğimiz bir yer Çamlıca. Ben de gittim, gördüm tabii ki. Şimdi burada çok ciddi bir rüzgar sirkülasyonu olan, rüzgar debisinin son derece yüksek olduğu bir yer. Zaten daha önceden de kurulum yapılmıştı. Zannediyorum Boydaklar zamanında yapılan bir rüzgar santralinin de orada olduğunu biliyorum. Yanılıyor da olabilirim ama öyle bir bilgi kalmış aklımda. Şimdi de işte Doğuş grubuna ait Galata Wind isimli şirket borsaya kotaya çalışıyor. Çok ciddi büyüklükleri olan, hatta yönetim kurulunda benim eski genel müdürüm olan Faik Bey'in de olduğu bir şirket. Çok ciddi büyük bir şirket. 1 milyar 85 milyon liralık bir yatırım planı yapmış. Buna uygun da işte çevre değerlendirme raporunu da almışlar. Hani bu rapor neye göre verildi, nasıl verildi, çevre etkisi ne olacak ne olmayacak bilmiyoruz. Rüzgar santrali, kocaman kocaman pervane tribünleri oraya yerleştirecekler.
4: Evet.
5: O elektrik üretecek. Kazanacak olan Galata Wind şirketi olacak. Yani bunun Kayseri'ye ne faydası olacak bilmiyorum. O tribünlerde çalışacak olan, bu memlekette yaşayan ya da Yahyalı'da yaşayan ya da Çamlıca'da yaşayan insanlara bunun ne faydası olacak ben bilmiyorum. Bu ülkeye yapılmış bir yatırım mıdır? Evet, bu ülkeye yapılmış bir yatırımdır. Aynen. Enerji kazanımı noktasında ciddi bir fayda sağlayacaktır. Çünkü bizim dış borcumuzun çoğunu zaten enerjide, enerjiye yapmış olduğumuz ödemeler. Gerek doğalgaz olsun, gerek elektrik olsun. Şimdi biz kendi enerjimizi kendimiz üretebilirsek ne mutlu. Bunu Galata'yla yapmayalım da işte Kendi içimizde yapalım. Onların yapmış olduğu yatırımı, bu memleket, bu hükümet, bu ekonomi yönetimi, bu Sanayi Ticaret Bakanlığı, ne bileyim bu savunma müsteşarlığı mıdır, artık adı kimse, ya da Sanayi Ticaret Teknoloji Bakanlığı mıdır? Bunların hepsinin yapacağı çalışmalarla biz bu santralleri kendi ülkemize kurabiliriz. Hidroelektrik santrallerinden, termik santrallerden kurtulabiliriz. Yani evet, hidroelektrik belki mantıklı ama termik santraller artık çok ciddi sıkıntı. Hani havayı kirletiyor, toprağı kirletiyor vesaire. Şimdi elimizin altında çok ciddi bir toprak var. Bu vatan, bu Anadolu toprakları çok büyük, çok güzel. Yıllık güneşlenme seviyesi çok yüksek olan bir yerde yaşıyoruz. Böyle topraklar. Büyük Atatürk bize çok güzel bir memleketi, evet, kurtarmış, elimize teslim etmiş ama biz kıymetini bilemiyoruz şu dönemde. Yani elektrik santrallerimiz olsun, rüzgar santrallerimiz olsun, kendi elektriğimizi fazlasıyla kendimiz üretebiliriz. Bugün Karadeniz doğalgazı gelecek, öyle olacak, böyle olacak dedik. Hala bir şey görmüş olduğumuzda yok. Hani ne tüketiyoruz, neyi kimden, hangi fiyatı alıyoruz, ne oluyor, ne bitiyor, bununla alakalı hiçbir bilgimiz yok. Hani açıklanan rakamlara karşı da bir güven de duyamıyoruz. Evet. İşte en basiti enflasyon rakamları. Güven duymadığımız bir yerde de büyük sorular sormak da herhalde düşünme yapımız gereği. Allah çünkü herkese akıl fikir vermiş ama hani düşünebilirseniz diye de oraya bir şerh de düşmüş. Siz hiç düşünmez misiniz ki gibi. Kur'an-ı Kerim'de birçok yerde var zaten.
4: Evet. Serbülent Bey, teşekkür ediyorum. Eklemek istediğiniz bir konu var mı acaba?
5: Vallahi izleyenlere teşekkür ederiz. Eğer ki bir soruları vesaire olacak olursa yayın zaten sayfamızda olacaktır ya da YouTube'a yüklenecektir.
4: Evet, daha yüklenecek.
5: Buralardan sorularınız olursa ya da canlı yayında sorular, bundan sonraki hafta, bugün artık geçti. Canlı yayında da sorularınız olursa interaktif olarak bunları
4: değinmek istediğiniz konular olursa, sorular tabii olursa bize yazabilirsiniz. Haftaya konuşmak istediğimiz konular hakkında bizlere, evet, soru sorabilirsiniz.
5: Sormuş olduğunuz, merak etmiş olduğunuz bazı konular vardır. Onlarla alakalı da sorarsanız biz de sizinle bilgilerimizi paylaşırız. Çünkü bilgi paylaşılırsa büyür.
4: Çok teşekkür ederiz. Rica ederim. Çok sağ olun. Ağzınıza sağlık.
5: Siz de sağ olun.
4: Haftaya tekrardan saat 10'da görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.
3: Finansal yönetim danışmanı Serbülent Altıparmak ve Rabia Aksoy'un sunumuyla Radar Analiz sona erdi.
2: Yayın tekrarı. Radyo Radar 91.8.

0: Bir gün değil, her gün yanındayız. Çünkü empati takvimle sınırlanmaz. Engelliler günü bir farkındalık günüdür. Ama insanlık her gün gereklidir.
1: Trafikte bir yanlış tüm doğruları götürür.
2: Alper Erdoğan'ın hazırlayıp sunduğu Beste'den Güfte'ye başlıyor.
3: ...91.8 Radyo Radar'dan herkese merhaba. Beste ve Güfte programımızla bugün de karşınızdayız. Önemli Türk sanat müziği solistlerimizi, bestekarlarımızı ağırladığımız programımızda yine sanatçılarımızın hayatını ve bestelerini birlikte dinleyeceğiz. Bugün ilk sanatçımız büyük bestekar ve icracı Münir Nurettin Selçuk olacak. Sanatçı 1900'de İstanbul Sarıyer'de doğdu. Doğum yılı farklı kaynaklarda 1899, 1901 ya da 1902 olarak da gösterilmekte. Mülgâ Daire-i Saadet Amiri, Divan-ı Hümayun Muavini ve Darülfünun İlahiyat Şubesi muallimlerinden Mehmet Nuri Bey ve Fatma Hanife Hanım'ın oğlu olarak dünyaya geldi.

0: Halamış, yok başka yerin lütfu ne yazdan ne de kıştan. Bir tatlı huzur.
1: Anne tarafından Germiyan oğulları beyliğini kuran aileye mensup olan Münir Nurettin Selçuk, 1928 senesinde Enise Selçuk'la evlenmiş ve eşinin ölümü olan 1966 yılına kadar da evli kalmıştır. Bu evliliğinden kızı Meral Selçuk, Şahime Erton'la olan beraberliğindense Timur Selçuk ve Selim Selçuk dünyaya gelmiştir.
0: Karamış'tan.

15 yaşında Darül Feyz Musiki Cemiyeti'ne öğrenci olarak giren Münir Nurettin Selçuk, 1907'de Soğukçeşme Askeri Rüştiyesini bitirip Kadıköy Sultaniyesi'ne yazıldı. Aynı yıl Darül Elhan'a girdi, Zekai Zade Ahmet Efendi'den 4 yıl boyunca dersleri aldı.

Sanatçı ailesinin ısrarıyla ziraat öğrenimi için Macaristan'a gitti ve burada 4 yıl kaldı. 1917 yılında geri döndüğünde Darülfeyzi Musiki Cemiyeti'ne devam etti. Ahmet Irsoy ve Bestenigar Ziya Bey'den müzik dersleri almaya da burada devam etti. Münir Nurettin, bestekarla 1920 yılında Tevfik Fikret'in Bu Bir Teranedir şiirine yaptığı bir besteyle başladı. İkinci olaraksa Sensiz Ey Şuh Gözlerim Avare Kalbim Ağlıyor Güfteli şarkısını besteledi ve bu iki eserden sonra 20 yıl süreyle beste yapmadı.

0: bahar şarkısı.
1: 1923 yılında askerliği sırasında Mızıkayı Hümayun'da, sonrasındaysa Riyaseti Cumhur Musiki Heyeti'nde çalışan Münir Nurettin Selçuk, eski okuyuşla yeni anlayışı birleştirerek alışa gelenden çok farklı bir üslupla 1928'de Sahibinin Sesi firmasından ilk plaklarını yaparak dikkatleri üzerine çekti. Aynı yıl Paris'e giderek ses tekniği konusunda öğrenim gören Selçuk, aynı zamanda özgün bir ses tekniği eğitimi görmüş ilk Türk müziği ses sanatçısı olarak da kayıtlara geçti. 19. yüzyıl İtalyan operası şarkıcılığının izlerini taşıyan icra üslubu, bel canto'dan oldu.

0: Türk müziği tarihinde ilk kez solist olarak konser veren Münir Nurettin, ilk solo konserini 1930 yılında şimdiki Ses Tiyatrosu'nda vererek büyük ilgi topladı ve hayranlık uyandırdı. Konserlerinde frak giyen ve ayakta şarkı söyleyen, aynı zamanda koro eşliğinde solo okuma geleneğini de ilk kez uygulayan sanatçı oldu. Batıdan gelen opera, tango gibi etkileri kendi Türk müziği okuyuş üslubuna da dahil etti.
1: Yani

Beste çalışmalarına asıl 1940 ve 41 yıllarında başlayan Münir Nurettin, İstanbul'a döndükten sonra 30 yılı aşkın bir süreyle İstanbul Belediye Konservatuarı icra heyetinde görev yaptı. Birçok genç kuşak sanatçısının yetişmesine katkıda bulunan Selçuk'un, özel olarak ders verdiği kişiler arasında Türk müziği ses sanatçısı olan Alaaddin Yavaşça ve birçok kişi yer aldı. Bir dönem Yeşilçam'a da giren Selçuk, Muhsin Ertuğrul'un ilk müzikal film denemesi olan Allah'ın Cenneti filminde rol aldı ve bir dönem Ayhan Işık'a müzik dersleri verdi. Münir Nurettin, 27 Nisan 1981'de evinde hayatını kaybetti. Sanatçının cenazesi Aşiyan Mezarlığı'na defnedildi.

Şimdiki sanatçımız Ayla Büyükataman. Ayla Büyükataman 9 Ekim 1938'de Ankara'da doğdu. Annesi Zeynep Doğanay, babası Ahmet Zeki Doğanay olan sanatçı Bakırköy semtinde büyüdü. Henüz 5 yaşında küçük bir çocukken Türk sanat müziğine olan yatkınlığı dönemin ünlü müzik üstadı Münir Nurettin Selçuk tarafından keşfedildi.

Münir Nurettin Selçuk'un kendisini keşfetmesinden sonra ailesinin teşvikiyle müzik eğitimine yoğunlaşan sanatçı, 1956'da Son Saat gazetesinin düzenlediği ses yarışmasında birinci olup ses kraliçesi seçilince profesyonel müzik yaşamına adım atmış, TRT İstanbul Radyosu'na Türk Sanat Müziği kadrolu ses sanatçısı olarak uzun yıllar hizmet verip TRT İstanbul Radyosu'ndan da emekli olmuştur.

Yıllarca Türk sanat müziği çalışmalarını yorumladıktan sonra radyodaki görevinden köşesine çekilen sanatçı, ardından Nevzat Atlı'nın himayesinde Devlet Klasik Türk Müziği Topluluğu'nda ve Fehmi Ege ile Necdat Koyutürk'ün yönetimindeki tango orkestralarında ölümüne kadar parçalar yorumlamaya devam etti. Büyük Ataman, 1 Temmuz 2023'te İstanbul'da 83 yaşında yaşlılık sebeplerine bağlı olarak hayatını kaybetti. Cenazesi İstanbul'daki Karacaahmet Mezarlığı'nda toprağa verildi.

0: Alper Erdoğan'ın hazırlayıp sunduğu Beste'den Güfte'ye sona erdi.
1: Siyasetin kalbi burada atıyor. Gündemin perde arkasını, kritik gelişmeleri ve yorumları ekranlarınıza taşıyoruz. Siyasi Gündem, Duygu Sarıncan'ın sunumuyla her pazartesi saat 11'de Kayser Radar ve Radyo Radar ortak canlı yayınında.
2: Radyo Radar 91.8.

bu kelimeleri gözlerimden. Ben seni çok sevdim.

0: Asıl engel kaldırımdaki rampa değil, kalpteki duvardır. Kalbimiz engelsiz olsun. Bir tebessüm, bir anlayış, bir küçük dokunuş. Bazen koca bir hayatın yükünü hafifletir.
1: Alo hayatım. Geliyorum ben de, yoldayım. Hazırlan.
2: Az önce biri telefonla konuştuğu için kaza yaptı. Trafik hayattır. Az önce biri telefonla konuştuğu için kaza yapan birine takip mesafesini korumadığı için çarptı. Trafik hayattır. Az önce biri takip mesafesini korumadığı için önündeki araca çarpan birine çarptı ve kemer takmadığı için yaralandı. Küçük ihlaller peş peşe geldiğinde büyük kazalara neden olur. Unutmayın, trafik hayattır. Trafik Güvenliği Platformu.
3: Radyo Radar 91.8.

engelleri kaldırırsak hayat kendiliğinden yürür. Empati kurmak en büyük iyiliktir. 3 Aralık bir hatırlatmadır. Asıl görev yılın 365 günü insan kalabilmektir.

0: Rahatsız oldunuz değil mi? Hemen düğmeye uzandınız. Kanalı değiştirerek içerideki gürültüden kurtulsanız da asıl gürültü dışarıda. Korna çalma, huzurumu çalma.
1: Engelliler için destek, kampanya değil, yaşam biçimi olmalıdır. 3 Aralık bir hatırlatmadır. Vicdanımızsa yıl boyu açık kalmalıdır.
2: Radyo Radar 91.8.